İslam teslim, yani Allah'a teslim. Fe böylece artık hüve o ala üzerinde nurin nur minden Rabbihi onun Rabbi. Fe böylece artık bundan dolayı veylün yazıklar olsun vay haline li için e el kasiyeti kasiyet katılaşma kulübühüm onların kalpleri min den fi de içinde dalalin dalalet mübinin apacık zikrullahi Allah'ın zikri ilaike işte onlar.

Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için

Görmüşse. Artık o Rabbinden bir nur üzere olur. Allah'ın zikrinden yani Allah'ı zikretmedikleri için kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalettedirler. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah Teala'nın insanların bazı insanların göğüslerini yardığını ifade ediyor ve Allah'tan nur üzere olduğunu ifade ediyor. Yani Allah Teala göğsü yarıyor. Gönderdiği nuru da o yarıktan içeriye kalbe gönderiyor kişinin kalbine. Çünkü hemen arkasında Allah Teala Allah'ın zikriyle kalpleri kasiyet bağlı dediği zikrinden zikri sebebiyle Allah'ın zikrinden yana yani Allah'ı zikretmedikleri için kalpleri kasiyet bağlayanlar, kararanlar. Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder diyor. Hemen yuridullahu en yehdiyehu. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse yeşra sadrehu lislami. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor İslam için. Allah'a teslim olması için onun göğsünü yarar diyor.

Allah'ın kalbini İslam için yordu kişi. Yani Allah'a teslim için göğsünü yordu. Enam 125'te belirtilen kişi. İşte onların vay haline diyor. İşte onlar apaçık dalalettedirler. Ve 23. ayet-i kerime Allahü nezzele ahsenel hadisi kitabe müteşabiyen mesaniye takşeurru minhü cürüdü lezine yahşevne rabbehum summetel inu cürüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah zalike hudallahü yehdi bihi men yeşavü ve men yudlilillahü femalehu minhad. Allah Teala buyuruyor, Allah'ı Allah nezle indirdi. Ahsene ahsen en güzel, el hadisi hadis söz, ihtas edilen kitaben, kitap, müteşabiye, müteşabih, teşbih edilen, benzer, uyumlu. Mesaniye, ikinci, ikişer ikişer, takşeru ürperir, münhü ondan, cülüdü ciltler deriler, ellezine onlar, yahşevne huşu duyarlar, Rabbühüm onların Rabbi, sümme sonra tel'inü yumuşar, sükunet bulur, yatışır. Cülüdühüm onların ciltleri derileri ve kulübühüm onların kalpleri. İlâ zikrullahi Allah'ın zikrine. Zalike işte bu, hüdallahi Allah'ın hidayeti. Yeti hidayete erdirir, bihi onunla men kim kimse kişi yeşâüdiler ve men ve kim kimse kişi yudillu yudlili delalette bırakır. Allahü Allah fe böylece artık ma yoktur. Lehu ona onun için minden hadin hidayetçi.

Men yudlil Allah'ı. Kim Allah kimi dalalette bırakırsa. Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer rahmet, fazl ve rahmet, salavat kitaba müteşabih benzer olarak indirdi.

Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperer. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar. Sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Burada Allah Teala bir evvelki ayette Allah'ın kişinin göğsünü şerh ettiğini ve nurlarını oradan gönderdiğini ifade ediyor. Kimin göğsünü Allah İslam'a, Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa, Allah kişinin göğsünü yarıyor. Dediğimiz gibi Enam suresinin 125. ayet-i kerimesindeki olay. Allah kimi kendisine ulaştıracaksa, ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarıyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmayı açıyor. Teslimi gerçekleştirecek olan göğsünden kalbine kişinin yol açılmasıdır. O açılan yoldan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecek kişinin kalbine. İşte bu nurların gelişinden bahsediyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki kelimelerse mazruftur. İşte kişiye ikişer ikişer gelecek olan, kişinin kalbine gelecek olan nurlar da rahmetle faz ve rahmetle salavattır. Rahmetle fazılda rahmet zarftır, salavat mazruftur. Rahmetle fazla rahmet zarftır, fazıl mazruftur. Nasıl Allah Teala kitaba ve kitabın içindeki kelimelere, ihtisas ettiği kelimelere, hadis kıldığı kelimelere onları ikişer ikişer indiriyor Allah Teala. Rahmetle fazl Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde geçiyor. Diyor ki Allah Teala, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. İşte burada da İkişer ikişer geldiğinden bahsediyor Allah Teala. Burada Allah Teala rahmetle fazladan bahsediyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ise işte Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor ki onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Kimlermiş? Bir evvelki ayet-i kerimeye göre onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Mutlaka Allah'a vasıl olacağız. Mutlaka Allah'a döneceğiz. Allah Teala'nın nurları bu standartlarda ikişer ikişer geliyor. Nefs tezkiyesinin temelini rahmetle faz isminde iki tane nur teşkil eder. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup teşkil eder. Ve bu ayette onlarla birleştirildiği zaman bir bütün çıkar ortaya. Allah'ın nurları, Allah'ın nurlarının nasıl geldiği, Allah'ın o nurları niçin ihdas ettiği birer birer ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde Allah bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sonsuz mutluluk dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha me'az salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

İnsanlar Allah ile olan ilişkilerini hep devam ettirdikleri konusundalar. Oysa ki bütün dinlerde eğer o dinler din olsaydı her biri ayrı bir din olacaktı. Ama bütün dinler aslında tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hepsi tek bir şeriat ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olaya baktığımız zaman bir bütün görüyoruz. Başka bir dinin hiç mevcut olmadığı bir tek din. Bu din ezelden ebede kadar gidecek olan tek dindir. Hanif dinidir. Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, Hanif olarak veçhini dine ikame et." Veçhini kıyamda tut. Din için çalış. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Sen Hanif olarak kendini ve dine ikame et ve bil ki biz sadece seni değil, bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. O din ki kayyum olan dindir. Yani kıyamete kadar devam edecek olan, aynı zamanda da ezelden beri gelen tek dindir. Yani başka bir din hiç olmamıştır. Çünkü şöyle bağlıyor Allah Teala ayet-i kerimeyi: Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan insana kadar, kıyamet günü yaşamakta olan insanlara kadar herkes Hanif fıtratıyla yaratılmış olacak. Herkes Hanif fıtratıyla yaratılacak, yaratıldığı yaratılıyor. Ve Allah Teala'nın diniyle kişinin fıtratı arasında mutlak bir illiyet rabıtası var. Allah Teala insanı öyle bir hüviyette yaratmış ki o insanla Allah'ın katından gönderdikleri tam bir mutabakat halinde çalışıyor. İnsana kalp adı verilen manevi kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi. Bir algı müessesesi koymuş Allah Teala. O kalbe iman kelimesini yazdığı zaman kalpte bir manyetik alan doğuyor.
Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, kalbine iman yazılıyor, mürşidine tabi olduğu noktada. Bundan sonra kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya sesle ya da diye içinden veya dilini bile kımıldatmadan içindeki sesle, kalbindeki sesle Allah'ın ismini tekrar ediyor. Üçü de zikirdir. Ve Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine de tabi olmuşsa, tabiyetten sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat tatlı iki grup nur, dört nur, rahmetle faz, rahmetle salavat. Kişinin göğsüne geliyor, göğsünden Allah'ın o kişinin göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek o kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse manası. Onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam olması için, İslam demek teslim olan demek, ruhunu ve içini yani fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için onun göğsünü yararız. Yani göğsünden nefsinin kalbine bir yol açarız diyor Allah Teala. O kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. O kişinin mürşidine tabi olması halinde Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesine ulaştığı zaman rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar bu kalpteki manyetik alanın tersi manyetik alana sahip oldukları için birbirini çekerler. Asıl ifadesiyle kalp Allah'ın katından gelen fazılları çeker, kendisine yapıştırır. İman kelimesi. Kalp, yani kalpteki iman kelimesi. Ve de bu nurlar oraya yapıştıkça kalpte nur birikimi olur. İlk yüzde yedi nur birikimi nefse emmareyi ifade eder. Kişi hala şerle çok ciddi bir mücadele halinde ve nefsi devamlı olarak şerri emrediyor. İkinci defa yüzde yedi nur birikimi nefsi levvame. Kişi nefsini levmetmeye başlamış, kınamaya başlamış, kınıyor. Ona engel olmaya çalışıyor fakat henüz başaramıyor. Sonra üçüncü kademede kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bu kademeler her birinde mürşide tabi olduktan sonra vücuttan ayrılan ruh, zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata çıkar. Nefs-i mülhimede Allah'tan ilham almaya başlayan bu kişinin ruhu üçüncü kata ulaşmıştır. Sonra mutmaine kademesi gelir, dördüncü kademe, ruh dördüncü katta. Radiye ve mardiye kademelere sonradan ruhun ulaşacağı kademelerdir.
Ve bu noktada o kişi için Allah'tan razı olmak, Allah'ın da ondan razı olması söz konusudur. Neticede de ruh Allah'a ulaşır. Burası teskiye kademesidir. Nefs teskiye olmuştur. Teskiye olmuş dediğimiz zaman nefsin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimi, fazıl nurları birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet nuru birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte kişi burada ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes evliyalık makamına adım atmıştır. Onlar evliyadırlar, yani Allah'ın evliyasıdır, dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostusunuz, evliya oldunuz. Önemli olan ermiş evliya olmak, onu da Allah Teala bir hiç karşılığı herkese veriyor. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği kişi, Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. İşte bu hani fıtratının Allah-u Teala tarafından dizaynı, Allah'ın gönderdiği rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlardan. Evvela %2 rahmet kalbe giriyor, sonra da fazıllar %98'e kadar yükseliyor. O kişinin nefsinin kalbi neticede Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemeyen bir özellik kazanıyor. İşte sonuç burada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan şey, bu hakikatleri bilmektir. O zaman Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiği, en çok sevdiği vakasıyla karşılaşmak söz konusu. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman evliyalık makamının ermişlik noktasına ulaşır. Ermiş evliya. Veli dost demek. Evliya aslında dostlar demek. Ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş, tekil olarak kullanılıyor. Falanca evliyadır deniyor mesela Hacı Bektaş Veli. Evliyadır. Aslında velidir dememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten, yani Allah'ın insanla ilişkisinin her açıdan karşılıklı bir iletişimle vücut bulduğunu sizlere göstermek. Allah ile insan arasında birbirine mutlak iletişimi sağlayacak olan bir dizayn var. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Açık bir şekilde kalbimize ulaştığını söylüyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir imanın sahibi olursa, o zaman onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala ben. Sonra da kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ki o kendisine ulaştığı kişinin kalbini evvela kendisine çeviriyor, Allah'a çeviriyor.
Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde kalpleri Allah'a dönük olarak onlar Allah'ın huzuruna gelirler diyor. Allah'a dönük bir kalple gelirler diyor. Bu kalbin Allah'a döndürülmesi demek, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını kalbin alması demek. Nur kapısı Allah'a dönük. Sonra gelen nurlar kalpte bir merce buluyorlar kendilerine. O nurlardan fazılları çeken bir güç var orada. O güç Allah-u Teala tarafından oraya konuluyor. Allah'tan gelenlerle nefsin karşılıklı iletişimi, Allah'tan geleni nefs iştiyakla kendisine çekiyor. Nefsin kalbindeki iman kelimesi gelenlerden fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Ve her gök katında %2 nefsimizin kalbindeki nurlar artıyor. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %2 rahmet ve 7 defa %7 fazıl nurları nefsimizin kalbine girerse, işte o zaman nefsimizin kalbi %50'den daha fazla, %51 nurlarla kaplanır. Bunu bir insanın sağlayabilmesi için mutlaka hanif fıtratıyla yaratılmış olması lazım. Hanif dininin gereği Allah'tan gelenlerle vücudun onları kabul ediş sistemi arasında tam bir muhteşem dengenin kurulmuş olması, muhteşem bir alışverişin sağlanmış olmasıdır. Nefsinizin kalbinin tamamen daimi zikre ulaşırsanız bu olacak. Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir noktayı düşünün. Nefsinizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. Bu sebeple insanlar huzursuzdur. Bu sebeple insanlar mutsuzdur. Çünkü nefsin kalbindeki afetler Allah'ın emirlerini yapmamaya davet eder kişiyi. Yasaklarını da işlemeye davet eder. Bu sebeple kişinin içinden gelenler bu olduğu için insanlar hep hata üstüne hata isterler, işlerler. Başkalarına rahatsızlık verici davranışlarda bulunurlar ve mutsuz olurlar sevgili kardeşlerim. İşte mutsuzluğun arkasında yatan bir tek sebep vardır. O sebep açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişinin nefsinin kalbi ölünceye kadar hep afetlerle dolu olacaktır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Doğduğumuz zaman ruh üfürülür. Bu ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsimiz ise %100 afetlerle doludur. Denge kurulmuştur. Karanlıklar ve aydınlıklar dengesi. Böyle bir dengeyi tamamen aydınlığa döndürmek söz konusu olabilir. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu gerçekleşir. Allah-u Teala tarafından mutlaka yarıya kadar gerçekleştirilir. Denge kurulur. Başlangıçtaki durum neydi? 100 ünite karanlığa karşılık, 100 ünite aydınlık. Nefsin kalbi 100 ünite, baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhun kalbi 100 ünite, baştan aşağı hasletlerle dolu. Ama ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki dengeyi kurana kadar bizi şeytanla karşı karşıya bırakmıyor, koruyor. Bu koruyucu kalkan altında ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz 7 kademede. Nefsimizin kalbi de bu esnada yaptığımız zikirler sebebiyle Allah'tan gelen fazıllarla %49 yerleşik fazıl, %2 de rahmet nuru, %51 nur oluyor nefsimizin kalbinde. %100 karanlık olan başlangıçta şeytanın emrinde olan nefsimiz %49 karanlığa düşüyor. Nurlar karanlıkları aşıyor. Şeytanın %100 hüküm ferma olduğu nefsimizin kalbi artık şeytanın ikincil kaldığı,
dişlerini geçiremediği bir ortamı ifade eder. %49 şeytanın hükümranlığı ama %51 Allah'ın pozitif cepheden takviyesiyle oluşan bir hakim rezistans. Öyleyse böyle bir ortamda kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah'ın hediyesidir. Bütün insanlara Allah Teala bu hediyeyi veriyor. Ne karşılığı? Hiç karşılığı sevgili kardeşlerim. Buraya kadar olan her şey sadece bir dileğinize mukabil olarak gerçekleşir. Siz dileyeceksiniz, ya Rabbi ben de bunca senin ermiş evliyan olmuş, sana ruhlarını erdirmişler, ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi bir ermiş evliya olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya Rabbi nasıl insanlar ruhlarını sana ulaştırmışlarsa ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu da bir talep, aynı talep. Ama buradan söyleyeceksiniz sevgili kardeşlerim, kalbinizden. İşte Allah'a bunları söylediğiniz zaman o her an sizinle beraberdir. Onun rahmeti ve ilmi sizin vücudunuza dahil olmak üzere hiçbir boşluk bırakmaksızın bütün kainatı kuşatmıştır. Her şeyden bu sebeple anında haberdar olur. Ve de sizi sever, çok sever. Mutlaka kurtuluşunuzu ister, hep sizden yanadır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an siz kendinizi kurtardınız demektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an Allah'ın cennetinin sahibidir. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirebilirse, ki otomatik olarak gerçekleşecektir, kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa başlayacaklar ana dergâhta. Ana dergâhtan itibaren 7 kat gökleri her katta o kata birçok defa çıkmak suretiyle tecrübeler kazanarak üst katlara doğru devam edecektir yoluna. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu en çok 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim bu süre giderek kısalıyor. Mesela bizim seyri sülukumuz 1,5 yıl sürmüştü. Ama şimdi bunun yarısına inmiş oluyor. Yarısından da daha aşağıda bir noktada. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok size ulaştırmaya çalıştığımız şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. İşte bu konuda bir eksiklik var. Din adamları sizlere anlattığımız ilmin sahibi değiller. Üniversitelerimizde ve dünya üniversitelerinde bu ilim öğretilmiyor. Öğretilen İslam'ın 5 tane şartı ve birçok dallara ayrılmış bir din ilmi ama asıldan yoksun. Bütün din öğreten kurumlara baktığımız zaman, üniversitelere baktığımız zaman hep aynı şeyin öğretildiğini görüyoruz. İslam'ın 5 şartını temel alan ve alabildiğine geniş ihtisas alanlarına
ayrılmış bir din öğretim sistemi. İşte bu bapta bizi en çok üzen şey, sevgili kardeşlerim, insanımızın Allah'ın din öğretisini bilmediği için geleneksel din tatbikatının doğru ve geçerli olduğunu zannettiği için insanımızın cehennemden kurtulamaması. Başka ülkeleri bir tarafa bırakalım, bizde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Öyleyse Allah Teala'nın farzlarını bir göz atalım. Hidayet müessesesini Allah Teala iki ayet-i kerimede şöyle açıklıyor. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Ama hiç böyle anlaşılmamış. Konuyu derinlemesine tetkiki aldığımızda korkunç bir facia ile karşılaştık sevgili kardeşlerim. Ülkemizde 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında. Hepsini aldık. Ve hidayet kelimesi geçen veya Allah'a insan ruhunun ulaşmasına müteallik olan bütün ayetleri inceledik ve karşımıza çıkan tablodan tüylerimiz ürperdi. Hidayet kavramı özel bir gayretle gizlenmiş. Bunun farkına vardık. Ve bu korkunç tablo, şeytanın korkunç bir tuzağını bize Allah-u Teala'nın taktığı gözlüklerle onu görmemizi temin eden bir sonuç oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç tablo. Hidayet özellikle bilerek, isteyerek gizlenmiş. Bu bir fitnedir. Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Fitne katilden beterdir. Bir insanı haksız yere öldürenler büyük cezaya çarptırılırlar. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ama fitne bütün insanları cehenneme mahkum eden çok korkunç bir tuzaktır. Şeytanın kainattaki en büyük tuzağının adı fitnedir. İşte fitnenin bütün dünya tam merkezinde. Önce Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Yoksa 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ta bütün boyutlarıyla var ve farz yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanlar
Yedi safanın yedisinde yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri tebliğe başladığı zaman Yahudilerin çok büyük bir kısmı yedi safanın yedisini de unutmuşlardı. Aralarında sadece küçük bir grup, belki insanların %1'i kadar, belki daha az.

Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam teslim dinini açıkladığı zaman, ki bu yeni bir din değildi, Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Hristiyanlar çoktan Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp 7 safhanın 7'sinde unutmuşlardı. Büyük kesimden bahsediyoruz. Küçük bir grup Hristiyanların arasında da dinlerini yaşıyorlardı. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o dinlerini yaşayanlardan bahsederken sana indirilen ayetler indirildikçe onlar diyor kanlı sevinç gözyaşları dökerler diyor. Neden? Çünkü kendi dinlerinden olan insanlar onlara cephe almış durumda. Onların yaşantılarıyla, din yaşantılarıyla dinlerini unutmuş olan Hristiyanların din yaşantısı aynı değil. Dinlerini unutmuş olan Yahudilerin din yaşantısı aynı değil. Yedi safhanın yedisini unutulmuş ama o küçük grup yedi safhanın yedisinde yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetler bu yedi safhayı hem farz olduğunu açıklayarak hem de yedi safhanın varlığını net olarak gösterdiği için Allah'a şükrediyorlar, hamd ediyorlar ki o dini yaşıyorlar. O zaman bakıyorlar ki ister Hristiyanların arasında olsun bunlar, ister Yahudiler arasında olsun, her iki grupta bakıyor ki aslında kendi dinleriyle bunlardan Yahudi olup da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen İslam'ı yaşayanlar aslında kendi dinlerini yaşıyorlar. Asıl olan o din. Yahudiler arasında olup da kendi dinlerini yaşayanlar, yani Hz. Musa zamanındaki dinlerini yaşayanlar, bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen dinde aynı din. O zaman ne oluyor? O zaman bir olayla karşı karşıyayız. O zaman sevgili kardeşlerim, insanlar için bir kurtuluş bu. Ve Allah-u Teala'ya kanlı gözyaşları dökerek şükrediyorlar, hamd ediyorlar Allah'ın dinini doğru olarak yaşadıkları için. Ve bugünlere geliyoruz. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan İslam da temel hedefleri bütünüyle kaybetmiş durumda. İslam kolları ve bacakları kesilerek bir bitkisel hayata atılmıştır. Bitkisel hayata terk edilmiştir. Tıpkı daha evvel Hristiyanların dininin, tıpkı onlardan daha evvel Yahudilerin dininin adım adım şeytan tarafından devre dışı bırakıldığı gibi. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanların sayısı artık çok az. Şimdi biz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bizler 21. asırda 3. milenyumda bizler hidayetin temsilcileriyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi nasıl yaşamışlarsa biz onlar gibi yaşarız. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını teslim etmişlerdi. Nefslerini teslim etmişlerdi. İradelerini teslim etmişlerdi. Biz de ederiz. Aramıza katılan herkes Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediği takdirde aramıza gerçek anlamda katılmıştır. Aramızda olmak bir şey ifade etmez. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemişse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki onlar ne yaparsa biz de aynını yaparız.

yaparız. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlardı? Yedi vakit namaz kılıyorlardı. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının dışında, sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti. Sonra da yatsıdan sonra gece saat 12'den sonra sabah namazıyla gece yatsı namazının arasında değil, saat 12 ile yani normal saatte 12 ile şimdiki saatte 1 ile sabah namazı arasındaki devrede kılınan kuşluk sünneti. Affedersiniz, teheccüd sünneti. Öyleyse onlar ne yapmışlar? 7 vakit namaz kılmışlar. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar ne yapmışlar? Her perşembe günü mutlaka oruçluydular. Biz de öyle yaparız. Her perşembe günü oruç tutarız. Kandillerde oruçluydular. Kandillerde oruç tutarız. Bütün kandiller mutlaka oruçlu olarak geçiririz. Öyleyse onlar gibi olmaya gayret eden, onları fizik yaşantılarını kendimize örnek alan Allah-u Teala'nın öğretisiyle Kur'an'ı öğrenendiriz. Biz dünya üzerinde hiç kimseden Kur'an dersi almadık. Din öğrenmedik. Ne öğrendiysek hepsini bize öğreten Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ilim, din alimlerinin bilmediği bu ilim bize nasıl teşekkür etti? Bunun sebebi odur. Allah'ın öğretisinin sahibi olmamızdır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insanları kurtuluşa çağıran bir görevin sahibiyiz. Ve şu anda cehenneme doğru giden 70 milyondan fazla insanı kurtarmak hepimizin üzerine vazifedir. Bütün din öğretenlerin. Ve birbirimize karşı çıkıp karalamak yerine hep insanlara diyoruz ki gelin bir araya gelelim, konuşalım ve Allah'ın doğrularını birbirimize anlatalım. Eğer Kur'an Allah-u Teala'nın söylediği gibi Furkan ise o zaman sadece Kur'an'ı öğreneceğiz ve öğreteceğiz demektir. İşte Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin yaşadığı devirde sadece Kur'an vardı. Ve o Kur'an'la hükmetti. Kainattaki en mutlu toplumu oluşturdu. Huzur içinde beraberce yıllarca yaşadılar. Hidayet, o devir asr-ı hidayetti. Asr-ı saadetti. İkinci asr-ı saadeti Osmanlı ikinci bir hidayet devrinde yaşadı. Gerçek anlamda bir hidayetten bahsediyoruz. Çünkü Osmanlı toplumuna hakim olan bütünüyle ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden bir din öğretisiydi. Onun dışında kalanlar küçük azınlıklardı. Osmanlı devresinin düşme döneminde medrese tahsili tekke tahsilinin ötesine geçti ve bu sebeple duraklama arkasından da onların sayısı arttıkça düşme
Daha koket. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepimizin üzerine vazife kıldığı 7 Safa, 4 Teslim'i hiç unutmamalıyız. Hepsi üzerimize farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabesi bunların hepsini yaşamışlar. Ve bugün bunların hepsi unutulmuş. İşte Allah-u Teala bize o unutulmuş olan İslam'ı Kur'an'dan bir bir ispat etmek suretiyle öğretmekle vazifelendirdi. Arapça bilmeyen, Kur'an'ı okuyamayan birisi, belki tam okuyamayan, güzel okuyamayan demek daha doğru olur. Din öğretiyor diye birçok kişi buna karşı çıkıyor. Eğer bir ümmi Kur'an harfleriyle, eski harflerle konu mütalaa edildiği zaman biz de onu doğru dürüst bilmeyen bir insanız. Böyle birisini Allah Teala bu devirde öğretiyor. Şimdi muhtevaya dikkatle bakalım. Biz bu ilmi bu dünyadaki insanları kurtarmak için öğrendik. Allah Teala bu hedefe yönelik olarak öğretti. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim bu dünya üzerinde dinlerin birleştiği bir gün gelecek. Onun merkezinde bizim olduğumuzu göreceksiniz. Sonra bütün dünyada sulh ve sükun oluşacak. Bir bolluk ve bereket bütün dünyayı kaplayacak. İşte hidayet çağının ki gelişmede giriş devresi tamamlanmıştır. Gelişme devresindeyiz. Hidayet çağının temelinde işte bu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyadaki dinlerin aslında Allah'ın aynı dini olduğunu, hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu insanlar yakın gelecekte bütün dinlerdekiler öğrenecekler. Öğrendikleri zaman aralarında fark olmadığını görecekler. Aynı dini yaşamaları gerektiğini de görecekler ve asıllara dönecekler. Döndükleri zaman ne görecekler? Tevrat'ı inceleyen Yahudiler görecekler ki Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de var. Yetmez. Hepsi farz. Gene yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra? Sonra geliyoruz Hristiyanlara. Onlar da bakacaklar ki İncil'de 7 safhanın 7'si de mevcut. 7 safhanın 7'sinin de farz hükümleri mevcut. Hepsi farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve onun havarileri 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. İncil ayetleri de bunu ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince sizlere kim bilir kaç yüz defa anlattığımız
Yedi safanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onun sahabesi yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu iç kitapta, üç mukaddes kitapta belirtilen bu vakalar söz konusuysa dinlerden bahsetmek mümkün mü? O noktadan itibaren sadece tek bir din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve Allah Teala bir tek ayetle bunların hepsinin aynı din olduğunu kesinleştiriyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Ne olmuş, ne olmuş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı hep aynı şeriat. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Allah-u Teala aynı şeriatı verdik diyor. Sizin de şeriatınız aynıdır diyor. Ötekilerden farklı bir şeriat değildir. Yani yedi safada dört tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek hepsi farz. Hepsi de gerçekleştirmişler. Mürşide ulaşıp tabiiyet hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim. Hepsinde farz. Hepsinde gerçekleştirmişler. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Nefsi teslim etmek. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Muhlis olmak, irşad olmak. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. İradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin, hepsinde farz, hepsi gerçekleştirmişler. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ulul azm peygamberler. Hepsinin şeriatı aynı şeriat. Bugün dünya coğrafyasına baktığımız zaman harpler görüyoruz sevgili kardeşlerim. Aynı dinin mensupları olan insanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını zannederek birbirlerini savaşlarda öldürüyorlar. Açık bir savaş sürüyor dünya üzerinde. Ayrıca bunun ötesinde çete savaşları da söz konusu. Hep şeytan birbiriyle en sıcak ilişkiler içinde dost olması lazım gelen inananları inanç sebebiyle birbirine düşman kılmayı başarmış. İşte bu korkunç yanlışlığı dünya üzerinde ortadan kaldırmakla vazifeli kılınan kişi o biziz. Bu hakikatleri bizim gibi dinden, dinin deysinden haberi olmayan bir insan Allah-u Teala'dan öğrenerek sizlere öğretiyor. Herkes bilir ki biz bir solcuyduk. Hiçbir din tahsili yapmadık. Bizim karşımızda olanlar en azından bunu düşünebilseler, yahu bu adam bunları nereden biliyor? Şeytan tarafından mı öğretiliyor kendisine? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşüncenin sahibi olan insanlara bu ayetler söylenir mi? Bu ayetler insanların arasını açmaya değil, açılan araları düzeltmeye, insanları sulh ve sükuna ulaştırmaya dayalı. Allah'ın bize bu vazifeyi verdiğinden bu tarafa hep bunu yaptık.
Bu hakikati Allah Teala bize hep söyletti ve şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek yıllar bir sulhü, sulh ve sükunu müjdeliyor. Ama denizler dalgalanmadan durulmaz. Bir son dalgalanma, ondan sonra bir sulh ve sükun devresi ancak oluşabilir. İşte gelecek yıllarda bir dalgalanmadan sonra bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu bir dünya nizamı kurulacaktır. Onun mimarı elbette Allah olacaktır. Biz sadece bir vasıtayız. O bize emreder, biz yaparız değil sevgili kardeşlerim. Altını çizerek bir defa daha söylüyorum. O bize emreder, biz onu yaparız değil. O bize yaptırır. Acaba anlatabiliyor muyuz? Bizim irademizi o teslim aldı. Onun için biz ondan aldığımız emirleri yapan birisi değiliz. Onun tarafından, onun istediği her şeyi yaptırılan kişiyiz. Belki de din adamlarımız da bir gün bunu anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti burada tamamlamayı Allah Teala bize lütfedip gerçekleştirdi. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz aile. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratmış. Yalnız bırakmamış Adem Aleyhisselam'ı. Ve Adem Aleyhisselam'ın neslinden gelen herkes Nuh'un gemisiyle kurtulanlara kadar üremiş. Nuh tufanı olduğunda gemiyle kurtulanların dışında Adem Aleyhisselam'dan gelenlerin hepsi yok olmuşlar. Ve Nuh tufanında o gemiyle kaç kişi kurtulabilmişse bugün dünyada yaşayan bu yaklaşık 7 milyar nüfusun hepsi onlardan gelmiştir. Sevgili kardeşlerim, insan hayatının devamı aile adlı bir müesseseye bağlanmış Allah-u Teala tarafından. İlk aileyi Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratan Allah Teala vücuda getirmiştir. Bütün insanlık oradan türemiştir. Adem Aleyhisselam ve onun zamanında yaşayan, ki 1200 yıl yaşamıştır, bütün insanlar, biz size bugün din adına ne öğretiyorsak onların hepsini biliyorlardı. Sevgili kardeşlerim, insanın maymundan üremesi, mağara devirleri, bunlar hep insanların yaptığı yanlışların faturasıdır. Dünyamız birçok defa atom harbi geçirdi. Unutmayın, Mısır firavunlarından Tutankamen'in mezarına girenler bilinmeyen sebeplerden öldüler. Ama sebep kontrol edildiği zaman neyin sebep olduğunu öğrendiklerinde herkesin ağzı bir karış açık kaldı. Çünkü öldüren sebep radyasyondu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eski Mısırlılar atomu biliyorlardı. Atomu biliyorlardı ve kullandılar. Dünya üzerindeki kayalar üzerinde yapılan incelemeler 6-7 defa dünyada atom savaşının oluştuğunu gösteriyor. İşte bu atom savaşında radyasyona maruz kalıp da beyin hücreleri zedelenen insanlar, insanlıklarını unutan o insanlar mağara devirlerini yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, kainat bir bütündür. Dünya bu bütündeki hayat olan, insan hayatı olan yüzlerce gezegenden sadece bir tanesidir. Bu gezegenden çok daha teknik seviye itibariyle geride olan gezegenler var olduğu gibi
bu gezegenden çok daha ötede bir teknik seviyeyi gerçekleştirmiş olan gezegenler de var. Arkasında ne var? Arkasında son atom harbiyle bugün arasındaki mesafe var. İnsanlar akıl sahibi mahluklar olarak yaratılmış ve zaman müessesesi geçerken Allah-u Teala insanlara devamlı ilim öğretmiş. Zaman parçaları aşağı yukarı birbirine eşit. İlimin öğrenilmesi mutlaka insanları atama ulaştırıyor. Ve atama ulaştırması nefslerinin afetleri sebebiyle insanlar arasında kargaşayı arkadan kitle harplerini oluşturuyor. Sonuç mu? Sonuç insanların birbirlerini yok etmeleri. Defalarca bizim dünyamızda insanlar birbirini kitle halinde yok etmişler. Her şey sıfırdan başlamış. İşte o insanlar mağara adamları. Radyasyona maruz kalıp da konuşmayı bile unutmuş olanlar. Sonra adım adım ilerleyen insanlık. Böyle bir fırsatı yakalayıp da insan maymundan üremiştir diyenler nerelerde hata yaptıklarını çok iyi bilirler aslında. Ama bir kere bu sözü söylemiş bulundular Darwin'in ağzıyla ve vazgeçemezler. Öyle olunca da olmadık hilelere başvuracaklardır daha yıllarca. Ama genetik kodlar kesinlikle göstermiştir ki artık insan atası maymun olan bir varlık değildir. Sevgili kardeşlerim, insanın atası insandır. Ve insanlık Adem Aleyhisselam'la başlar. İlk insan ve ilk aile Adem Aleyhisselam'la tahakkuk etmiştir. Peki demin ne demek istedik biz? Dünya kainat üzerindeki tekamülün neden birbirinden farklı aşamalara ulaştığının göstergesi son atom harbi demekten neyi kastettik? Son atom harbinden bugüne kadar ulaşan çizgide acaba kaç yıl geçmiş? Kaç asır geçmiş? Kaç bin yıl geçmiş? İşte burada. Sır burada. Bir kısım gezegenlerde çok evvel atom savaşları sona ermiş. Onlar akılları bizlerden daha başlarında olan insanlarmış. Onlar bugün uçan daireleri başarmış olan insanlar, ışık hızının ötesindeki hızlarla bütün kainatı dolaşabilecek olan insanlar. Biz ortalarda bir yerdeyiz. Dünya, bizden çok daha geri olan, hala ilkel çağda yaşayan insanların dünyaları da var. Ama Allah ilmini herkese veriyor. İşte Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşadılar. İnsanların, nesillerin varlığı aile adı verilen bir müessesenin varlığına bağlıdır. Aile varsa nesiller vardır. Aile varsa çocuklar vardır. Aile varsa gelecek vardır. Öyleyse Allah Teala aileye değer veriyor. Bu müessese Kur'an'da kesin çizgilerle yer almıştır. Aile meşru bir yapıdır, mukaddes bir yapıdır. Allah Teala aile dışı beraberlikleri kabul etmez. Onları reddeder, hatta cezalandırılmalarını Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
aile denilen müesseseye dikkatle bakın. Kur'an fıkhi unsurlardan ve onun ötesinden oluşmuştur. Fıkıhla alakalı unsurların hepsi şu dünya hayatında neyi nasıl yapmanız lazım geldiğinin kesin işaretlerini taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i öyle bir biçimde indirmiş ki şöyle söylüyor: biz bu Kur'an'da her şeyi zikrettik, her şeyi bu Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik, hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. İşte şu dünyada yaşadığınız hayatın bütün kaidelerini ortaya koyan Kur'an ilminin adı fıkıhtır. Bugün dünya üzerinde binlerce fıkıh alimi yaşamaktadır. Ve gerçekten Kur'an'dan kalan tek gerçek miras fıkıhtır. Değişmemiş miras fıkıhtır. Fıkıh müessesesindeki binlerce din alimi gerçekten fıkhın bütün inceliklerine vakıf olarak bugün de dünya üzerinde vazifelerini gerçekleştirmektedirler. Fıkıh ilmi bize şu dünyada hangi işi nasıl yapacağımızın bütün usullerini, bütün kaidelerini ve bu konulardaki Allah'ın bütün emirlerini ve kanunlarını içerir. İşte bu fıkıh müessesesinin bir akti de nikah aktidir. Bir erkek ve bir kadının Allah huzurunda evlendirilmesi, bir aile yapısının oluşması. Bu Allah'ın izninde mutlak olarak nikah adlı bir müesseseyi gerektirir. Zamanımızda artık her şey öylesine çığırından çıkmış ki insanlar, özellikle gelişmiş ülkelerdeki insanlar, artık nikah adlı bir müessesenin varlığını bile unutmuşlar gibi. Oysa ki nikahsız bir beraberlik meşruiyeti ifade etmez. Meşru değildir. Allah-u Teala böyle bir beraberliği kabul etmez. Neslin idamesi ve sahih olması nikah adlı müesseseye bağlıdır. Nikah yoksa çiftlerin başkalarıyla ilişki kurmalarını rahatlıkla sağlayan bir sistem var demektir. O zaman çocukların nesli sahih olmaz. O zaman Allah'ın mukaddes aile yuvası yoktur. Allah'ın aile yuvası mukaddestir. Çocuklarımız geleceğin teminatıdır. Öyleyse Allah'ın emri gereğince kurulan bir aile yuvasında çocukların büyümeleri asıldır. Nikah asıldır. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi dikkatle dinleyin. Sakın ola ki gayrimeşru beraberlikleri hayatınıza tatbik edesiniz. Bir kadının bir erkekle beraberliği
mutlaka nikah adlı bir müesseseye bağlı olmalıdır. Başka türlüsü tecviz edilemez. Yaşantılarını bir nikah altına almayan beraberliklerde bizim kardeşlerimiz yoktur. Böyle olup da kendilerini kardeşimiz zannedenler aldanırlar. Öyleyse aile mukaddes yapısı itibariyle çocukların beşiklerini ifade eder. Çocuklar var olacaktır ki gelecek var olsun. Hepimiz netice itibariyle geçmişten geleceğe uzanan birer köprüyüz. Bizden sonraki çocuklarımız da geleceğe açılan yeni köprüler oluşturacaklar. Onların çocukları da öyle. Ta ki Allah'ın son günü gelene kadar, zaman bitene kadar, zaman geriye dönene kadar. Aile yuvasında reis, medeni kanunda yapılan değişikliğe rağmen, kadınla erkek aynı seviyededir demesine rağmen, Kur'an aile reisini erkek olarak tarif eder. Kanunlar hükümleri koyarlar. Ama esas hükmü koyan Allah'tır. Öyleyse aile yuvanızda biliniz ki ailenin reisi erkektir. Haklar itibariyle, hukuk itibariyle şartların eşit kılınması bir kanun işidir. Kanunları parlamento çıkartır. Ama Allah'ın kanunu Allah'a aittir. Fizik dünyadaki hukuk size şunu veya bunu sağlayabilir. Ama konunun temeli Allah'a aittir. Unutmayınız ki bizi, hepimizi yaratan Allah'tır. Sahibimiz Allah'tır. Ve hükmünü koymuş, biz diyor erkeği daha güçlü yarattık. Hanımları daha zayıf yarattık. Erkeği kadının üzerine muhafız tayin ettik diyor. Öyleyse erkek ailesini geçindirecek olan kişidir. Çalışacaktır, çabalayacaktır. Başkalarına muhtaç olmadan ailesini geçindirecektir. Geçindirmek mecburiyetindedir. Kadının çalışması, Allah-u Teala buna bir yasak koymamış. Üstelik de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Ve ma leyse lil insani illa ma se'a diyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyleyse kadınlar da çalışacaktır, erkekler de çalışacaktır. İş bölümü ailelere göre değişebilir. Ailenin yapısında üç unsur vardır: baba, anne ve çocuklar. Bu ailenin temel unsurlarıdır bunlar. Ama bu unsurlara ilaveten her zaman başka unsurlar da bulunabilir. Büyük anne, büyük baba, dede, nine, bunlara ilaveten torunlar bulunabilir. Osmanlı ailesi üç neslin, dört neslin bir arada yaşadığı konakları ihata etmekteydi. Ailenin en yaşlı erkeği ailenin reisiydi. Daima onun sözü geçerdi.
saygı bütün boyutlarıyla yer alırdı. Çocuklar büyüklerine saygı göstermeyi, küçüklerini sevmeyi, esas alacak bir disiplinle büyütülürlerdi. Öyleyse ailede büyük çocuklar, küçük çocukların üzerinde bir mevki sahibi olmalıdır. Bunların hepsi benim çocuklarım, hepsi eşittir dediğiniz zaman bu sadece hak açısından geçerlidir. Hepsinin hakkı birbirine eşittir. Ama gerek vazifelerin dağılımı, gerek küçüklerin büyükler tarafından korunmak mecburiyetinde oluşu, bir karşılıklı dizaynı gerektirir. Büyüğün küçüğü sevmesi ve koruması söz konusudur. Küçüğün büyüğü sevmesi ve ona itaat etmesi söz konusudur. İkisi birbirine eşit değildir. Sorumluluk da küçükten büyüğe doğru değişik bir hüviyet kazanacaktır ailede. Öyleyse aile yapısının muhtevasına baktığınız zaman bu yapının içinde sorumluluk diye bir unsurun mutlaka mevcut olması gerektiğini unutmamalısınız. Ailenin bütün fertleri, yeni tabiriyle bireyleri, kendi yaşlarının gerektirdiği sorumluluğu almak mecburiyetindedir. Hangi anne elinde ekmekle ve yemekle çocuğunun peşinde evin içinde dolaşıp duruyorsa bu büyük bir yanlıştır. Çocuk acıktırılmalıdır. Zorla beslenme disiplini çok yanlış bir müessesedir. Çocuğu şımartır ve yemeklere karşı ilgisiz kılar. Üstelik bunu nefsi bir geçim vasıtası edinir. Annesine, babasına sitem yapar çocuk davranışlarıyla. Onların kendisine verdiği şımarıklığa müsait hava içerisinde. Şımarıklık ailede katiyen tecviz edilmez. Osmanlı yapısı bunu ifade eder. Şımarık çocuk Osmanlı çocuğu olamaz. Çocuk en küçük yaştan itibaren kendi yemeğini kendisi yemeyi öğrenmelidir. Ağza beslemek çocuğu şımarık kılar. Yıllar geçtikçe çocuğun yemek yemekte direnç gösterdiğini göreceksiniz. Eğer çocuğunuzu onun ağzına besleyerek yetiştiriyorsanız. Ve anneler vardır, çocukluklarında onlara sorumluluk verilmiştir, iş yaptırılmıştır. Belki bundan şikayetçi olmuşlardır. Bu yüzden ben çocuğum olursa ona böyle davranmayacağım diye düşünen anneler, çocuklarına sorumluluk vermekten kaçınırlar. Onları iş yapmaktan alıkoyarlar. İşte çocuklarına yapabilecekleri en büyük fenalık budur. Sorumsuz bir çocuk yetişir. Bencil bir çocuk yetişir. Egosunun, nefsinin afetlerinin ona her açıdan hakim olduğu, dilediği zaman nefsinin afetlerine dayalı olarak yaptığı davranışlarla ailesini üzüntülere sevk eden bir yapı kazanır çocuk. Burada muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.
Allah Teala yuvayı çocuk için kurmuştur. Mutlaka hedef o olmalıdır. Öyleyse çocuklar geleceğin teminatı olarak ailenin değişmez, şaşmaz unsurlarıdır. Böyle bir dizaynda anne ile çocuklar arasındaki ilişkiler, çocukları geleceğe hazırlamak istikametinde teşekkür etmelidir. Bu ise mutlaka çocuğa sorumluluk vermekten geçer. İşte iki anne türü demin söylemiştik. Birisi elinde ekmek veya yiyecek olan bir şeyle çocuğunun peşinde köşe bucak dolaşır. Ve çocuk şımarır. Öteki anne çocuğu acıktığı zaman ona yiyeceğini verir, önüne koyar, çocuk kendisi yer yemeğini. Yemezse yemez ama anne de ısrar etmez. İçgüdüsü acıktığı zaman çocuğu mutlaka yemek yemeye götürecektir. Normal standartlarda başka türlüsü mümkün değildir. Ve çocuk istemeden verdiğiniz her şeyde bir parça daha şımaracaktır. Aç olmayan bir çocuğa yemek yedirmeye uğraşmak, onu yemekten soğutacak olan en güzel çaredir. Çocuk yemekten adım adım uzaklaşacaktır. Sizin onu yedirmek istediğiniz zamanda değil, karnı acıktığı zaman yiyecektir. Anne ve baba olarak onun karnının acıktığı zaman devrelerini siz bileceksiniz. Ve ona göre çocuğu besleyeceksiniz. Onunla mükellefsiniz. Ama çocuğu en küçük yaştan itibaren yemeğini kendisi yiyen bir çocuk haline getirin. Çoraplarını kendisi giyen, ayakkabılarını kendisi giyen, bağcıklarını kendisi bağlayan, elbiselerini kendisi giyen bir çocuk. Hep birilerinden yardım alan, hep onlara muhtaç bir çocuk değil. Kendi işini kendisi gören bir çocuk. Ben anneyim, benim yüreğim dayanmaz diyen annelere şunu söylemek istiyoruz. Dayanmaz ama geleceğe sorumsuz bir çocuk yetiştirirsiniz. Ve ondan sonra bize hep şikayet edersiniz çocuğunuzun annesine ve babasına karşı ne kadar yanlış davrandığını ifade edersiniz. Arkasında siz varsınız. Onların büyütülmesi lazım geldiği gibi büyütmediğiniz için, onlara sorumluluk duygusu vermediğiniz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir kısmınız bekarsınız, yarın evli olacaksınız. Bir kısmınız evlisiniz. Mutsuzluğu oluşturan şey eşler arasındaki anlaşmazlıktır. Eğer tasavvufu yaşıyorsanız, bunun standartlarını iyi çizmelisiniz. İfrat ve tefrit, aileyi yaralayan, zarar dile eden bir hüviyet gösterir. Her şeyden evvel eşler birbirine karşı ilgi duymalıdır. Kendilerinin eşlerine karşı ilgi duyması, iç dünyalarında bu ilginin varlığı bir şey ifade etmez. Bu ilginin eşe gösterilmesi, yansıması Allah'ın temel emridir. Ben Allah'la meşgulüm. 24 saatimi Allah'la geçiririm. Karıma ayıracak zamanım yoktur diyenleri Allah Teala yanlış bir davranışla tenkit eder. Elbette Allah'a zamanınızın tamamını ayıracaksınız. Ama bu eşinize gerekli ilgiyi göstermemenizi icap ettirmez. Öyle yaparsanız ne olur?
eşinize gerekli ilgiyi göstermezseniz ne yapar, ne olur? Ona zulmetmiş olursunuz. Allah'ı sevmek, zulmetmemenin temelini teşkil eder. Öyleyse, eğer evlenmişseniz, bir eşinizin var olduğunu, ona sevginizi göstermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Siz Allah ile birlikte mutlu olabilirsiniz. Ama o mutluluğunuzdan bir payı sizinle evlenen eşinize vermekle mükellefsiniz. Ben onu zaten çok seviyorum demeniz yetmez. Bu sevginizi eşinize göstermeye mecbursunuz. Allah-u Teala'nın emri bu. Beraber yaşadığınız şartlarda kiminle beraberseniz, annenizle berabersiniz. Annenize onu mutlu kılacak davranışlar sergilemekle mükellefsiniz. Babanızla berabersiniz. Aile reisisiniz, çocuklarınız var, eşiniz var. Ama anneniz babanız da sizinle beraber oturuyor. Babanıza da gerekli saygıyı ve sevgiyi göstermek mecburiyetindesiniz. Annenizle de ilgileneceksiniz. Babanızla da ilgileneceksiniz. Yeter mi? Yetmez. Çocuklarınızla da ilgileneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eşim benimle ilgilenmiyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Siz onunla ilgileniyor musunuz? Acaba ona sevginizi belirtecek davranışlarınız var mı? Ben onu çok seviyorum, onun da bunu hissetmesi lazım demeniz yetmez. O hisseder veya hissetmez, bu kalenin, sahanın onun tarafındaki kesimidir. Ona hissetmediği şeyleri hissettirmek mecburiyetinde olan sizsiniz. Sizin sorumluluğunuz, eşinizi sevdiğinizi ona göstermektir. Eşinizi dikkatle inceleme altına alın. Nelerden hoşlanıyor? Hemen tespit edersiniz. Ona hoşlandığı şeyleri vermelisiniz. Onu hoşlandığı şeylerle donatmalısınız. Hangi yemekleri seviyor? Evin hanımı eşinin sevdiği yemekleri yapmalıdır. Hangi türlü giyimden hoşlanıyor? Evin içinde eşinin istediği gibi giyinmelidir. Eşi hizmet mi istiyor? Hizmet etmelidir. Evin reisi durumunda olan erkekler, eşinizle ilgilenmek mecburiyetindesiniz. Ben Allah'la meşgulüm, 24 saatimi Allah'a veririm demeniz bir şey ifade etmez Allah'a. Allah Teala bunu istemez sizden. Gene Allah'la ilgileneceksiniz. Mesela zikir yapacaksınız iç dünyanızdan. Daimi zikre ulaşmak için zikirle meşgulsünüz. Ama eşinizle de meşgul olmalısınız. Onu bir yabancı gibi tutamazsınız. Ona sevginizi göstermek ve yaşatmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eşler olarak birbirinize ciddi şekilde dikkat ve ihtimamla sevginizi belirtmek mecburiyetindesiniz. Erkekler için de söylüyorum, hanımlar için de söylüyorum. Aile yuvası sizlerin birbirinize olan sevginizle mutluluk yuvası olarak devam eder. Yoksa her geçen gün mutsuzluğun içine yuvarlanan bir aile tablosu çizersiniz. Allah Teala da bunu asla istemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın istediği nedir?
Allah'ın istediği eşlerin birbirine karşı anlayışla davranması, mutlaka karşı tarafa olan sevginin belirtilmesi, aile fertlerinin her birine ayrı ayrı ilgi gösterilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir erkek için beklendiği bir eve gitmek, eşinin onu sevgiyle, hasretle beklediği bir eve gitmek, bu muhakkak ki mutluluk verici bir olaydır. İnsanlar var, evlerine gitmek istemezler. Öyle bir eşleri vardır ki onları hayattan soğutmuştur. Sevgili kardeşlerim, öbür taraftan hanımlar vardır, kocalarının eve gelmesini istemez. Kendilerine gene kötü davranılacaktır, dayak atılacaktır. Nefsini rencide edecek olan her şey yapılacaktır diye. Sevgili kardeşlerim, haksızlıklar üzerine kurulan bir yuva sadece mutsuzlukları devam ettirir.

Kadın kocasının kendisine gösterdiği saygıdan daha çok saygı göstermek mecburiyetindedir. Bu aile bireylerinin Allah Teala tarafından kurulmuş kanunudur. Öyleyse küçük çocuk abisine, ablasına, küçük çocuk büyük çocuklar annelerine saygı göstereceklerdir ve babalarına, annelerine gösterdikleri saygıdan daha fazla saygı göstereceklerdir. Osmanlı'nın aile yapısı bunu gerektiriyordu. Ailedeki yaşlılara hürmet etmek mecburiyetindesiniz. Saygı göstermek mecburiyetindesiniz. Onlara dedirttirmeyeceksiniz diyor Allah Teala. Anneniz babanız yanınızdaysa diyor. Siz aile reisiyseniz, anneniz babanız yanınızdaysa onlara dedirttirmeyeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, aile reisliği çalışan, evine ekmek götüren erkeklerin sahip kılındığı bir mevkidir. Osmanlı ailesinde zamanımızdaki gibi değildi durum. Osmanlı ailesinde evin en yaşlı erkeği ailenin reisiydi. Evi geçindirenler o en yaşlı erkeğin dışındaki insanlar olsa bile bütün gelirler ona teslim edilirdi. Ve evi idare eden daima oydu. Bütün ailedeki evlenmiş olan, ev sahibi olmuş olan çocukların, onların eşlerinin saygı gösterdiği makam evin en büyük erkeğiydi. Bütün kararlar ona aitti. Osmanlı yapısı tasavvufu mutlak olarak içine aldığı için ailenin büyüğü zaten her konuda mutlaka Allah'a danışan bir hüviyetin sahibi olurdu. Genel olarak herkes tasavvuftaydı. Yaşlandıkça yavaş yavaş Allah ile olan ilişki kurulur ve Allah'a sualler sorulup cevaplar alınmaya başlanırdı. Böylece sevgili kardeşlerim, unutmayın ki bugün bizim aramızda da yüzlerce kardeşimiz Allah ile konuşabilmek noktasına gelmiş durumdalar. Öyleyse o zamanki aile yuvaları artık ne yazık ki mevcut değil. Ama isteyenler bu aile yuvasını gerçekleştirebilirler. Evler nohutada bakla sofa şeklinde, o konaklar tarihlere karışmış durumda. Ama Osmanlı'nın hatırası yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ceddinizle, atalarınızla iftar edin. Onlar devleti ebed müddetin sahipleriydi. Onlar devleti aliyenin sahipleriydi. Onlar nizamı alemdiler. Ve aile yuvasının en üst boyutta örnekleri insanlık tarihi boyunca onlardadır. Osmanlı'da sofraya oturulduğu zaman konuşulmazdı. Ailenin büyüğünden izin almadan konuşmak söz konusu değildi. Böyle bir nizam artık bugün

şartların gereği olarak imkanların dışında gibi görünüyor. Ama yaşamak isteyen aileler için bu imkan her zaman vardır. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluştuğu bir aile düzeninde kimler oluşuyordu Osmanlı'da? Büyük konaklarda ailenin en yaşlı erkeği, diyelim bu büyük babanın babası hayattayken, ondan sonra büyük baba, büyük anne iki tarafında. Yani çocuklara göre büyük baba, büyük anne, sonra baba, anne, sonra evlenmiş olan çocuklar ve onların çocukları. Ailenin bütünü bu konaklarda yaşarlardı. Hareme ayrı kapıdan, selamlığa ayrı kapıdan girilirdi. Selamlık erkeklere ait olan bölümü, harem hanımlara ait olan bölümü ifade ederdi. Her iki tarafın temizliğe ve tuvalete ait olan ihtiyaçları ayrı ayrı kesimlerde giderilirdi. Evler ona göre dizayn edilirdi. Her şeyi Osmanlı Allah'a göre ayarlamıştı. İşte zamanımızda da aileler var. Bakıyorum, birçok ailede erkekler hala eşlerine dayak atıyor. Onların bizim aramızdan olmadığını düşünüyorum. Şikayetler zaten hep eşim yolda değil şeklinde ulaşıyor. Ama eğer tasavvuf içindeki kardeşlerimiz de böyle yapıyorlarsa, bu yanlış bir şey. Nefslerine hakim olmalılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın size verdiği kuvveti eşinizi sindirmek istikametinde kullanmayın. Aranızda nizâ etmeyin. Her zaman bize ulaşabilirsiniz. Ulaşmanıza rağmen nefslerinizin afetlerini yenemediğiniz çok olaylar yaşadık. Her biriniz şunu esas ittihaz edeceksiniz. Hatayı karşınızdakinde aramayacaksınız. Kendinizde arayacaksınız. Eşiniz size şu veya bu istikamette ters bir davranışın sahibi olduysa, acaba ben bu davranışı icap ettirecek olan ne yaptım diye kendi kendinize sormalısınız. Aramalısınız hatanızı, hiç ona sormadan hatanızı düzeltmelisiniz. Ve eşinizin davranışındaki değişikliği hak etmeye çalışmalısınız. Eşim bana kötü davrandığı için ben mutsuzum demek bir çözüm değildir. Herkes kendini bütün boyutlarıyla irdelemelidir. Acaba ben eşime karşı lazım gelen dikkat ve ihtimamı sarf ediyor muyum? Ona gerekli olan sevgiyi ve saygıyı gösterebiliyor muyum? İş dünyanızda duyduğunuz şeylerin, güzel hususların dışa vurulması, karşı tarafa belli edilmesi hedef olmalıdır. Eşinin sizin kendisini sevdiğinizi
ona karşı saygı duyduğunuzu her davranışınızdan rahatlıkla çıkarabilmelidir. Öyleyse Allah Teala bütün insanların evlenmesini istediği için evlendiniz. Sizden beklenen şey sağlıklı, hem sıhhat açısından sağlıklı, hem de ahlak açısından sağlıklı çocuklar yetiştirmektir. Tasavvuf size bu imkanı mutlak olarak sağlar, siz kaidelere riayet ettiğiniz takdirde. Öyleyse eşinizle olan davranışlarınızda, eğer eşinizden yanlış bir davranış görürseniz, arkasında evvela kendi hatanızı arayın. Ve onunla dostça konuşmaya çalışın. Onu üzgün gördüğünüzü, arkasında yatan sebebin siz olup olmadığını öğrenmeye çalışın. Eğer sizseniz, sebebi öğrenmelisiniz. Ve o sebebi inkar etmek yerine sebebi kabullenmek üzerinize vazife olmalıdır. Öyle olmasa bile. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Eşinizin istediği gibi davranabilseniz ona, onu mutlu ettiğiniz zaman onun yüzündeki o mutluluk ifadesi sizi ne kadar mutlu eder biliyor musunuz? Her şeyin en güzele dönüşmesi, aile yuvanızda mutluluğun oluşması, sizlerin göstereceği fedakarlığa bağlıdır. Bir an için karşınızdaki eşinizi yok farz edin, hataların hepsinin size ait olduğunu düşünün ve yeni bir insan olmak üzere Allah'ın huzurunda Allah'a söz verin ve eşinize gidin sorun. Hangi hatalarım varsa bana söyle, ben hepsini düzeltmeye hazırım. Bugünden itibaren sana farklı bir eş olacağım. Allah'ın ve senin istediğin performansın sahibi olacağım. Davranış biçimlerim tam Allah'ın bana emrettiği standartları sergileyecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunu yaptığınız gün ilk adımı atmış olacaksınız. Siz bunu söyledikten sonra sözünüzü tutabilirseniz, o zaman sıra eşinize gelir. O da kendisinde hataları aramaya başlar. Sizin o müstesna davranışlarınız onu doğruya yaklaştıracaktır. Şeytan size böyle bir tatbikata girdiğiniz zaman der ki, zaten sana kötü davranıyordu, sen de bu davranışlarında ona çanak tutuyorsun, artık seni bir esir yerine koyar bu, olmadık kötülüğü bırakmaz. Sana yapmadık kötülüğü bırakmaz. Ama sözlerimi dinlerseniz, tatbik mevkine koyarsanız, hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Hanımlar derler ki, eşlerimiz başka kadınlarla beraber oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara öyle bir davranış biçimi sergilemelisiniz ki, sizde buldukları sevgiyi, aile yuvası şefkatini başkalarında bulamasınlar. Aklın yolu birdir. Onları siz evinizde her cepheden mutlu edebiliyorsanız, onlar hiçbir zaman başkalarına gitmek gereğini duymayacaklardır. Öyleyse düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi neden evlendirdi? Mutlu olmanız için evlendirdi. Eğer evlilik size mutsuzluk getirdiyse, huzursuzsanız,
O zaman denemeniz lazım gelen ilk şey eşinizi değiştirmek değildir. Denemeniz lazım gelen ilk şey derhal değişmektir. Değiştiğiniz andan itibaren sabırla sergilediğiniz bütün güzellikler eşinizi her geçen gün biraz daha size bağlayacaktır. Öyleyse güzellikler sizin davranış biçimlerinizin arkasında. Hep şeytan size hayır öyle değil. Sen ona iyi davrandığın zaman senin daha çok başına çöker ve sana daha çok zulmeder şeklinde bir korkutmaya girecektir sizi. O iblistir. Sizin mutsuz olmanız için bütün yalanları söyler. Ama söylediklerimizi denediğiniz zaman eğer hakkıyla tatbik ederseniz başarı kazandığınızı göreceksiniz. Unutmayın ki ne kadar zalim görünürse görünsün, eşleriniz de netice itibariyle birer insandır. Kendilerine yapılan muamelenin sınırlarını mutlaka değerlendireceklerdir. Öyleyse bu değerlendirme standartları içinde düşünün söylediklerimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah uygun görmeseydi evlendiğiniz kişiyle evlenmezdiniz. İradenizle bir karar verdiniz ve evlendiniz. Öyleyse o yuvayı mutlu bir yuva haline getirmek siz kocalar için de asli vazifedir. Siz karılar için de asli vazifedir. Karı koca arasındaki ilişkileri en güzel hüviyete sokmak karı kocanın temel hedefi olmalıdır. Bu sözlerimizi hiç unutmayın. Allah Teala'nın sizi mutsuz olmak için değil, mutlu olmak için evlendirdiğini, buna uygun gördüğünü sakın unutmayın. Öyleyse yaptığınız her davranışı yalnız kendi cephenizden değerlendirirseniz, öbür taraf bütün boyutlarda haksızdır, siz haklısınız diye değerlendirirseniz, aile yuvası ayağınızın altından kayar. Mutlaka sizin de hatalarınız vardır. Öyleyse evvela kendi hatalarınızı düzeltmekle başlayacaksınız. Aile hayatındaki mutluluğun temelinde fedakarlık mutlak olarak vardır. En az iki kişisiniz. Bir şeyleri, aynı şeyleri paylaşmak mecburiyetinde olan iki kişi, her an yanlışlıklar olabilir. Bunları değerli saymayın. Her problemi karşınızdakine sistem yapmak için bir vesile ittihaz etmeyin. Tam aksine problem oluştuğunda hemen konuşun. Neden öyle davranıldığını öğrenmeye çalışın. Size düşen hangi hatanın sahibisiniz ki size öyle davranıldı sualinin cevabını aramaktır. Soracaksınız. Bazen o kadar sudan şeyler yüzünden eşinizi kırdığınızı fark edeceksiniz ki şaşacaksınız. Şeytan ikinizi nasıl böyle bir tuzağa düşürüyor? Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses eşinize kötü şeyler yapmanızı emrediyorsa bilin ki o şeytandır. Ve sakın şeytana yüz vermeyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sıcak aile yuvanızda sonsuz mutluluklarla hayatınızı idame ettiren bir hüviyete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha
ve az salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan, Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suf ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din, bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din, insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessesi olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
Bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak, o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız, Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa, Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa, Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksiz bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam, ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek
dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ifat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır, bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Künnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizle sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve hücreden 70 trilyon hücre vücuda geliyor. Ve her şeyinizle kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi.
insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyardersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş. Bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda, gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sulh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları, şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten
sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesine o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı, herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak.
sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah-u Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık, korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde 1. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde 2. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun, bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenesiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde, o noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta 1/4'ünü garanti etmiş.
dörtte üç noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde hedeflerinize ulaştıracağınıza dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 251'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri yerine, asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. İki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, deseseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor.
Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki, bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği

sevgileriniz, Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden, insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar, nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbine gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ve ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle

Ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatif yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluşu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiillerin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, gene ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra
kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor.
Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah-u Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında
daimi bir sürpesükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sürpesükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri, daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde, Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi. Sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi. Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. 3 aleminde de, iç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan, ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Ya cennet saadeti? Cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni 1. kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin
gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde, Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikinleti almasını temin ediyor Allah Teala'nın. Gene derecat kazandırıyor Allah Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gene derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kişi daha 1-2 saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. 3 katında garantisinde. Üçüncü cennetin 3. katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor.
ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enüb olanlar diyor Allah Teala. Ve kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i da 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek
ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan onu ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikatta bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin benim için yeter. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın yardımı buraya kadar. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah-u Teala'nın bir büyük ihsanıdır. Ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur.
Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'laştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse, bir kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse, amiri olmayan kişi, şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amene olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra, Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa, o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'laştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek. Bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir.
irşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle sizi Allah-u Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü katı kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum, dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım tarzında bir sual gelirse, onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplarda, kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle bileşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. İse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmadığı için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin sezilmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, öyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarına acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o, bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır, mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk,
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluk

kontrolünüzde, nefsinizde. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz 2 kat olarak yaşarsınız. En az 2 kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun 2 katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun 2 katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları, kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam, onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar için de görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister. Ki size o mutluluğun 2 katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse

Niçin Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister? Ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından. Ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek tüm kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok daha çok daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği? Yeryüzünün hakim olarak yaratmış her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz.
ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kulukta yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu. Toplam nurlar 200'de 151. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah-u Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda getiriyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinizi, sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz
dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk, Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsan vücudunda kalp adlı bir organ var. Fizik vücudumuzun kalbi. Bu kalp atar damar ve toplar damar vasıtasıyla vücuttaki kanı toplar damar vasıtasıyla çekiyor. Akciğerlere gönderiyor. Akciğerlerde gelen havayla temizlenen kanı atar damarında tekrar fizik vücudun her noktasına ulaştırıyor. Fizik vücudumuzda her an, her nefes alışımızda tam bir nehirler sistemi çalışır. Binlerce dereden akan sular gibi vücudumuzun her noktasından kalbimize, kalbimizden de vücudumuzun her noktasına kan devamlı hareket halinde bir fonksiyon icra eder. Kalbimiz kanın toplama ve pompalama mekanizması. Bu fizik vücudun kalbidir. Kalp olmazsa yaşanmaz. Kalp fizik vücudun temelidir, can noktasıdır, hayatın olmazsa olmaz şartıdır. Kana isabet eden bir mermi mutlak olarak ölüme sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücut kalbi çok fazla bir şey ifade etmez. Ama başka bir kalp manevi tekamülün merkezini teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Ruhumuzun da bir kalbi var. O kalp tekamülün son noktasına kadar gelmiş olan bir kalptir. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbinde toplanmıştır. Nefsimiz afetlerden oluşur nefsimizin kalbi. Öfke afeti, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan. On dokuz grup afet nefsimizin bütün negatif faktörlerini içerir. Ve bu 19 grup afetin tam zıttı olan hasletler de ruhumuzun kalbinde toplanmıştır. Orada da 19 grup haslet vardır. Nefsimizde ne vardı? Kin. Ruhumuzda af var. Nefsimizin kalbinde ne vardı? Nefret. Ruhumuzun kalbinde sevgi var. Nefsimizin kalbinde öfke, ruhumuzun kalbinde sükunet. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzun kalbinde yer alır. Bu güzellikleri sağlayan faktör ise
ruhumuzun kalbindeki hasletlerdir. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur ve bu dolu olan hasletler ruhumuzun kalbini hasletler hep nurları, nurlarla ifade edildiği cihetle, nurlardan oluştuğu cihetle ruhumuzun kalbi %100 nurlarla kaplıdır, hasletlerle kaplıdır. Nefsimizin kalbi afetlerden oluştuğu cihetle ve bütün afetler karanlıkları temsil ettiği cihetle nefsimizin kalbi de %100 karanlıklara doludur. Fizik vücudumuzun kalbini söyledik. Kan pompalamak ve kanı tekrar fizik vücuda göndermek o kalbimizin temel fonksiyonudur. Bir adale yumağıdır kalp, devamlı olarak kasılır, çeker kanı içerisine, genişler, sonra sıkar sistemi, kalp güçlüdür ve bütün kanı vücudun her noktasına gönderir. İşte nefsimiz ve ruhumuz iki düşman kardeş olarak içimizde yaşarlar. Nefsimiz afetlerle dolu olduğu cihetle Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet gösterir. Ve burada nefsimizin afetleri şeytanla yakın bir ilişki içindedir ifadesini de kullanmak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbi şeytanın emrindedir. Ruh da Allah'ın emrindendir. Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Allah Teala Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a dönen her şey emirdir diyor. Ruh içinde ruh Rabbinin emrindendir ifadesini kullanıyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuz Allah Teala'nın bir güzel dizaynı,

Nefsimizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ve tevhileri işlemek isteyen afetlerle, ruhumuzun kalbindeki hasletler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ve tevhileri asla işlemek istemeyen, bir özellik taşıyan ruhumuzun hasletleriyle nefsimizin afetleri bir denge içerisindedir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet iç dünyamızda yerini almıştır ve denge sağlanmıştır. %100 negatife karşılık %100 pozitif faktörler birbirini dengede tutuyor. Allah-u Teala sıfır noktasından ne kadar uzaklıkta hangi istikamette olursa olsun bir şey yaratmışsa yine sıfır noktasında onun tam zıttı istikametinde aynı uzaklıkta ikinci bir karşıt unsuru mutlaka yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne kadar gece kelimesi varsa o kadar gündüz kelimesine rastlarız. Ne kadar karanlık diyorsa o kadar da aydınlık kelimesini kullanıyor.

elektronların ve karşıt elektronların Allah'a devamlı dönerek secde ettiklerini ifade ediyor Allah Teala. Onların gölgeleri diyor karşıt elektrona. Kainattaki her zerre Allah'a secde eder. Gölgeleri de diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı tanımak bir insanın bütün hayatını vakfetse de gerçek anlamda ulaşılması mümkün olmayan bir sonuçtur. Allah'ı Allah'ın kendisini göstermek istediği kişiler hep görürler. Allah kimi dilerse o seviyeye çıkarır. Hangi seviyeye çıkarır? Kişinin kalp gözünü açar, kalp kulağını açar, sonra onu ihlas makamına ulaştırır, tövbe-i nasuha davet eder, ondan sonra da irşat makamına davet eder. O kişinin iradesini teslim alır ve onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kalanın cümlesiyle tayin eder. Bu noktadaki bir kişinin kalbi afetlerden %100 temizlenmiş olmakla kalmaz. Ulyelbap makamında 5 mertebe, İhlas makamında, affedersin, Ulyelbap makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında da 5 mertebe olmak üzere, 19 mertebe o kişinin kalbi müzeyyen olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbin müzeyyen olması evvela onun bütün afetlerden kurtulmasına bağlıdır. Bir insanın kalbi afetlerden kurtulmadıkça onun müzeyyen olması söz konusu değildir. İhlas makamı, Ulyelbap makamında o kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem. 7 yer katı, 7 kat cehennem. İhlas makamında ise gök katları gösterilir. 7 gök katı, yani 7 tane cennet ve 7 gök katı. Allah ile olan ilişkilerinde insanların kalbi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın şekillendirdiği bir hüviyete ulaşır. Diledi, kalp üzerinde Allah-u Teala'nın bir fonksiyonu dilediği noktada oluşmaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamını Allah-u Teala tanıyabilmesi için onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki perdeyi, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hassasının mührünü açar. Ve kalbin de mührünü açar. Kalpteki ikinleti alır. Ve kalbe iman yazar Allah-u Teala. Bu kalbe iman yazılması daha sonraki bir işlevdir. Bu birinci aşamada kalbin nur kapısı açılır, kalbe ihbat konulur. O kişinin Allah'tan gelecek ilmi anlayabilmesini temin sadedinde. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman
14. basamaktadır. Allah-u Teala o kişiye bu irşat makamını irşat makamı olarak görme, irşat makamının sözlerini irşat makamı olarak işitebilme, irşat makamının sözleri olarak işitebilme, kişinin kalbinin Allah-u Teala tarafından ekinet alınıp ifat konularak idrak eder hale gelebilmesi, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dileyen kişi de Allah-u Teala mutlaka bu işlevleri gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde İnsanlar için kalbin çok önemli bir fonksiyonu vardır. Nefs tezkiyesi başladığı zaman nefste emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademe aydınlanma olur. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, İkinci kattan üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Bu süreç içerisinde nefsin kalbinde devamlı %7'lik nur artışları vardır. Bu nur artışını temin etmek üzere Allah-u Teala

bir sistem hazırlamıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah onu mürşidine ulaştıracak. Tabiiyetle beraber kişi Allah'tan 7 tane nimet alacak. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girip yerleşecek. Kişinin kalbine iman yazılacak. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. O güne kadar Allah Teala o kişiye bir sevabına karşılık 10 sevap verirken, bir günahına karşılık bir derecelik günah yazdırırken, o günden itibaren Allah Teala bu bire onu bire yüze çıkartıyor. Bire yüzlük bir dizayn oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası nefsi emmaredir. Yusuf Suresi 'Allah Teala diyor ki, Yusuf Hazreti Yusuf diyor ki Allah'a,

Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü benim nefsim şerri emreder. Ve ma uberru nefsi inen nefse le emmâretin bis-sûi. Sûi olanı, kötü olanı şerre emreder nefsim. Bu yüzden nefsimi bana kalsa ben kendi başıma ifra edemem, temize çıkartamam. Ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilirim o iş. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine tabi olduğu zaman bu işlemlerin ötesinde her katta %7 artan bir kalp yapısına sahip olur. O kişinin nefsinin kalbine Allah-u Teala mürşidine tabi olduğu zaman kişi iman kelimesini yazar. Ve o kişinin başının üzerine Devrin İmamı'nın ruhunu gönderir Allah-u Teala. Devrin İmamı'nın ruhu o kişinin ruhuna Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber verir. Senin yevm-i telakın Allah'a mülaki olma günün Allah'a ulaşma günün geldi der. İşte böyle bir olgudur ki o kişiyi Allah Teala ile olan ilişkilerinde mutluluğa taşır. Bu kişi o güne kadar 1'e 10 alırken her sevabının 1 derecelik sevabına karşılık amel defterine 10 derece yazılırken Allah Teala o noktadan itibaren 1'e 10'u 1'e 100'e çıkartıyor. Öyleyse bu noktadan itibaren artık kişinin nefsinin kalbindeki işlev hızlanıyor. Evvela 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkınca 10 kat hızlanıyor. Ama 1'e 200'e çıkınca 20 kat, 300, 400, 500, 600, 700 dereceye kadar çıkıyor bu. Kişi öyle ki neticede 1 derecelik sevap kazandığı zaman kişi her bir dereceye karşılık 700 derece almaya başlıyor. İşte böyle bir sistemin oluşabilmesi Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesindeki olayın tahakkukuna bağlı. Allah Teala orada kim mürşidine tabi olur da nefsi ıslah edici ameller nefs işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar müminlerdir. Kişinin kalbine iman yazıldığı için imanı artan müminlerdir. Ve Allah onların günahlarını seyyiatini hasenata çevirir, sevaba çevirir diyor Allah Teala. İşte böyle bir yapı içerisinde günahların sevaba çevrilmesi olayıyla karşı karşıyayız. Ve derecelerde 1'e 100, 1'e 200 diye artıyor. Kişinin nefsinin kalbinde nurlar %7 fazla ulaştığı zaman başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde o kişi nefsi emareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyatına ulaşmıştır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhameyi ifade eder. Kişinin nefsini levhamettiği bir kademe
İkinci gök katı. Burası nefsi levvame. Allah Teala Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi bu. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade eder. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Cennet saadetine ulaşır diyor Allah Teala. O nefse ve onu seva edene diye başlıyor. Şems 7,

Şem 8'de, o nefse takvasla vücuda ilham edilir. Şem 8, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle görünüyor? Aslında kişinin %100 elinde olan bir olay. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şeytanın devreye asla giremeyeceğini gene garanti ediyor. Allah Teala her açıdan kişiyi karata almış, koruması altına almış ve şeytanın ona tesir edip de nefsinin afetlerine negatif tesir etmek suretiyle o kişinin kötü şeyler yapmasına Allah Teala hep engel oluyor. Ne olur böyle bir dizaynda? Bu kişinin ruhu üçüncü kata kadar çıkmıştı. Mülkime Allah'tan ilham alma kademesi. Dördüncü katta kişi mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, radiyeten mardiye, fethuli fi vadi, fethuli cenneti. Allah'tan razı ol, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, ey ruh, Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Bu fizik vücut kulların arasına girendir. Cennete giren gene fizik vücuttur ama nefsle birlikte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sırasında beşinci kademe, dördüncü kademe mutmainnedir, doyuma ulaşma. Allah Teala diyor ki kalpler için اَلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse kalp adı verilen müessesenin mutmain olması söz konusu. Doyuma ulaşması, Allah'ın verdikleriyle kesin olarak yetinmesi. Yani eğer Allah Teala bana daha fazla verseydi, ben muhakkak ki bunu Allah'ın yasak ettiği yerlerde aradaki fazlayı yiyebilirdim. Eğer daha az verseydi o zaman da belki Allah'a küfranı nimet ederdim. Ya Rabbi bana neden bana daha fazla para vermiyorsun diye. Ne? Allah'tan niye daha fazla para vermiyorsun diye bir sızlanma içerisinde olan, ne de verilenleri kendisini kötüye sevk edecek bollukta vermediği için Allah'a serzenişte bulunan değil, Allah'a şükreden bir insanı görüyoruz. Daha fazla verseydin Allah'ım sen bana, ben onu mutlaka kötü yerlerde yerdim. Az verseydin belki de sana isyan ederdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Senin verdiğin para bana her zaman yeter.
Böyle düşünen bir kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Son iki kademe radiyedir. O kişi zaten doyuma ulaştığı cihetle Allah'tan razıdır. Radiye kademesi beşinci kademedir. Ruh beşinci kattadır. Nefsin kalbinde beş defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %35 fazıl. Sonra ne olur? Sonra bu kişi daha çok zikreder. Ve bir %7 fazla birikimi yeniden oluşur. Altıncı defa %7 nur birikimi, burası nefs-i mardiyedir. Allah'ın da kulundan razı olduğu kademe. Şems suresinin, Fecr suresinin söylediğimiz ayetlerinde radiyeten vardiye ifadesi geçiyor. Hem Allah'tan razı ol, hem de Allah'ın rızasını kazan. İşte kişi bu noktada Allah'ın rızasını kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olan bir insan bütün güzel şeyleri Allah'ın rızası için gerçekleştirir. Bu radiye kademesinden sonra kişi altıncı gök katına ulaşır. Burası nefs-i mardiyedir. Allah da ondan razı olmuştur. Yani kişi Allah'ın rızasını kazanmıştır. Geriye ne kalıyor? Tezkiye kalıyor. Kim nefsini tezkiye ederse onu kendi nefsi için yapmıştır. Ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Masir, dönmek, ulaşmak istikametinde geliyor, kullanılıyor. Fatır Suresi 19. ayet-i kerime. 18. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Bu kalp denilen şey %51 nur almıştır bu noktada. 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçta aldığı bu %49 fazlın ötesinde %2 rahmet nuru. Bunların beraber hesap edilmesi nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarına riayet eden kalbin o tarafının hakim olduğunu gösterir. Başlangıçta %100 şeytanın hakimiyetinde olan, baştan aşağı afetlerle dolu olan o kalp, bu noktada 7 defa %7 nur birikimi, bir de %2 o fazıl birikimin ötesinde rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuştur. İşte bu önemli bir noktadır sevgili kardeşlerim. Allah için olmak standartlarını gösterir. Her açıdan bizler için Allah Teala'nın dizaynı söz konusu. Ve Allah Teala sadece mutlu olmamızı ister. Nefsin kalbindeki bu birikim %51'lik nur birikimi Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Burada nefsin kalbinin %51 nur birikimine ulaştığını görüyoruz. Bu birikim artacaktır. Kişinin zikri günün yarısını geçecektir.
Öyle bir gün gelecektir ki kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. O zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daha sonra nefsin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Nefsin kalbi %51 nurla dolacaktır. %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Baştaki Allah-u Teala'nın garantisi buraya kadardı. Bu garantinin ötesine geçtiğimiz zaman, zikrimizi arttırdığımız zaman, öyle ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızın en az 6 katı fazla zikretmeye başladığımız zaman, fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde %81 nur vardır. 80'i aşmıştır. Ama kişi daimi zikre ulaşır bundan sonra. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla ulaşır. Nurlarla dolar. Burası Ulul Elbab makamıdır. Daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. Daha sonra kişi muhlis olacaktır. Daha sonra bu kişi iradesini Allah'a teslim edecektir. İrşada memur ve mezun oldun. Emriyle, tebliğiyle irşat makamının sahibi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Hem ensar hem muhacirin her ikisine de tabiin tabi oldular. Allah Teala Tövbe 100'de diyor ki o sabıkın el evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte böyle bir dizayn var sevgili kardeşlerim. İster ensar olsun, ister muhacirin, ikisine de tabi olmuşlar. Tabi olanlara tabiin deniyor. Ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte bu noktada kalp %100 nurlarla dolmuştur. Ulul Elbab makamından itibaren durum budur. O kişi ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Aynı zamanda kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah ile her an bir şeyler tezekkür etmek imkanının sahibi. Arkasında ne var? Kalbinin %100 nurlarla dolu olması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Nefsimizin kalbini inceledik beraberce. Allah'a şükürler olsun ki Allah Teala bize nefs tezkiyesini öğretti, nefs tasfiyesini öğretti. Bunları gerçekleştirmemizi temin etti. Ona sonsuz hamdler ve şükürler ederek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Hepinizin nefsinizin kalbini afetlerden tamamen temizleyerek Ulul Elbab makamına, İhlas makamına ve Selam makamına ulaşmanızı, nefsinizin kalbini %100 pürupak yapmanızı Allah'ın sağlaması istikametinde dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. Onu mutlu edebilecek olan bütün standartları, bütün faktörleri, bütün vasıtaları Allah insanın emrine vermiştir. İnsan, kainatta yaratılan mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah Teala insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Allah'ın kendisini yaratanın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluk, bir yaratık. İşte

kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu yegane mahluk, tek mahluk insandır. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın şerefini idrak edelim. Kainatın en üstün mahlukları olarak sülh ve sükun içinde yaşamamız gerekmez mi? Ne görüyoruz? Her tarafta kargaşa, kaos. İnsanlar birbirlerinden bir şeyler çalıyorlar. Birbirlerini yaralıyorlar, hatta öldürüyorlar. Ne uğruna sevgili kardeşlerim? Bazen incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, cemaati tahrip eden muhtevadaki en önemli iki tane faktör içki ve kumardır. Bu iptilalardan bir tanesini yakalanan kişi hayatını kendisine artık zehredecektir. Ve de Allah Teala'nın neden şarap size haram edilmiştir? Tahammül eden içkiler hepsi size haram edilmiştir diyor Allah Teala. Neden diyor bunu? Çünkü onlarda sarhoş eden bir muhteva var. O zaman doğruyu yanlıştan rahatlıkla ayırt etmek yetkisinde olan insan zihni sarhoş olduğu zaman bu hüviyetten birazını mutlaka kaybeder. Dengesizlikler oluşuyor. Kişi normal mantık ölçüleri içinde yapmayacağı yanlış şeyleri sarhoşken yapabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu içki adı verilen alkollü içkilere, bunun daha ötesi olan afyon, esrar, ve insanlar üzerinde bu vapta tesiri icra eden her türlü maddeden uzak durmalı insanoğlu. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yasaklamaz. Hiçbir şeyi boşuna emretmez. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah Teala neyi emretmişse o emrin yerine getirilmesinde insanı mutlu edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Neyi yasaklamışsa orada da insanı mutsuz edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Bazen çok açık bir şekilde Allah Teala der ki adam öldürmeyin. Burada bir ölçü koymuş Allah Teala, haksız yere ilavesini yapmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir Allah kitabıdır. Allah'ın kelime kelime Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbine yazdırdığı, onun ömrü boyunca asla unutmadığı Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim,
herkes için.

dünya hayatında mutlu olmak söz konusu olmalıdır. Allah Teala bütün insanları kainatın en üstün mahlukları olarak mutlu olsunlar diye yaratmıştır. İnsan mutluluğun hedefidir. Mutluluk da insanın hedefidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir hayatı yaşamak, insanlar istese de istemese de mutlaka gerçekleşecektir. İnsanlar Allah'ın kendileri için tayin ettiği bir zaman süresinde yaşayacaklardır. İki türlü yaşam oluşabilir. Mutlu bir hayat, mutsuz bir hayat. Tercih sizin. Bizim kardeşlerimiz mutlu bir hayatı tercih edenlerdir. Allah Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de insanları muhteşem bir mutluluğa ulaştıracak 7 safa ve 4 teslimle donatmıştır. 3 kitapta 7 safa farzdır. 4 tane de teslim, bu 7 safanın arasında 4 tane teslimdir. Farzdır. Birinci teslim olan ruhunuzun tesliminde %50 mutluluğu yakalayabilirsiniz. İkinci teslim olan fizik vücudunuzun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Üçüncü teslim nefsinizin Allah'a teslimidir ve mutluluğunuz zamanın bütün parçalarına yayılır daimi zikirde. Hep mutlu olursunuz. Sonra mucit olursunuz. Daha mutlu hissedersiniz kendinizi. Ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz zikir olmaktan çıkar, tesbih olur. Külli irade zikrinizin kesintisiz bir hüviyet taşımasını sağlamış durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve bunu asgari %50 sağlayabileceğiniz şartları beraberinizde vermiştir Allah-u Teala. Nefsinizin kalbi %50, %100 afetlere dolu olarak vücuda getirildiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak. Yani bir denge unsuru. Hep ruhunuzun emrinde olsanız %100 mutluluğu yaşayacaksınız. Hep nefsinizin emrinde olsanız %100 mutsuzluğu yaşayacaksınız. Her an hata yapmanız, her an başka insanları kırmanız, her an insanlara kötülük etmeniz ve aslında bu kendinize kötülük etmenizdir. Sevgili kardeşlerim, neden kendinize kötülük etmenizdir? Çünkü yaptığınız her hatada derecat kaybediyorsunuz. Onun bedelini ödemek mecbur etmişsiniz. Kıyamet günü mizanlar ölçüye konur, tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse ölçü bu. Bu ölçüye göre sonsuz bir cennet hayatını yaşamak zor mu? Hayır, hiç de zor değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği anda bunu garanti etmiştir.
Birçok insan der ki, ne yani bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor diye cehennemden kurtulacak da cennete mi gidecek? Evet. Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Neden girer? Çünkü sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar, ermiş olmuşlar. Ya Rabbi, beni de onlardan biri kıl. İşittim ki, kim sana ulaşmayı dilerse, sen onları kendine ulaştırıyormuşsun. Onların ruhlarını, onlar değil, onlar sadece talep ederlermiş. Sen de onların ruhlarını kendine ulaştırmışsın yüce Allah'ım. Çok emin kaynaklardan öğrendim bunu. Bana da nasip et yüce Allah'ım. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu bir taleptir. Eğer buradan kalpten söylenmişse Allah Teala derhal onu gerçekleştirmek üzere harekete geçer. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a mülaki olmayı dilemişse, dilediği an takva sahibi olmuştur. Hani bazı alışkanlıklar vardır hep. Cümleler bittikçe anladın mı derler. Biz de anladın mı diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay ve bu kadar tesirli Allah Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Cennet ve cehennem insanlar için kurulmuştur. Ve cinler için kurulmuştur. Başka mahlukat cennete veya cehenneme gitmeyeceklerdir. Bu dünyada yaşayacaklar ve öleceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın insandan ne istediğine dikkatle bakarsanız, muhteşem bir tablo ile karşılaşırsınız. Çünkü Allah-u Teala sizin hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor Allah-u Teala. Cennet mutluluğunsa üçüncü kat cennetine kadarını gene garanti ediyor. Ne karşılığı? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir dilek var. Bu tarafı bir dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte terazinin bu tarafı bu dileğin sahibi. Bu tarafında ne var? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kişi bunu dilediği zaman birinci kat cennet. Bunu dileyen kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah ulaştırır diyoruz. Kişi ulaşmaz. Allah, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştı, tabi oldu. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet. Kim Allah'a mülaki olmayı diler de Allah'ın kendisine hacet namazı kıldığında gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, ikinci kat cennete ulaşan bu kişiyi Allah-u Teala ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi yapar. Hangi şartla? Kişinin
7-8 aylık bir ömrü varsa, mürşidine tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, Allah onu, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedim, ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Şura 13'te Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'inden fazlasını Allah Teala seçer. Hepsini kurtuluş için, kurtuluşa ulaşabilecekler zümresine dahil eder. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennetine alır. Dilemek yoksa kişinin seçilmesi hiçbir şey ifade etmez. Zaten seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, başka insanların da Allah'a mülaki olmayı dilemelerini engellemeye çalışanlar, işte onlar seçilmezler. Seçilmeyecekleri için gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Seçilenler, %95, geri kalan %90'dan fazla insandır, seçilmişlerdir. Ama onlardan da cennete girebilecekler, sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Bir insan şöyle düşünebilir, Allah Teala'nın kanunu var. Kimin günah tartıları ağır gelirse onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer de cennettir diyor. Öyleyse ben insanlara yardım ederim. Bu derecat kazanmak için ne lazımsa namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Derecatı kazanırım ve de cennete girerim. Giremezsiniz. Allah Teala buyuruyor ki kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse, Allah'a mülaki olmayı dilemezlerse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, amellerin boşa gitmesi ne demek? Amel defterinizin kazançhanesinde amelleriniz sebebiyle kazandığınız bütün derecelerin silinmesi demek. Bunun manası mutlaka herkesin günahları olacağı için sevaphanesinin sıfır olduğu, günahhanesinde bir sürü rakamın var olduğu bir insan çıkıyor ortaya. Günahları ağır olan kişinin ise gideceği yer cehennem. Bu kişi cehenneme gidecek. Başka birisi de ona demişler ki, bak benim aziz kardeşim, sen şimdi Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hastasın zaten. Ölüm Allah'ın emri. Sana gelmeden evvel Allah'a mülaki olmayı dile. Kalbinden dilersen mutlaka kurtuluşa ulaşırsın. Bu kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dilemiş, sonra da ölmüş. Ama hiç ameli yok. Öyle olmasına rağmen bu kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde
Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir özelliğini veriyor. Allah onların günahlarını örtüyor. Ey amini olanlar, iman edenler istikametinde, Allah'a münaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mürşidinize tabi olduğunuz zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse sadece bir dilek kişinin günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Sadece dilememek kişinin amellerinin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse cennet saadeti mi? Hepinizin elinde. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti herkesin elindedir. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek. Bu dilek gerçekten tahakkuk etmiş midir? Kişi bunu derhal anlar. Çünkü eğer dilemişse, o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka mürşit sevgisi kalbine düşer. Allah-u Teala'dan mutlaka yana yana mürşidini ister. Allah ona mutlaka mürşidini ulaştırır. Ve de kişi tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisindedir. Bundan daha ötesi de Allah'ın garantisindedir. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Yani yaptığı zikirle nefsinin kalbine %50'nin ötesinde nur gelip birikecektir. E bu kişi ruhunu 7 kademede Allah'a ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zamansa gideceği yer üçüncü kat cennettir. Peki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır dedik. Doğru mu cümle? Yarı yarıya doğru. Çünkü o kişi bu ulaştırmanın gerekli olan şartlarını yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mürşidine tabi olmuştur. Allah'ın verdiği şevkle, istekle zikirlerini gerçekleştirmiştir. Günde 2-3 saatlik, 3 saatlik bir zikre ulaşmıştır. Ve de ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır. O mu ulaştırmıştır? Hayır. Allah ulaştırmıştır. İşte onu söylüyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Şura 13'te. Rahat 27'de de diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Dilek bizden. Allah'a ulaşmayı dilemek, ulaştırmak Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok seviliyorsunuz ki Allah Teala tarafından. Kim olursanız olun, ne kadar günahınız olursa olsun, günahlarınızın mahiyeti hangi ölçüde olursa olsun, eğer Allah Teala'dan mürşidinizi isterseniz, bu sizi ikinci kat cennete ulaştırır. O mürşide tabi olursanız ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennete ulaşırsınız. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan asıl faktör Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana
bulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, bu dileğim kalpten değilse beni kalpten dilemeye ulaştır. Kalptense benim ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, bu dileğinizin kalpten olup olmadığını en iyi bilecek olan gene sizsiniz. Çünkü bu noktadan itibaren gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar, bütün ömürleri boyunca tadabilecekleri, en büyük manevi zevkleri yaşayacakları bir 7-8 aylık devreyi geçirirler. Böyle bir devre oluştu mu hayatınızda? Oluştuysa siz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve bu devrede dünyada en mutlu insanlardan biri olarak asli görevinizi, Allah'ın herkesten mutlaka istediği görevi gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendisine düşeni yaptı. O dileğiniz üzerine Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Allah için sizlerin sadece bu istikamette bir dilekte bulunması yeterli. Sevgili kardeşlerim, acaba bu konuyu neden size bu kadar tekrar tekrar anlatmak gereğini duyuyoruz? Çünkü insanlar din öğretisinde Allah kendilerine bir şey öğretmediği için dinlerini, o dini bildiklerini zannettikleri kişilerden aldıkları için bu bilginin sahibi olmaları mümkün değildir. İşte bu sebeple insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanların gözünü nasıl boyamış? İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgemiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Arkadaş demiş, sen bu 5 şartı yerine getirdin mi doğru posta cennete gidersin, hiç korkma. Sevgili kardeşlerim, aslında tam da böyle dememiş. Evvela demiş, cehenneme gidersin. Hafif tertip cehennemde leblebi gibi kavrulursun. Birazcık acı çekersin bu muhtevada. Sonra da Allah Teala hop seni tereyağdan kıl çeker gibi cehennemden alır, cennetine atar. Oh keka. Artık ondan sonra hep cennette olursun. Sonsuza kadar. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar cennette olursun. Sevgili kardeşlerim, bizi biraz olsun takip edebilen hiç kimse artık cehenneme gitmemek imkanının sahibidir. Çünkü Allah'ın bize öğrettiği bu ilim o kadar kolay bir sebeple bir insanı Allah'ın cennetine kabul ettiriyor ki bunu yapmayanlar kendilerini akıllı insanlar olarak düşünmemeliler. Hiç kimse kendisini bile bile cehenneme atmamalı. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bütün sahabenin bir, Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi tabi olmuşlar. Üç, hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdıklarını görüyoruz. Bütün sahabe. Dört, fizik vücutlarını teslim etmişler. Beş, nefslerini teslim etmişler. Altı, muhlis olmuşlar. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmişler. Yedi, salihlerden olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmışlar. Onlara tabi olmuşlar. Atları tabi'in. Tabi'ine tabi olmuşlar. Atları tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'ine de
Ondan sonraki nesil tabi olmuş. Ne demek istiyoruz? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah Teala mutluluğu ayağınıza getirmiş. Sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Siz derseniz ki o kadar çok ibadet etmek bana zor gelir arkadaş. Ben onu yapamam. O zaman bunun en basitini siz üçüncü kat cennete taşıyacak olan asli unsurları gerçekleştirin. Ama her halükarda hangi şartların içinde olursanız olun mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuz Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhunu geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbe, ruha, Rabbine geri dön diyor. Fizik vücuda fethuli fi ibadi diyor. O zaman sen kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir diyor. Ruhun emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademesi var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar 7 tane gök katını aşacak ruhunuz. Bu 7 kademenin her birinde zikriniz biraz daha artacak. İşte o kademelerin 7 tane gök katını aşmak noktalandığı son noktada 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ruhunuz. Setetini müntaya ulaşacak, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinize garanti ediyor, mutlaka diyor, ben sizi cennetime alacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetime aday olur. Ben onu mürşidine ulaştırırım. Tabi olduğu andan itibaren o kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer yoluna devam ederse zikrini arttırdığı süreç içerisinde ki arttırmak onun için bir zevk olacaktır, mutlaka arttıracaktır. Ruhunu da bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ve de ruhunu bana ulaştırdığım zaman onun kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nur birikimi gerçekleşir. Karanlıklar, afetler %51 oranında kapı dışarı edilmiştir. Bu sebeple kişi bu gelen fazıllar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için genel çerçeve içinde davranış biçimleri büyük ölçüde değişmiş insanlar olacaktır. Ve onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Etrafındaki insanlar da onları seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bu Allah'ın hudutsuz nimetlerindendir. Herkese açık olan ikramıdır. Bir dilek terazinin bir tarafında, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Terazinin öbür kefesi. Allah bunu gerçekleştirecek madde bir. Yani siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Madde bir. Madde iki, bu ulaştırma süreci içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolacak.
Bunu da Allah dolduracak. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa güzel davranışlarınızın oranı, kötü davranışlarınızın, derecat kaybettiğiniz davranışlarınızın ötesine geçecektir. Ve kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat. Mürşidinize 14. basamakta tabi oldunuz, ikinci kat. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. Ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi, %51 nurlarla dolduğu için, dünya mutluluğunun davranışları itibariyle yarısını mutlu standartlarda yaşayacaksınız. Daha öteye mi geçmek istiyorsunuz? O zaman bir dik yokuş açmak mecburiyetindesiniz. Zikrinizi o 2-3 saatlik zikirden 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir şeyi göze alıp da gerçekleştirebilirseniz sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun %80'ini mutlaka garanti edersiniz. Hele hele daimi zikre ulaşırsanız, ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala'dan o sizi ulaştıracaktır. O zaman dünya mutluluğunun tamamına ulaşırsınız. Her zaman mutlu bir insan olursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. O zaman dünya tadından yenmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizlere mutlu olmayı emrediyor. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim gerçeklerini unutan insanlar. Önce Musevileri unutmuş, sonra Hristiyanları unutmuş, sonra da İslam alemi unutmuş. Ama her birinin başlangıcında Hazreti Musa ve ona tabi olanlar mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar onlar da yaşamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar onlar da yaşamışlar. Bugün de biz ve bize bağlı olanlar yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu %51'de bırakmak istemeyenler dik yokuşu aşabildikleri takdirde mutluluklarını günün %80'ine çıkartabilirler. Yani zaten bir süreyi uykuyla geçirecekleri cihetle onlar da bir nevi dünya mutluluğunun tamamını yaşayanlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Sizlerin bütün insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışarak onları da cehennemden kurtarmalarını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerin kurtulmanızı Allah Teala zaten garanti etmiş durumda. Siz bunu en asgari standartlarda 3 saatlik bir zikirle zaten başardınız. Daha üst kademelere geçen hamdolsun ki çok kardeşimiz var. Öyleyse herkesin kurtulması için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Mutluluğa onlar da insan olmaları hasebiyle layık olmalılar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Sizler mutluluğu yakalamış olanlarsınız. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanların dışındakilere de sesleniyoruz.
Hiçbir zaman bize tabi olun diye bir ifade ağzımızdan çıkmamıştır. Mürşidinize tabi olun diyoruz herkese. Çünkü herkes hacet namazını kılacak, boy abdestini alıp ve Allah'tan soracak mürşidine ve o mürşide tabi olacak. Mutlaka o mürşit uzaktaysa yakında onun bir vekili mutlaka vardır. Allah o zaman onu gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Saturn.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Bir defa daha gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Eğer sohbet Allah'ın sohbeti ise sevgili kardeşlerim, o zaman gönüller birleşmiştir. İşte size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. O kainatı yaratan Allah'tır. Hepimiz sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Yaratan da sadece O'dur. Allah'tan başka hiçbir varlık yaratma yetkisinin sahibi değildir. Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah için yaşıyorsunuz. Başka insanları Allah için seviyorsunuz. Başka insanlara Allah için yardım ediyorsunuz. Bu Allah için olmanın birinci standardına bakalım. O başkalarını mutlu etmektir. Allah-u Teala'nın hepimiz için hedef gösterdiği şey etrafımızdaki insanları mutlu ederek onların her birine ulaştırabildiğimiz mutluluğu bizim de yaşayabilmemizdir. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok insana mutluluk vermek bizi her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutlu edeceği cihetle devamlı bir mutluluk beslenmesi bu standartta cereyan edecektir. Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Belki şimdi birisi çıkıp diyecektir ki iyi ama ruhundan üfürmüş ama sonra da geri alıyor. Şu anda biz ruhsuzuz. Tabii ama ruhunu Allah'a teslim etmiş birisi olarak, yani İslam olarak, İslam kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman onun da selim kökünden geldiğini görüyoruz. Teslim olma kökünden geliyoruz. Müslüman kelimesi de selim kökünden geliyor. İslam, Müslim, Müslüman. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyorsa ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuzsa arkasında bir tek faktör vardır. O şeytandır. Herkesin etrafında şeytanlar o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yaparlar. Ama Allah yolunda olanlar onların aldatma temrinlerine, o istikametteki gayretlerine hiç aldırmazlar. Onlar görevlerini yaparlar, keyiflerine bakarlar. Sevgili kardeşlerim, birinci vazifeniz etrafındaki insanları mutlu etmektir. Unutmayın ki Allah Teala sizden mutlu olmanızı bekliyor. Bir de kanun koymuş. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Etrafımızda 10 kişi varsa onların her birine A kadar mutluluk veriyorsak biz 10 A kadar, yani her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar mutlu olacağız demektir. Öyleyse görevimiz tehlike, sevgili kardeşlerim. Görevimiz insanlara mutluluk vermek. Onları bütün gayretimizle mutlu etmeye çalışmak. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz yaşayacağımız cihetle bu Allah yolundaki en güzel gayrettir. Allah Teala insanların cemaat halinde yaşamasını hedef olarak gösteriyor. Her bir insan başka bir istikamette bir gayretin, bir hedefin sahibidir. İşte bütün insanların bütün ihtiyaçlarını görecek olan şeyler ayrı ayrı kişiler tarafından üretiliyor, imal ediliyor. Ve sonra da herkes kendisine lazım olanı alıyor. Böylece mutmain olmak, dünya standartlarında tatmin olmak söz konusu. Bu zahiri tatmin. Maddi tatmin. Bir de manevi açıdan tatmin söz konusu. Bu Allah ile ne kadar beraber olursanız o kadar üst seviye tatmin olursunuz, neticesine ulaştırır kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar var, Allah ile her zaman konuşmak yetkisinin sahipleri. İşte biz Allah-u Teala'ya en çok bunun için hamd ederiz, şükür ederiz ki böyle bir yetkiyi Allah-u Teala bize lütuf buyurmuş ve vermiş. Her an onun için diyoruz ki hangi sualiniz olursa bize ulaşın, söyleyin, biz de Allah-u Teala'dan soralım, size cevabını verelim. Böylece yüzlerce, binlerce kardeşimiz hep Allah-u Teala'dan alınan cevapları tatbikata soktular ve mutluluğu yaşadılar. Biz de bundan çok büyük mutluluk duyduk elbette. Vasıta olmanın o güzel sonuçlarına ulaşarak. Madem ki Allah-u Teala bize böyle bir yetki vermiş, o zaman biz herkesi mutlu etmek için en sağlam kulva yapışmışız. İnsan Allah yolunda bir tek hedefe yönelik olarak yaşamalıdır. Başka insanları mutlu etmek hedefi. İşte dinin temeli budur. Allah Teala insanlara en güzel davranışlarda bulunmamızı emrediyor. Allah Teala insanları mutlu kılmamızı emrediyor. Ki böylece her mutlu kıldığımız insan için, mutlu etmeyi başardığımız insanın için onun mutluluk kadarını Allah bize de yaşatacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek biz o kadar çok kat mutlu oluruz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın koyduğu bu kanun bir sonsuz mutluluğun işaretini taşır. Mutluluk veren mutlu olur. Peki ya kişi öyle yapmıyor da mutsuz ediyorsa birilerini, o zaman Allah-u Teala gene devrede, ama o kişiye mutluluk vererek değil, vicdan azabı vererek, huzursuzluk vererek. Vicdan azabı diye Allah-u Teala'nın bir azabı var. Kim bir başkasına kötülük ederse, onu üzerse, Allah Teala ona bu vicdan azabını yaşatır, kötülüğü yapan, başkasını üzen kişiye aynı miktarda huzursuz olmasını temin edecek olan bir formülle Allah Teala kötülük yapan kişiyi huzursuz eder. Bu Allah'ın kanunudur. Bir başka ifade kullanırsak, kim başkasına ne yapmışsa karşılığını hemen arkasından Allah Teala'dan alacaktır. Eğer sevgili kardeşlerim siz birine mutluluk vermişseniz Allah Teala size de mutluluk verecektir. İkinci bir kişiye mutluluk vermişseniz o kişiye verdiğiniz mutluluk kadar da ilave edecektir birincisine. Üçüncü bir kişiyi mutlu etmişseniz bir ve ikinin toplamına üçüncüsü de ilave edilecektir Allah Teala tarafından. Arkasında ne yatıyor? Bütün insanlar bunun farkına varsınlar da ben başkalarını mutlu edebilirsem Allah da beni aynı miktarda mutlu edeceğine göre ben ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsem, ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsem onların toplamı kadar asıl ben mutlu olurum. Böyle bir gerçek bir insanı her zaman insan dostluğuna götürür. Böyle bir insanın Allah zaten dostudur. Allah en çok başkaları için yaşayan insanları sever. Allah'ın hedefi bütün insanların başkaları için yaşamasıdır. İşte böyle bir dizayna ulaşan bir insan için Allah Teala kapıları ardına kadar açıyor. Formül: mutlu edin, mutlu olun. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, ben de size o kadar mutluluğu yaşatırım, diyor Allah Teala. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hamdolsun ki ikisi de geçerli. Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. İşte Allah Teala, işte siz, işte etrafınızdaki insanlar. Meydan açık, hodri meydan. Sevgili kardeşlerim, insanlara mutluluk vermek için ne kadar gayret ederseniz, o kadar büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Eğer hepimizin görevi başka insanları mutlu etmekse, Allah Teala bunu bize görev vermişse bütün insanlara, arkasında ne var? Arkasında o insanların kendi mutluluğu söz konusu. O var. Bir kişi 10 kişiye mutluluk veriyorsa, A kadar mutluluk veriyorsa her birine, kendisi 10 A kadar mutlu olmuştur. Onlar da her birisi için böyle yapıyorlarsa, herkes bu mutluluğu en üst boyutlarda yaşayabilir. Neden acaba bir insan başka birine kötülük ettiği zaman arkasında bir hüzün duyuyor, huzursuzluk duyuyor? Çünkü Allah Teala onun diğer kişiye verdiği mutsuzluğun aynını o mutsuzluk verene, mutsuzluğa sebep olana yaşatır. Onun için bu vicdan azabı denilen müessese insanlar için bir huzursuzluk kaynağıdır ve arkasında Allah'ın terbiye sistemi vardır. Allah Teala onu huzursuz ediyor ki bir daha sefer başka birini o huzursuzluğu yaşayan kişi huzursuz etmesin. Madem ki diye düşünür kişi, ben bunu denedim, kime kötülük ettiysem arkasından Allah Teala benim içime bir huzursuzluk verdi, bir sıkıntı verdi. Ben negatif istikamette hep etkilendim, üzüldüm, sıkıldım. Ama gördüm ki ben başkalarına huzursuzluk vermek yerine Mutluluk verdiğim zaman o zaman da ben mutlu oluyorum. Öyleyse formül elimizde sevgili kardeşlerim. Eğer biz başka insanlara huzur verirsek, mutluluk verirsek, o zaman bizi sevmezler mi? Ne kadar çok mutlu kılarsak etrafımızdaki insanları, o kadar çok seviniriz. Herkes bu mutluluk çemberinin içindeyse bizim için, onların her birini mutlu etmekse sadece gayemiz, hiçbirine bir kötü davranışımız olmuyorsa, hepsine onları mutlu etmek istikametinde bir yaklaşımla yaklaşıyorsak, o zaman sonuç en güzele dayalı sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar aynı formülü uygulayabilse, dünya üzerinde bütün kavgalar sona erer. Ama şeytan insanları hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. A, B'ye bilerek veya bilmeyerek kötü bir davranışta bulundu. Şeytan B'ye, yani kötülük görene, sadece o kişinin, kendisine kötülük yapan kişinin bir düşman olduğunu ve o düşmanlık sebebiyle kendisine kötü davranıldığını onun kafasına ve kalbine sokmaya çalışır. Neden öyle yapıyor? Çünkü başarabilirse. B, A'dan intikam almak isteyecektir. İşte şeytanın buradaki en çok üzerinde durduğu, başarmak istediği konu budur. İnsanları başkalarına kötü davranmaya zorlar ki, onlara verdiği ters davranışlar sebebiyle birbirlerine düşman olsunlar da hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunsunlar. Bir başka ifadeyle hep birbirlerine üzüntü verecek, huzursuzluk verecek davranışlarda bulunsunlar. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisi hudutsuz bir sevgi. Hepiniz için bütün kapıları açmış sevgili kardeşlerim. İstiyor ki hepiniz mutlu olun, huzur içinde yaşayın ve bu huzurlu yaşantı içinde başkaları sizi mutlu ettiği için sizin de onları mutlu etmeniz yer alabilsin. Ne olur birisi size bir güzel davranışta bulundu, sizi mutlu etti. Siz de ona aynı muhtevada onu mutlu edecek bir davranış biçimi

Bu şartlar altında yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Etrafımızda ne kadar çok insan varsa biz o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibiyiz demektir. Yeter ki Allah'ın kanununu bilelim. O etrafımızdaki insanların her birine hangi ölçüde bir mutluluk ulaştırabilirsek, madem ki biz aynı ölçüde mutlu olacağız, o zaman etrafımızda 50 kişi varsa her birine A kadar mutluluk versek biz 50 A kadar mutlu oluruz. 100 kişi olsa 100 A kadar mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, her zaman elinizde bu. Her zaman telefonla birçok insana ulaşmanız, onları mutlu etmeye çalışmanız mümkündür. Ne kaybedersiniz? Belki bir miktar telefon parası. Ama olsun, karşılığında mutluluk satın alıyorsunuz o paraların karşılığında. Diğer taraftan o para ne kadar para ki sevgili kardeşlerim? Telefon için bir ayda harcadığınız para ne kadar para ki? Onu değerli bir şey zannedelim de bu güzel hedeften vazgeçelim. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mutlu et, mutlu ol. İşte kanunu bu Allah-u Teala'nın. Mutlu et, mutlu ol. Mutlu ol. Biz insanlar her zaman başkalarıyla yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bu mecburiyeti zevk halinde yaşayanlar var, huzursuzluk halinde yaşayanlar var. İşte huzursuz olanlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Nefslerindeki afetlerin icabı başkalarına kötü davranırlar. Kötü davranınca karşı tarafı üzerler. Allah Teala da o üzülen kişinin üzüntüsü ne kadarsa üzen kişiye o kadar üzüntüyü mutlaka yaşatır. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse verdiğimiz şeyin onlarda oluşturduğumuz duygunun, tesirin onları ne kadar mutlu ettiği önemli. Ne kadar mutlu olurlarsa siz de aynı miktarda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Öyle değil mi? Bu büyük hakikati Allah Teala'nın öğrettiği insanlar için başkalarına kötü davranmak hiçbir zaman söz konusu olamaz sevgili kardeşlerim. Peki başkaları ona kötü davranabilir mi? Elbette davranabilir. Her zaman insanlar yanlışlık yapabilirler. Ama taraflar birbirini tanıdıktan sonra aradan geçen zaman parçalarında karşısındakinin kendisine kötülük etmek şöyle dursun. Her fırsatta mutluluk verdiğini gören bir insan artık ona karşı öfke duyamaz. Öfke duyabilecek bir olayla muhatap kılınmıyor. O kişi ona hep onu mutlu edecek şeyler söylüyor ve onunla ne zaman konuşsa mutluluk duyuyor. O zaman bu kişi için de karşısındaki kişinin kendisine yaptığı bu güzel davranışlara aynı güzel davranışlarla sebep karşılık vermesi söz konusu değil mi? Bütün insanlar için sonuç aynı. Gene aynı şeyi söyleyelim. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Bütün insanlar için siz bir mutluluk vasıtası olabilirsiniz. Ama buradan

En kazançlı çıkacak olan sizsiniz. Çünkü ne ka küfte o ka ekmek felsefesi gereği, gerçeği gereği diyelim, ne kadar mutluluk verirseniz onlardan da onların davranışları neticesinde size o ka mutluluk geri dönecektir. Yaşasın. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bazen içinize mutluluk vermesi söz konusu olur. Hissedersiniz bunu. Hemen bir araştırırsınız. Ha, siz falancaya bir güzel davranışta bulundunuz. Onu mutlu ettiniz. Ve Allah da size ferahlık verdi, mutluluk verdi, huzur verdi. Anahtar buysa etrafınızda her zaman insanlar var. O zaman bu büyük hakikatin farkında olan sizler başka insanlara mutluluk vermek istikametinde gerekeni yapmaz mısınız? Yapmamak akıl kârı olabilir mi? Madem ki biz etrafımızdaki insanlardan hangisine olursa olsun mutluluk verebiliyorsak, onların her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah'ın kanunu bize yaşatıyorsa, o zaman herkese en güzel davranışlarda bulunarak onların toplamı kadar başkalarına o gün ulaştırdığımız o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu bizim yaşamamız Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? İşte güzellikler içinde, mutluluk içinde yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yeni bir mutluluk kapısı açılıyor bize, hepinize. Uyduya çıkıyoruz. Ne oluyor? Artık size uzaydan seslenme imkanı bulacağız. Bütün dünyaya seslenme imkanına sahip olacağız. Uydudan seslenmek dünyanın her tarafına geçerli bir seslenmektir. İnşallah sevgili kardeşlerimiz kısa bir zaman içerisinde bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. O zaman birbirimize, bütün dünyadaki insanlarla birbirimize daha çok, daha çok, daha çok yaklaşacağız. Daha çok seveceğiz birbirimizi. Daha çok insanı seveceğiz. Bu sebeple sevgi seni giderek her tarafı kaplayacak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bunu kendilerine hedef edinseler, dünyada mutsuz insan kalmazdı. Ama şeytan boş durmuyor. Devamlı insanların bilerek veya bilmeyerek yaptıkları ters davranışları, kötü davranışları o davranışa muhatap olan kişiye en kötü şekilde göstermeyi hedef edinmiştir şeytan kendisine. Bununla ne yapacak, ne yapmak istiyor, muradı ne? Muradı, eğer o davranışı kötü gösterebilirse, kendisine kötülük eden kişiye, o da kötü davranacaktır. Kötülük gören kişi de, kendisine kötülük veren kişiye kötü davranacaktır. Onu üzecek davranışlarda bulunacaktır. Onu huzursuz edecek davranışlarda bulunacaktır. Böylece sonuçlar, huzursuzluk verici bir mihver üzerinde devam eder gider. Ama ya taraflardan birisi hep karşısındakini mutlu etmeye çalışıyorsa, gayet oysa o zaman devamlı hem derecat kazanacaktır, kendisine cennetini hazırlayacaktır, hem de mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olan insan,
Madem ki negatif bir davranış biçimi söz konusu değil, o kişinin Allah Teala ile ilişkisi çok iyi demektir. Böyle bir ilişkinin iyi olması ise onun görevlerini en güzel şekilde yaptığını gösteren ilahi bir sebeptir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece bizler mutlu olmuşsak, eğer bunun arkasında başkalarını mutlu etmek gayreti varsa, işte bu başkaları da bizim onları mutlu ederek mutlu olduğumuz formülünü onlara öğrettiğimizde, onlar da başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek öyle bir mutluluk ki dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyin en güzel olması en büyük temennimizdir. Bunun için size sık sık bu güzel davranışlardan bahsediyoruz ki örnek olun başkalarına, onlar da öğrensinler sizlerden güzel davranışları, birbirlerine öyle davransınlar da onlar da mutlu olsunlar. İşte bütün insanların hedefe yürümesi bu yolla mümkündür. Kim başkalarına üstünlük taslayarak, onlara kötü davranıp kendisini yüksek göstermek standartlarına girmek isteyen insanlar, hayatlarının en büyük yanlışını yapmaktadırlar. Çözüm orada değil. Çözüm başkalarına güzel davranmakta. Çözüm etrafınızdaki herkesi mutlu etmekte. Öyle bir dünya oluşturun ki etrafınızdaki insanlara sizin beraberliğinizde sizin dünyanız diyoruz. Öyle bir dünya oluşturun ki siz onları öyle bir seviyede sevmiş olun ki o seviye onların da size en güzel davranışlarda bulunmasını sağlasın. Bunu başarabilirseniz ne olur? Etrafınızdaki herkesin size en güzel davranışlarla cevap verdiğini görmek olur. Yani her birinden gelen cevap, yani onların sizin davranışınız üzerine size verdiği cevaplar, o günden itibarenki davranış biçimleri öylesine güzelleşir ki siz hep onlara en güzel davranışlarla davranmayı kendinize hedef edinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Böyle yaparsak kazançlı olan biz değil miyiz? Başkasına yaptığımız her kötülüğün karşılığını bir kötülük olarak bize iade edeceklerine göre, onlar da bizi üzeceklerine göre, başkalarına kötülük vermek bizim mutsuz olmamızın sebebini teşkil etmiyor mu? Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Ne kadar kötü davranıyorsak etrafımızdaki insanlara, onlardan da aynı standartları cevap alacağımız için onların da bize o kadar kötü davrandığını göreceğiz. Böyle göreceksek, sonuç buysa, o zaman ipler bizim elimizde değil mi? Davranış biçimlerimiz başkalarının bize davranış biçimlerini oluşturuyorsa, o zaman ipler bizim elimizde. Ne yapmamız lazım? Etrafımızdaki herkesi mutlu edecek, daha çok mutlu edecek, daha çok mutlu edecek bir davranış biçimleri dizisi
sergilemek. O zaman onların da mutlu olduğunu göreceğiz. Onların da bize en güzel davranışlarla cevap verdiğini göreceğiz. O zaman diyeceğiz, ah niye ben bunu evvelce bilememişim de insanlara güzel davranamamışım. Onlardan da o sebeple, meğer ben o sebeple onlardan negatif davranışlar görüyormuşum. Bu negatif davranışları muhatap olmam, benim onlara yanlış davranışlarım, onları üzecek davranışlarım sebebiyle gerçekleşiyormuş. Öyleyse, iyi ama onlar bize kötü davranmıyorlar mı? İlk defa karşılaştığımız bir insan bize kötü davranmış olabilir. O zaman bizim de ona kötü davranmamız mı gerekiyor? Hayır sevgili kardeşlerim. Tam tersi. Bize iyi davranan bir insana zaten otomatik olarak iyi davranırız. Orada bir problem yok. Ama biz sizden bunu istemiyoruz. Bu zaten hepinizin yaptığı bir şey. Biz sizden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vermeniz ve arkasından bu güzel davranışın Allah tarafından size ulaştırdığı mutluluğu yaşamanız. İşte bütün insanların mutlu olması bunun arkasından tahakkuk edecektir. Neden? Çünkü kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap verdiğiniz bir insan size uzun süre kötü davranmak imkanının sahibi olarak kalamaz. Her güzel davranışınız onun iç dünyasında size daha güzel davranması gerektiğini ifade eden bir işaret, bir hedefe götürücü unsur olacaktır. O hedef o kişinin de size güzel davranmasıdır. Akıl için yol birdir. Öyleyse işte o bana kötü davranıyor da ben ona o sebeple kötü davranıyorum felsefesini bir kenara atın. O bana kötü davransa da ben ona güzel davranacağım felsefesini getirin, yerine yerleştirin ve asla bu güzel davranış dizisinden vazgeçmeyin. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ortaya çıkan şey hepiniz için en güzeli. Ortaya çıkan şey bir mutluluk denizi. Siz başkalarına devamlı iyilik saçan, huzur saçan, mutluluk saçan bir insan oluyorsunuz. Başlangıçta onlardan size gene yanlış davranışlar gelse bile bir süre sonra bunların tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Sizin onların kötü davranışına da en güzel davranışlarla cevap vermekteki ısrarınız, gayretiniz onları neticede mutlaka size karşı daha güzel, daha güzel neticede sizi mutlu edecek davranışlar olarak geri dönmesine sebebiyet verecektir. İşte bu mutluluğun anahtarıdır. Ama o bana öyle kötü davrandığına göre bana da kötü davranmak hakkını vermiyor mu? Veriyor. Tamam, öyle bir hakkım var. Ama sen de ona kötü davranırsan bu sefer sen huzursuzluğu yaşarsın. Ama onun kötü davranışına bir güzel davranışla cevap verirsen hem onu utandırmış olursun, o bundan, o noktadan sonra sana kötü davranmak gereğini duymayacaktır. Hem de sen ona ne kadar mutluluk veriyorsan aynı mutluluğu Allah sana da yaşatacağı için bu sebeple de mutlu olursun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol vardır. Allah'ın emirlerini boylu boyunca yerine getirmek. İşte hedefiniz o. Başkalarını mutlu etmek suretiyle sizin mutlu olmanız.
En güzel mutluluk fermanı. En güzel mutluluk kanunu. İşte hepiniz için sevgili kardeşlerim, hepiniz için hedef olmasını diliyoruz bu anlattığımız muhtevanın. İnsanları sevin, insanlara güzel davranın. Size güzel davranan insanlara zaten güzel davranırsınız. Biz onun ötesini istiyoruz sizden. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Onları sevin. Onların kötü davranmasına karşılık siz onlara sevgi götürürseniz onlar da sizi sevecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk, zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz. Mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir vetiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah-u Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil, bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah-u Teala. Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah-u Teala bütün insanları cennetine almak istiyor. Ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar. Sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan
Mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Bunun için hem dünya saadetiniz için hem dünya sa cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var. Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah Teala. Bunu da gene kendisi gerçekleştirecek. Sizden istediği mi? Sizden istediği sadece bir dilek. Yapmanız lazım gelen şey ellerinizi Allah'a açıp Ya Rabbi hani senin binlerce, on binlerce ermiş evliyan var. Belki yüz binlerce. O ermiş evliyan Yüce Allah'ım nasıl sana ruhlarını hayattayken ulaştırmışlarsa ben de onlar gibi ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz. Kalpten. Kalbinizden bir talep sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa sanki uzaktaymış gibi Allah Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız? Bu bir saçmalık değil mi? Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah Teala diyor ki Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa, o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon, yaratılışımızda ruh yok.
Ruhu Allah-u Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah-u Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten sıcacık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden bilerekle Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim, yemin ederim ki Allah-u Teala'ya, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki, senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah-u Teala'yı ya diledin ya da dilemedin. Sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mutlu musun? Eğer kemküm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kim olursa olsun, dünyadaki en büyük günahları işlemiş birisi olsun, Allah-u Teala o kişiye namazı sevdirir. Bir, o kişi namazlarını seve seve kılmaya başlar. Orucu sevdirir. İki, biliyorsunuz ki mürşide tabi olan kişi her perşembe günü oruç tutacaktır. Ramazan ayı orucu başka bir ay boyunca onu zaten tutacaktır. Ama her perşembe günü de mutlaka tutacaktır. Sonra acaba bu oruçlar onda açlık uyandırmıyor mu? Uyandırmıyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama durum eskisi gibi ise, oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi hissediyorsa kendisini, hayır, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiştir. Sözle dilemiştir. O da bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun, onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de, dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum
demişse ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah-u Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen süresi zikir yaptığı zaman. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman o arada muhtemeldir ki Allah-u Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz, Allah-u Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de, ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor. Kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır diledikten sonra. Mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır.
ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olurdu? Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış, 15 yaşında başına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben 65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, yahu bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler olur. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah-u Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. 21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Üllelbap olmak. 6. Muhlis olmak. İrşad olmak. 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi olur.
14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sülük isimli bir yolculukla aynı devrede yaşayan diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 katın 7'sini de buraya kalbimize gösterdiği için Allah-u Teala 7. gök katının 7 tane alemini gösterdiği için Allah'ın zatını gösterdiği için neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim? Arkasında sadece Allah'ın bize karşı olan sevgisi var ve bize mutluluğu yaşatması var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynınızda bir muhteşem olay görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize, yahu ben biliyordum ki insanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var. Her şeyim var. Ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığını da nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah-u Teala'nın istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu ruhunu Allah'laştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. 7 kademede ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının sonunda Sidretül Müntaha'ya ulaşır, oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur.
o kişinin zikrine böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden 18 saate falan çıkarması gerekir fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Bunu yapabilmek için kişinin çok büyük bir gayretin sahibi olması lazım. Bu bir dik yokuştur. Kur'an-ı Kerim buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, biz sadece şunu söylüyoruz. Mutlu olmak isteyen bir insan, mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar. İstisnasız Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü kat cenneti Allah Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir edebiliyorsa ki Allah Teala şeytanla arasındaki barikatı kaldırmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırınca Allah'ın o kişiye verdiği söz sona eriyor. Sen beni bana ulaş, ben seni cennetime ulaştırayım, mutluluğa ulaştırayım sözü orada sona eriyor. O noktaya kadar koruma altında olan şeytanın o kişiye karşı hiçbir tesir edemediği bir noktada bulunan insanoğlu için Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Böyle bir dileğin kişiyi ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51 mutluluğu yaşamasıdır. %49 da huzursuz bir hayatı olacaktır. Ama bu az bir şey değildir. Neden az bir şey değildir? Bir hiç karşılığı verildiği için. Sadece bir dilekle Allah Teala bunu ona sağlamıştır. Belki de denecektir ki iyi ama bu kişi bunun için her gün 7 vakit namaz kılmış. Zikir yapmış, zikrini 33 bine çıkarmış, 40 veya 43 bine çıkarmış. Bu kişi bunca emeği var. Evet ama o kişi bunu kendisi yapmak isteseydi yapamayacaktı. Çünkü ona bu hedeflere varmakta Allah'ın yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi bu? Yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için
şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri, mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi demir alır. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı denediniz bir. İkincisinde mürşidinize ulaştığınız tabi oldunuz iki. Üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü limandasınız.

Kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşat makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah Teala. Sen mürşid olarak sadece bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşat makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah'a teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya, ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra, o noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunu teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah-u Teala. Kişi ulaştı, teslim oldu. Tabi oldu. İkinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada üçüncü kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer. %51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım? Devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. Üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Daha ötesi
Nefsin teslimiyeti.

Değil mi? Beşinci kat cenneti ifade eder. Daha ötesi irşad olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek, altıncı kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, yedinci kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi yedinci kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için %100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Din adamlarına öğütler konusundaki çalışmamız inşallah devam ediyor. Bu ikinci öğütler konusu. Muhterem din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın yolunda hepiniz din görevini omuzlarınıza almışsınız ve bunu ifa etmekle görevinizi sürdürüyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda hepinizin en güzel sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle beraberiz. Sizler gerçekten çok ağır bir görevi üstlenmiş ve onu omuzlarınızda taşımaktasınız. Bu görevden murat insanları cehennemden kurtarmaktır. Cennete ulaştırmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? İnsanları nasıl cennete ulaştıracağınızı biliyor musunuz? Geleneksel din öğretimi İslam'ın 5 şartını emreder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Acaba siz bunları emrettiğiniz zaman böyle yaparsınız, yapmanız lazım gelen budur. Ancak bununla Allah'ın cennetine girebilirsiniz diye bir din öğretiminin halen tatbikatçısıysanız, o zaman sizi ikaz etmek mecburiyetinde bırakıyorsunuz bizi. Bu din tatbikatıyla, yani İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle cehennemden kurtulması mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Geçen konuşmamızda buna yeteri kadar yer vermiştik. Bir kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemelidir. Eğer dilemezse kurtuluşu mümkün değildir cehennemden. Geçen konuşmamızda bu hususu anlatmıştık. Sevgili kardeşlerim, size halisane bir şey söylemek istiyoruz. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz konuları incelemekle? Zamanınız o kadar kıymetli mi? Harcayamayacak kadar sözlerimizi incelemek sadedinde. Sevgili kardeşlerim, muhterem din camiası, omuzlarınızda ağır bir sorumluluk taşıyorsunuz.
bu sorumluluğu, bu vebali omuzlarınızdan atabilmeniz, söylediklerimizi mutlaka incelemeniz de mümkün. Bir defa daha içimiz yanarak söylüyoruz size. İnsanımız cehenneme doğru yol alıyor. 70 milyona yakın insan. Eğer 73 milyonsak, bunların 65 milyondan fazlasının kurtuluşu şu andaki din anlayışıyla mümkün görünmüyor. Onlara İslam'ın 5 şartını öğretiyorsunuz ve diyorsunuz ki kim bunları yaparsa, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirse o kişi Allah'ın cennetine girer. Giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizleri ikaz etme görevi bize verildi. Ve bu sözlerimiz sizi biraz üzse de biz bunu söylemek mecburiyetindeyiz ki insanları kurtaracak olanlar sizsiniz. Sizin omuzlarınızdaki vebalin yok olması için bir gayretin içindeyiz. Bu konuda bize öfke duyanlarınızın var olduğunu biliyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, haklı mısınız? Söyleyeceğimiz ayetleri yalnız dinlemekle kalmayın. Kur'an'dan bakın. Başka insanların vebalini omuzlarınıza almayın. Bu sizin çok şeyler kaybetmenizi ifade eder Allah'ın katında. Öyleyse baştan başlayalım konuya. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemezse ne olur? Geçen konuşmamızda ruhu Allah'laştırmayı dilemenin farz olduğunu söylemiştik. Bir defa daha tekrar edelim. Allah Teala Rum 31'de buyuruyor ki ve 32'de Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Münibine ilihi ve yettekuhu. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Rum 32'de de Allah Teala buyuruyor ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir grup, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Yani fırkalara ayrılan 72 tane fırka oluşmuş, fırkalara ayrılan insanlardan oluşan ve 73. fırkada bunların içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o olması lazım gelen tek fırkanın, kurtuluşa ulaşanların
takva sahibi olanların tek fırkasının içinde olmuyor, 72 tane diğer fırkanın içinde birisi oluyor ve takva sahibi de olmuyor. Öyleyse bir muhteva taşıyor ayet-i kerime. Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a yönelmek, münib olmak üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, Allah'a ulaşmayı dileyebilirsek takva sahibi olacağız ve şirkten de kurtulacağız. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi incelemekle ne kaybedersiniz ki? Ama doğru olduğunu gördüğünüz zaman, insanları kurtarmak üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki sevinci şimdiden düşünebiliyorum ve tüylerim ürperiyor mutluluktan. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler görevinizi yapabilirseniz, söylediklerimizi dikkate alır da bunu sizden nasihat almaya başlamış olan, ömürleri boyunca bunu devam ettirecek olan insanlara eğer kurtuluşu müjdeleyebilirseniz, bunun size nasıl bir vicdan huzuru vereceğini yakinen biliyoruz. O insanların şirkten kurtulmasını, o insanların takva sahibi olmasını temin edeceksiniz. Eğer sizin anlattıklarınızı dinlerlerse, onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyeceklerdir. Her biriniz ayrı bir yerden ayrı bir cemaate hitap ediyorsunuz. Bu doğruları söylediğiniz zaman muhteşem bir dizayn oluşur. Ayrıca bunu resmi hüviyette söylemeniz de gerekmez. Namazlardan sonra yaptığınız sohbetlerde anlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer yanılmıyorsam biraz çekiniyorsunuz doğruları söylemekten. Neden? Sevgili kardeşlerim, artık Avrupa Birliği'nin standartları içinde bir Türkiye'de yaşıyorsunuz. Yani düşüncelerinizi rahatça başkalarına ifade edebilirsiniz. Düşüncelerinizden dolayı bir sorumluluk yükü taşımıyorsunuz. Öyleyse doğruları söylemekle, o insanları cehennemden kurtarmakla duyacağınız vicdan huzurunu, iç huzurunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Ne oldu? Onlara Allah'a ruhlarını ulaştırmanın farz olduğunu söyleyeceksiniz. İşte birinci ayet-i kerime, Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri, birinci grup. Gene bir başka farz ayet-i kerime, Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vettebi sebila men enabe ileyye." Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Kim Allah'a yönelmişse, onun yoluna, Allah'a yönelenin yoluna tabi olmamız emrolunuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu nasıl bir müessese? Allah'a yönel diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dile diyor. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse,
Allah'a yönelirse o zaman ne olur? Allah onu, daha doğrusu onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah yapar bu işi. Kişinin yapması sadece kendisine düşen talebi gerçekleştirmesi manasına geliyor. Kim Allah'a yönelirse Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayeti kerimesinde. Nasıl bir müessese? Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine, yani Allah'a ulaştırır. Ayet-i kerime buradaki yünip kelimesiyle Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır deniyor, diyor. Buradan da kesin bir hüküm çıkıyor ortaya ki eğer münip kelimesi geçiyorsa bu Allah'a yönelmek manasına tercüme ediliyor. Ama buradaki Allah'a yönelme meselesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek manasını tazammın ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah onu kendisine ulaştırmış. Sadece Allah'a yönelenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek bir dilek. Bu dileğin Allah'ın zatına ruhun ulaştırılması olduğu kesinlik kazanıyor. Yönelmek insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilere baktığımız zaman gördüğümüz şey, bir kişinin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemesini gerektiren bir özellik taşıyor. Ve gördük ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, ki dileyen kişiyi mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Burada olay açık bir şekilde ortada sevgili kardeşlerim. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu üzerine farz kılınmış. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Rum 31'de de diyor. Lokman 15'te de diyor. Başka bir ayete daha söylemiş mi? Evet, söylemiş. Zümer 54'te söylemiş. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile ve diledikten sonra da Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları camiası, muhterem din öğreticileri,
biz sadece sizin başka insanların kurtuluşuna metaller olmanızı Allah-u Teala'dan diliyoruz. Sizden de bunu rica ediyoruz. Eğer sizler Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman hayatınız öyle bir mutlulukla dolu olacak ki, o zaman bize şükran borçlu hissedeceksiniz kendinizi. O mutluluğa bu söylediklerimizle ulaştığınız için. Çünkü görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, biz kendimizden bir şey ilave etmiyoruz. Size sadece Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Ama büyük kısmınız söylediklerimizin ne olduğunu incelemek gereğini bile duymuyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmeder. Şimdi bizim sizlere bu hitapta bulunmamız, sizden hasreten bunu rica etmemiz, evvela sizi şaibeden kurtarmak istikametinde geçerli. Siz şu anda ya da biz bu açıklamaları yapana kadar mazurdunuz. Çünkü bu ayetleri bilmiyordunuz. Size öğretmediler. Doğru, haklısınız. Tamam. Ama biz bunları açıkladık. 28 yıldır bu açıklamanın içindeyiz. Ve neticeleri sizlere ulaştırdık ihtarlarla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrettiği biçimde hazırlandı iftarlar ve belki sizleri üzecek bir muhteva taşıdı. Ama şimdi bu konuşmaları sadece sizlerden bunu talep etmek, bunu rica etmek için bu konuşmayı, bu konuşmalar dizisini yapıyoruz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemediğinizi kabul edelim. Başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemesinin farz olduğunu onlara söylerseniz, en azından 3 ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin tağutun kulu olmaktan kurtulacağını ve Allah'ın kulu olacağını da ilave etmekte fayda görüyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezî neştenebut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî." Onlar diyor sahabe için, o sahabe, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin, ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Enavu ilallahi diyor. Gene münip kelimesi geçiyor. Enavu hüviyetinde.
Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler de bu sebeple tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanları kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesi vardır diyor. Hem de dünya müjdesi vardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Neden? Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a minik olanlar, onlar tağuta kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuşlar. Cennet müjdesi de onların, dünya müjdesi de onların. Onlara müjde vardır demiyor, müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini ifade ediyor Allah Teala. İşte bunun dünya ve ahiret müjdesi olduğunu başka bir grup ayetle Allah Teala şekillendirmiş. Rum suresinin

Yunus suresinin, affedersiniz, 62, 63 ve 64. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayat et dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara müjdeler vardır. Ve onlara korku yoktur. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsunun. O Allah'ın evliyası, onlar var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar, mahzun da olmayacaklardır. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahipleri olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek amin olan herkes, yani iman sahiplerinden, inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Onlar hakiki imanın sahipleridir. Allah Teala iman sahiplerini, bir hakkın iman sahipleri, hakiki iman sahipleri ve inananlar olarak ikiye ayırıyor. İkisi de inananlar. İman, inanmak demek, inanç demek. Mümin, imanın sahibi demek, inanan demek. Lügat manası bu. Ve bu kişi inanıyor Allah-u Teala'ya. Ama inanmak onu kurtaramıyor sevgili kardeşlerim. Siz de muhakkak ki Allah'a inanıyorsunuz, din adamısınız kesin. Ama inanıyorsunuz diye cehenneme cennete gideceğinizi düşünüyorsanız ve başkalarına da bunu söylüyorsanız olmaz sevgili kardeşlerim. Ne siz cennete girebilirsiniz ne de onlar girebilir. Bu öğrendiğiniz yanlış din ilmiyle onları cehenneme sürüklemekten sizler mesul oluyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bu da bize çok hüzün veriyor. O insanlar bizi dinlemiyorlar. Sizleri dinliyorlar. Ve siz de onlara diyorsunuz ki zerre kadar kalbinde imanı olan kişi mutlaka cennete girer. İnanmak kimseyi cennete götüremez. Yetmez, ameller de götüremez. O hadis bir mevzu hadis sevgili kardeşlerim. Evvela hadisin muhtevasına bakalım. Zerre kadar imanı olan cehenneme girip bir süre kaldıktan sonra oradan çıkıp cennete gidecektir tarzında bir hadisten bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet-i kerime var. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğuna dair 29 ayet-i kerime. Ve hiçbir ayet-i kerime
cehenneme giren insanın bir süre cehennemde kaldıktan sonra bir defa daha ifade ediyorum. Hiçbir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir insanın bir süre cehennemde yandıktan sonra cennete gireceğine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesini böyle bir istikamette kullanmak istiyorlar. Yani sanki kişi cehenneme gitmiş, orada cehennemde yanmış yanmış da ondan sonra çıkıp cennete gitmiş gibi anlatmak istiyorlar. Allah Teala diyor ki kıyamet günü hiçbirinizin cehenneme ulaşmaması mümkün değildir. Hepiniz mutlaka cehenneme gideceksiniz. Ve diyor ki Allah Teala, ve diyor biz iman sahiplerini, Allah'a ulaşmayı dileyenleri oradan çıkaracağız, cennete alacağız diyor. Ama diyor kafirler cehennemde kalacaklar, dizüstü kala kalırlar diyor orada diyor. Biliniz ki kıyamet günü herkes mutlaka cehenneme girecektir. Cehenneme girenlerden bir kısmı sadece cehennemi görmek üzere cehenneme giriyorlar. Sadece görmek sevgili kardeşlerim. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek oradan çıkmak ve cennete girmek üzere. Dikkat edin. İki türlü insan cehenneme girer. Bir, cehenneme uçarak girenler. Bunlar cehennemden çıkarak cennete gidecek olanlardır. İki, kapıların kaldırılmasıyla burunları yere sürtünerek girenler, işte onlar orada dizüstü kalanlardır. Onlarla aynı anda cennete, cehenneme girenler, cennete girecek olanlar, uçarak cehenneme girdikten sonra cehennemin bütün katlarını sonsuz hızla Allah-u Teala onlara dolaştırır ve onlar oradan, cehennemden çıkarak cennete ulaşırlar. Diğerleri kapıdan burunları sürtünerek girenler henüz dizleri üzerinde beklemektedirler. Daha cehenneme girmemişlerdir. Çıkanlar, dizleri üzerinde beklemeyenler zaten burunları yere sürtünerek girenler değildir. Onlar uçarak girmişlerdir. Allah onlara neden cehennemi gösteriyor? Cehennemdeki işkenceleri, korkunç azabı görsünler de bundan pozitif olarak etkilensinler, Allah'a hamd ve şükretsinler diye Allah Teala onları cehennemden kurtarıyor, cennete alıyor. Sevgili kardeşlerim, 29 tane Kur'an ayet-i kerimesi cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. O zaman eğer biz cehenneme giren insanlar cehennemden bir süre kaldıktan sonra çıkar diye bir iddiada bulunursak, bu Kur'an-ı Kerim'in 29 tane ayet-i kerimesinin reddedilmesi, inkar edilmesi anlamına gelir. Biz sizi bu hüviyette görmek istemiyoruz. Bundan çok hüzün duyuyoruz. Üzülüyoruz. Evvela din öğreticilerin bu konuda yeterli ilmin sahibi olmaları için çalışıyoruz. Sizlere ayetlerin hepsini verdik. O ayetler açık ve kesin. O zaman söylediğiniz şeyle insanları ümitlendiriyorsunuz. Yani kişi düşünüyor, yahu diyor ben Allah'a inanıyorum.
Allah'a inandığıma göre diyor, ben demek ki mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim çünkü ben müminim. Gerçekten inanan yani mümin. Ama ne yazık ki cennete girmesi mümkün değil. Sadece inanç hiç kimseyi cehenneme götüremiyor. Çünkü Allah Teala açık bir şekilde inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İşte Zümer suresi 71. ayet-i kerime. Hayır, daha güzel bir ayet-i kerime var. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki kıyamet günü cehennemin kapısında gruplar beklemeye başlarlar. Dikkat edin. Cennete girecek olanlar cehenneme uçarak girerler. Dolaştıktan sonra çıkıp yine uçarak çıkarlar. Oradaki elektronik sistemler o insanların durumunu en iyi bilenler. Ve de onlar otomatik olarak kapıların şeffaf kapılardan bizim camlarımız gibi şeffaf ama içinden geçilebiliyor. Uçarak girerler ve tekrar çıkıp cennete giderler. Ama diğerleri o şeffaf kapılardan uçarak girmeye kalkarlarsa kafalarını oraya vururlar ve yere düşerler. Onların geçmesi mümkün değildir. O şeffaf kapılar ki yerden 10 metre, 12 metre yükseklikte yükseğe kadar yükselen kapılar. O zaman cehennemde kalanlara dikkatle bakın. Onlar dizleri üzerinde orada kalanlardır. Kapıdan burunları sürtünerek girenler. Şimdi eğer derseniz ki cehenneme girenler cehennemde biraz yandıktan sonra çıkacaktır. Cennete girecektir. Bu Kur'an-ı Kerim'in 29 tane ayet-i kerimesine ters düşer. Hiçbir ayet-i kerimeye de uymaz. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeleri Allah'ın ayetleri olarak değerlendirin. Allah'ın sizden beklediği şey insanları cehenneme mahkum etmeniz değil, kurtarmanız. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Ayetleri bir inceleseniz, reddetseniz bile bir incelemeniz size ne kaybettirir ki? Dikkat edin, arkasında çok büyük ulvi bir ideal var. Siz insanları bu söylediklerinizle cehennemden kurtarmıyorsunuz, onları cehenneme gitme konusunda adeta teşhi ediyorsunuz. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala eğer 29 tane ayet-i kerimesinde cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyorsa ve siz de onlar kafirler diyorsanız sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kime kafir dediğini dikkatle yer yerine oturtun. Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen iki tür insan var. Sadece dilemeyenler kafirler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde
şöyle söylüyor Allah Teala: Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde şirke düşenler, bütün fırkalar, takva sahibi olanlar, cennete gidecek olanlarsa bir tek fırka. Burada da müminleri oluşturan bir tek fırka var. O tek fırka müminler, geri kalan bütün fırkalar kafirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a göre kafir hüviyetinde. Sevgili kardeşlerim, ne olur hakikatleri inceledikten sonra insanlara ulaştırsanız. Bunca milyon insanın vebalini niçin almakta ısrar ediyorsunuz omuzlarınıza? Onlara yazık etmenin vebalini çok ağır bir şekilde ödemeniz söz konusu olabilir. Ayrıca ne kaybedersiniz ki? İnceleyin, deyin ki bize hayır, senin söylediklerin doğru değil, hay hay konuşalım. Ama hem incelemezseniz hem de hiç incelemediğiniz halde bizi bir suçlu, bir mahkum hüviyetine koyup da insanlara, onun söylediklerine bakmayın. O dinini bilmez, doğru dürüst Arapçayı bile konuşamaz, bilemez diyorsanız, bunlardan bir tanesi doğrudur. Bizim Arapçayı doğru dürüst konuşamadığımız ve bilemediğimiz gerçek, aynen böyle. Ama biz Allah'tan Arapça öğrenmedik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Ayrıca biz öğrenmedik, o bize öğretti. Bizim bir talebimiz yoktu, o bizi seçti. Sevgili kardeşlerim, 30 yaşına kadar şu dünyada dinle hiç alakası olmayan birisi olarak yaşadık. Sonra Allah Teala bizi yoluna aldı. Bir evliyasını göndererek Allah Teala'nın yoluna aldı Allah Teala bizi. Öyleyse evvela hakkımızdaki yanlış bilgilerinizin doğruya dönmesi gerekmiyor mu? Şu anda bizim günahımızı yüklenmiş durumda değil misiniz? Hakkımızda bühtanlarda bulunursanız eğer, söylediklerimizi onlara ulaştırmazsanız eğer, onların cehenneme gitmesine sebebiyet vermeyecek misiniz? O zaman sorumlu değil misiniz bundan? Sevgili din kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin. Şimdi ben size sorsam, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi diye, şimdi şu anda bunları dinledikten sonra bana diyebilir misiniz Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesi diye bir şey yoktur, İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyebilir misiniz? Eğer tahkik ederseniz bunu söyleyemediğinizi göreceksiniz. O zaman ne olur içinizden bir kısmının yaptığı gibi siz de bir inceleseniz. Sadece bunu istiyoruz sizden. İnceleyin diyoruz, bize hak vermenizi istemiyoruz. İnceleyin diyoruz. İnceledikten sonra zaten onu söylememize gerek kalmadan bize hak vereceksiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer görevinizi yapmazsanız, o zaman büyük bir vebal var bu konunun arkasında. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar kafirdir diyor Allah Teala. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde gene Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Allah amen olanları, yani Allah'a ulaş iman sahiplerinden, müminlerden amenü olanları, olanların dostudur. Onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle. Ama diyor o kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Onları nurdan zulmete götürür tağut diyor Allah Teala. Öyleyse demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan kurtuluyorlar. Görüyoruz ki o zaman sadece tağutun kulu olmaktan kurtulanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin. Diğerleri o kafirlere gelince diye anlatılıyor. Kafirler, tağutun dostları kafirler. O zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler. Çünkü Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tağutun kulu olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Kurtulanlar da mümin adıyla geçiyor. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala sadece Allah'a münip olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tağutun kulu olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Allah'ın kulu olduklarını söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, inananlar değil, inananların hepsi değil. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırka ve sonuç açık ve kesin değil mi? Tağutun dostları kâfirler diyor Allah Teala. O zaman tağutun dostu olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulanlar müminler olmuyor mu? Zaten tek fırka ve diğer bütün fırkalar ayrımı zaten bunu söylüyor. O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Ne uğruna yapıyorsunuz bunu? Ne uğruna bunca milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorsunuz? Burada kendinize acımayacak mısınız? Onları kurtarabilecekken görevinizi yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Onları kurtaracak olanlar sizlersiniz. Türkiye'nin her tarafına dağılmışsınız. Köylerde de camiler var. Oraları da sizler idare ediyorsunuz, din adamları. Eğer sizler o insanları Allah'ın doğrularına çağırmazsanız, o insanlar cehenneme gidecekler. Bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Bakınız ne diyor Allah Teala Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde. Cehennemdekiler dediler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik, bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. Kübera büyükler demek.
devrimizin büyükleri kimlerse işte onlar. Ama bir de saadatlar diyor ayet-i kerime. Saadatlar da her konudaki ileri gelenler. Sizler de din adamısınız, din konusunun ileri gelenlerisiniz, saadatlarsınız. O zaman siz o insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek konusunu veremezseniz, onları o hedefe yöneltemezseniz, o zaman büyük bir problem var demektir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onların cehenneme gitmesine siz mani olabilecekken bunu gerçekleştirmiyorsunuz manası çıkıyor. Ve biz bu açıklamaları yaptıktan sonra bilerek, isteyerek gerçekleştirmiyorsunuz manası çıkıyor. O zaman ne uğruna sevgili kardeşlerim? Hem kendinizi feda ediyorsunuz, omuzlarınızın üzerine aldığınız vebal de var. Yani sadece kendi yaptığınız günahlar sebebiyle değil, onların cehennemden kurtulmasına elinizde imkan var, sebebiyet vermek var ve bunu gerçekleştirmiyorsunuz. Bunun için de onların vebalini alıyorsunuz omuzlarınıza. Üzerinizde lanet oluşuyor sevgili kardeşlerim. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesinde.

mi söylüyoruz? Bunu yapabilecek seviyede miyiz? Şu kadarcık Arapça konuşabilmemizde, şu kadarcık Arapça bilmemizde biz bunu yapabilecek insan mıyız? Hepinizin din adamı olarak orada Diyanet İşleri'nin vazifesini kıldığı hepiniz Arapça konusunda bizden fersah fersah ötedesiniz. Hem okumakta, hem yazmakta, hem konuşmakta hepiniz bizden çok ötelerdesiniz. Çok üstünsünüz. Ama bu sizi kurtaramayacak. Ve de sadece cehennem değil söz konusu olan şey sevgili kardeşlerim. Bir de üzerinize vebal alıyorsunuz. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Bu konudaki bu iki numaralı din adamlarına öğütler konusundaki kasidemizi de açıklamamızı da inşallah burada tamamlıyoruz. Tabii aynı zamanda bu sizlere televizyona açıkladığımız bu konu aynı zamanda kasete alınıyor. Ve sizlere de göndermek istiyoruz. Lütfen Nur TV'yi izleyin. Nerede tereddüdünüz varsa onu gidermeye çalışın. Olmazsa lütfen bize ulaşın. Biz sizin düşmanınız değiliz. Biz sizin kurtuluşunuz için, evet sizlerin özellikle din adamlarının kurtuluşu için hayatını bu konuya hasretmiş olan kişiyiz. Çünkü sizin omuzlarınızda vebal var sevgili kardeşlerim. Eğer biz bunları size söylemezsek başka kimse de bilmediğine göre nereden öğreneceksiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini? Neden bu kadar gayretimi zannediyorsunuz? Sizin için değil mi? Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz, sizler ve biz. Öyleyse onun, Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Şu anda Allah'tan bahsetmemiz söz konusu. Öyleyse Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın

içerisinde değiliz. Yani apsis ve ordinat eksenlerinin birleştiği yerin üst tarafındaki artı alemdeyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, aynı heyecanı yaşamak, Allah'tan bahsetmek ve mutluluğu yudum yudum sizinle paylaşmak. Ne zaman Allah'tan bahsetsem bir huzur kaplıyor içimi sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'tan kendisinden bahsetmek imkanını verdiği için ona, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ondan bahsetmek bir zevk, sizlere bahsetmek daha büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Bizim atalarımız Osmanlı demişler ki mal alıcıya satılır. Dinlemeye teşne olan, dinlemeye iştiyaki olan insanlar ancak onlar bizim sohbetlerimizden kâm alabilirler. Ve o onlar için bir ziyafettir. Ama öyle insanlar var ki onlar söylediklerimizden hiçbir şey anlamazlar. Ve de o kendilerinde olmayan idrak müessesesi sebebiyle çok uzaklardadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dilinden kim anlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir yanlış ilimle mücehhez olan insanlar anlamazlar. Neden anlamazlar? Gözleri görmez. İrşat makamına, irşat makamı olarak değil, herhangi bir kişi gibi bakarlar. Hatta bir takım insanlar için herhangi bir insan da değildir. Adeta bir düşmandır o. Bir sahtekardır. Ellezine la yeşkurun. Yeşkurun. Onlar şuurunda değillerdir diyor. Acaba onları mutlu olmaktan men eden, bu kadar sinirli yapan, bu kadar öfkeli yapan acaba nedir? Sadece Allah'tan uzak olmaları sevgili kardeşlerim. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Balıklardan bahsediyor bir Allah dostu. Onlar diyor deryanın denizin içindedir ama denizi bilmezler. İşte zamanımızın din ilmi o hüviyeti almış. Allah'tan kopmuş insanlar. Allah'ın dostlarını göremezler. Allah'ın dostu olarak göremezler. İşitemezler. İdrak edemezler. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. İrşat makamına bakarlar, hidayet makamına bakarlar. Sadece bakarlar, göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır, hicab-ı mestüre vardır. Yetmez. İkinci bir açıdan daha göremezler. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışave vardır. Bir mühür, bir örtü. Yeter mi? Yetmez. Onlar işitemezler,
İki sebepten. Bir, kulaklarında vakra vardır, engel vardır. İrşada mütalik söylenenleri anlayamazlar. Manasına varamazlar. Evvela işitemezler, sonra da manasına varamazlar. İşitemezler çünkü kulaklarında salt onları önleyen vakra isimli bir engel vardır. Manasına varamazlar çünkü işitme hastaları, manaya vardıracak olan hastaları üzerinde mühür vardır. Kalpleri de mühürlüdür. Sem'i isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Öyleyse hem kulaklarında vakra var bu insanların, engel var. Kulakları görev yapamaz manevi alanlarda. Hem de İşitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Yeter mi yetmez? Kalpleri de mühürlüdür. Kalplerindeki enkinnet isimli engel sebebiyle idrak edemezler. Öyleyse gözlerimizde Allah Teala hicab-ı mestureyi açarak alıyor engeli. Göz bir uzuvdur. Kulaklardaki vakrayı alıyor Allah Teala. Bir uzuvdur. Kalp bir uzuvdur. Kalpteki ekinneti alıyor Allah Teala. Ondan evvel o kişiler bir ölü sevgili kardeşlerim. İşitmiyorlar. Onlar ölülerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nerede bahsediyor Allah-u Teala talanette olan bu insanlar? Hidayeti anlayamayan insanlar, irşadı anlayamayan insanlar, onlar mutluluktan nasiplerini hiçbir zaman alamazlar sevgili kardeşlerim. Onlar sizler gibi değiller. İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. Çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Ama göremezler. Onların kulakları vardır. Ayunuhum diyor. Azanuhum diyor. Gözleri vardır. Ve kulakları vardır. La yesmeun diyor. İşitmezler diyor. Kulakları vardır. Ama işitmezler. Ve diyor onların kalpleri vardır diyor Allah Teala. La yefkahun diyor. Ama idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Araf 179. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır diyor, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Kimmiş bu dalalette olan insanların vasıfları neymiş? Araf 179'a göre vasıfları görmemek, işitmemek, idrak etmemek. Uzuvlardaki engeller. Kim bu insanlar? Bu insanlar dalalette olan insanlar.
Kim bu insanlar? Bunlar takva sahibi olamayanlar. Kim bu insanlar? Küfür karanlıklarını aşamayanlar, küfürde kalanlar, mümin olmak şerefine eremeyenler. Kim bu insanlar? Tağutun kulu olmakta devam edenler, Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyenler. Öyleyse Allah Teala ölçü veriyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde? Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğinde o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir hicab-ı mestüre vardır diyor Allah-u Teala. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmesinler diye diyor. Seni görmesinler diye göremezler. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Seni işitmemeleri için kulaklarında vakra vardır. Uzuvlarındaki engelleri söylüyor Allah-u Teala. Ve diyor kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni idrak edemez etmelerini önlemek için koyarız diyor. Sonra da diyor ki, Allah-u Teala sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Kim bu insanlar? Gözleri kapalı, kulakları kapalı, kalpleri kapalı. Kim kapatmış? Allah kapatmış. Biz diyor kalplerine ekinle tatlı engeli koyarız diyor. Kulaklarına vakra koyarız diyor. Onlarla senin arana perde çekeriz diyor. Hicab-ı mestüre gizli bir perde gözlerinin üzerine. Gözler, kulaklar, kalp hiçbiri çalışmıyor. Bu özellikle olan insanlar, kim bu insanlar? Bir, kafirler. Bu insanlar derler ki biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Ama mümin değiller sevgili kardeşlerim. Bu Araf 179'daki ve İsra 45 ve 46'daki engelleri verdikten sonra, buradan kesin bir bilgiye sahip olduktan sonra, şimdi beraberce Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sen o kafirlere söylesen de, söylemesen de, anlatsan da, anlatmasan da eşittir, birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Özelliklerini veriyor. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde var diyor. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine biz gışavet adlı bir perde çekeriz. Onlar göremezler diyor. Onların işitme hastaları
mühürlüdür diyor Allah Teala. Onların kalpleri de mühürlüdür diyor. Kalplerindeki idrak hastası, kalpler mühürlü. Kalplerin idrak hastası mühürlü. Kişinin işitme hastası mühürlü. Görme hastasının üzerinde de kışavet adlı bir perde var. Bu kişiler aynı kişiler mi? Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde söylediğimiz kişiler mi? Evet. Çünkü o kişiler için Allah Teala diyor ki onlar dalalettedirler. Hayvanlardan bile daha çok dalalettedirler diyor. Onların dalalette olduğunu söylüyor. Şimdi gelin beraberce dalalette olanlara bakalım sevgili kardeşlerim. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, affedersiniz 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastaları gışavet isimli bir perde ile örtülüdür. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Dalalette olanlar, onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, nefslerinin emrinde yaşayanlar, Allah'ın yasaklarına riayet etmeyenler, bu insanlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Heva, şeytanın emirlerine açık olan kesim. Heva, heves, nefsin afetleri şeytanla paralel bir hüviyet gösterir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir dizayn söz konusudur orada. Hem Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor. Hem de Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor. İki ayet-i kerime de görme ile, işitme ile ve idrak etme ile alakalı. Ama Araf 179 uzuvlardan bahsediyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, İdrak etmezler diyor. Gözler, kulaklar, kalpler. Fıkıh etmezler diyor kalplerle. İdrak etmezler diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Velayette olanlar diyor. Câsiye 23'e geliyoruz. Allah Teala uzuvlardan bahsetmiyor. Hastalardan bahsediyor. Görme hastaları vardır diyor onların. O dalalette olanların ikisi de iki ayette dalalette olanları gösteriyor. O dalalette olanların görme hastalarının basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kışaveh diyor. İşitme hastalarının semi isimli işitme hastalarının mühürlü olduğunu söylüyor ve kalplerinin de mühürlü olduğunu söylüyor. Yani kalplerindeki idrak hastasının da
mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Üç hassa ara, üç hassa Câsiye 23. Üç uzuv Araf 179. Sonuç aynı. Dalalette olan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bizi anlayamazlar. Söylediklerimiz onlara hiçbir şey ifade etmez. Onlar dünya hayatında yaşayan, şu dünyanın negatife açılan bütün pencerelerini görebilen, işitebilen, idrak edebilen insanlar, ama pozitif cephede hiçbir şeyi idrak edemezler, göremezler, işitemezler. Çünkü gözler, kulaklar, kalp mühürlü. Çünkü görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlü. Bu insanların muhtevasına bakıyoruz. Bakara 6 ve 7'de bunların kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu standartlardaki kişinin gözleri, kulakları ve kalbi görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen ve hastaları mühürlü olan, perdeli olan ve mühürlü olan bu insanlara Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri kafirler diyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanlar diyor. Onlar irşat makamını, hidayet makamını başka insanlardan ayırabilecek olan bir furkana sahip değillerdir. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara furkan veririz diyor. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Peki Allah Teala ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. Görme hastasını perdeyi alarak görür hale getiriyor. Görecek hale getiriyor. İşitme hastasını mührü açarak işitir hale getiriyor. Kalpteki idrak hastasını gene mührü açarak idrak eder hale getiriyor. Gözlerindeki hicabı mestureyi alıyor, görür hale getiriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, işitir hale getiriyor. Kalbinin mührünü açıyor, küfür kelimesiyle beraber ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve o kişiyi idrak eder hale getiriyor. Bunu hiç kimse yapamaz sevgili kardeşlerim. Bunu sadece Allah yapar. Kime yaparmış? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere bunu yaparım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkan versin ve günahlarınızı örtsün. Şimdi sevgili kardeşlerim, insanlar sağırsa, körse ve idraksizse, bunlar için Allah'ın dizaynı, onların küfürde olduğu, dalalette olduğu, takva sahibi olmadığı, şirkte olduğu ve ard arda bütün negatif faktörlerin sahibi oldukları.
Biz insanlar doğarız. Doğduğumuz zaman bu dünyaya açılan gözlerimiz, bu dünyadaki fizik standartlardaki şeyleri görür, kulaklarımız işitir ve idrak ederiz. Ama söz konusu Allah ise onun söylediklerini idrak edemeyiz. Onun söylediklerini söyleyecek olan irşat makamını herhangi bir kimseden ayıramayız. Ve kalbimiz hiçbir zaman onun söylediklerini idrak edemez. İşte onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onların sana baktıklarını görürsün diyor. Gördüklerini zannedersin seni diyor. Ama göremezler, sadece bakarlar diyor. Sen, onlar ölüler gibidirler diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Öyleyse dalalet olanların gideceği yer cehennemdir. Küfürde olanların gideceği yer cehennemdir. Ancak Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ona verdiği furkanlarla o kişiyi ölüyken hayata getiriyor. Ve sonra da Allah-u Teala onu bu ilimle mücehhez kılarak, ilmin sahibi kılarak irşat makamının sevgisini veriyor. Ve onu Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiye onu ulaştırıyor. Kişi tam 12 tane ihsanla mürşidine tabi oluyor. Ancak onlar irşat makamına ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin irşat makamına ulaşması bir şey ifade etmez. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Kurtuluşun başladığı yer irşat makamına ulaşıp da ona tabi olmak değildir. Kurtuluşun, cehennemden kurtuluşun başladığı yer bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk mu? Buradan başlar. Bu yoksa mutluluk yoktur. Ne cennet saadeti o kişi için söz konusudur, ne de dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın dizaynına gelin beraberce bakalım. Bu insanlar şirkteler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için onlar şirktedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse şirkte olan, Furkan alamamış olan, göremeyen, işitemeyen, idrak edemeyen insanların bizi anlaması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Mümkün değil diyor Allah-u Teala. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri. Diyor ki Allah-u Teala, kıyamet günü cehenneme gidenler bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir deyip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Bu suali sorarlar diyor. Mülk 8-9-10. Ve
onlara derler ki, o kapıya gelen, cehenneme girecek olanlar, evet geldiler. Bize bunu söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden inanmıyorlar? Çünkü gözleri, kulakları ve kalpleri kapalı, kör, sağır ve dilsizler. Ayet-i kerimelerin gelişine bakalım beraberce. Ondan sonra diyor ki ayet-i kerime, üç ayet-i kerime arka arkaya. Bize onlar geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Madde bir. Resul'e inanmıyor. Söylediklerine de inanmıyor. Ama Allah'a inanıyor. Ve bu onu kafir olmaktan kurtaramıyor. Bu kişi Allah'a inanıyor. Çünkü Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor ayet-i kerimenin devamı. Biz onlara dedik ki o Allah'ın nezirlerine Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan sonra dedik ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Bu Allah'ın Resulüne söyleniyor. Dalalette olan kişi cehenneme giriyor bu kişi. Kafir olan bu kişi Allah'ın Resulüne diyor ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani Allah'ın indirdiği hiçbir kitap yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Eğer biz o Resul'ün sözlerini işitebilmiş ve akledebilmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Eğer bizim kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hassamızın üzerindeki mühür alınsaydı, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre, görme hassamızın üzerindeki perde alınsaydı, gışavet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı da yerine ihbat konulsaydı, biz o zaman işitmiş olacaktık kulaklarımızdaki vakra ve mühür açıldığı için işitme hassamızdan, görme hassamızın çalışması temin edildiği zaman, gözümüzdeki icab-ı mestürü alındığı zaman görmüş olacaktık. Ve kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ifat konulduğu zaman idrak etmiş olacaktık. İşte bu hastaların üçünün çalışması idraki oluşturuyor. İdrak müessesesinin temelinde kalp var. Kalbin idraki, kulağın duyması ve gözün görmesi. Bu üç faktör bir araya geldiği zaman o kişi akletmiş olur. Akledebilen kişi kalbindeki ekinde alınmış yerine ihbat konmuş olan kişidir.
Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kendilerine ilim verilenler irşat makamının söylediği sözlerin haktan inen sözler olduğunu idrak edebilmeleri için onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Yani ekinnet alınır ve ihbat konulur diyor. İdrak edemeyen kalp idrak etmeye başlar. Gözler görmeye, işitme hassası, gözler görmeye, görme hassasındaki gışavet isimli perde alındığı için kişi görmeyi bütünlemeye başlar. Uzuvlardaki engellerin alınması tek başına yeterli değildir. Görme uzvunun üzerindeki hicabı mestüre alındığı zaman kişinin gözleri bakar. Baktığını, ki göz o zaman görmüş sayılır, gördüğünü görme hassasına ulaştırır. Beyindeki görme hassasına ulaştırır. Ama görme hassasının üzerinde hicabı mestüre, görme hassasının üzerinde kışavet var. Gözlerindeki hicabı mestüre görme hassasına o gördüklerini ulaştırmasına mani olur. Bu sadece maneviyata dayalı bir görmedir. İrşat makamını herhangi bir insandan ayırabilme, onu irşat makamının sahibi olarak yerli yerine oturtabilme hüviyetini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görme, işitme, kalbin hissetmesi, idrak etmesi, bunların hepsi akletmeyi oluşturur. Kur'an'daki akletme müessesesi, görme, işitme ve idraki beraberce alan bir müessesedir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunlardan hiçbirisi açılmaz. Bütün insanlar hani fırtınayla yaratılırlar. Bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Yetmez, görme hastaları perdelidir, işitme hastaları mühürlüdür, idrak hastaları o da mühürlüdür. Ve kalplerinde de küfür yazar bu insanların. Öyleyse ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman akıl etmesi söz konusu olacaktır. Allah Teala 7 tane furkan verecektir ona ard arda. Yani gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, görme hassasının gışavetinin alınması 2. Kulaklardaki vakranın alınması, kulakların mührünün alınması. 4. Kalbin, kalpteki ekinnetin alınması küfür kelimesiyle beraber ve kalbin mührünün açılması. Kalbin mührünün açılması ve kalpteki İdraksizliği oluşturan müessesenin ekinnetin alınması 6, yerine ihbatın konulması 7. Bu arada ekinnetle beraber kalpteki küfür kelimesi de Allah Teala tarafından alınıyor. Kalbinde küfür yazmayan bir insan var artık. Bu insan mümindir. Bu insanın özelliği nedir?
Mümin olmada özel mümin olmama, kafir olma özelliği neydi? Görme hastasının üzerindeki gışavet bu insanda yok. Kulaklarındaki mühür, affedersiniz, işitme hastasının üzerindeki sem'i isimli işitme hastasının üzerindeki mühür bu insanda yok, alınmış. Kalbindeki ekinnet alınmış. Üstelik yerine ihbat konulmuş yedincisi. Kalbindeki mühür alınmış, başka kalbindeki ekinnet de alınmış. Altı, yerine ihbat konulmuş. Yedi. İşte bu insan Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesindeki üç unsuru da değişmiş olan bir insandır. Görme hastasının üzerindeki gışavet alınmış, kulaklarındaki mühür açılmış, kalbindeki mühür açılmış bir insan. Öyleyse artık bu kişi kafir değil. Aynı sebeplerden dolayı Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre aynı sebeplerden dolayı dalalette değil. Yani görme hastasının üzerindeki gışavet alınmış, işitme hastasının mührü açılmış, kalbindeki mühür açılmış. Diğer üç tane Furkan açısından da Araf 179'a göre dalaletten kurtulmuş oluyor kişi. Ne diyordu Allah Teala orada? Onların gözleri vardır, görmezler. Neden? Gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için. Onların kulakları vardır, işitmez. Neden? Kulaklarında vakra olduğu için. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmez. Neden? Kalbinde ekinnet olduğu için. Öyleyse bu uzuvlar açısından meseleye baktığımız zaman bu insan bu uzuvlarında bu engeller varken dalalette. Ama Allah-u Teala hepsini alıyor. Onların gözlerindeki hicab-ı müstüreyi, görme hastasının üzerindeki gışaveti, kulağındaki mührü, işitme hastasının üzerindeki mührü, kulağındaki vakrayı, kalbindeki mührü ve aynı zamanda kalbindeki idraksizliği oluşturan ilahi kompütürü, yani ekinneti alıyor Allah-u Teala. Altı Furkan. Yedincisi ise yerine ihbat koymak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak diyorsanız başlangıcında bu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Yetmez o kişi. Sadece dalalette değildir. Aynı zamanda küfürdedir. Ve aynı zamanda da şirktedir. Şirkten o kişinin kurtulma noktasına gelin beraberce bakalım. Rum suresi 31. ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor: "Münivine ileyhi ve yettekun." Ona yönel. Ona mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ona mülaki olmayı dile. Ona yönel ve takva sahibi ol. Kimler o Allah'a yönelenler? Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değil. Peki ne diyor Allah Teala? Münivine ileyhi ve yettekun ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, Allah ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dilediğin için müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır.
Hepsi kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ayet-i kerime müşrik olanlarla müşrik olmayanları ayırıyor. Ayet-i kerime takva sahipleriyle takva sahibi olmayanları ayırıyor. Ayet-i kerime, iki ayet-i kerime tek fırkada olanlarla, yani tevhidin sahipleriyle onun dışındaki bütün fırkaları ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşrik olmayanlar, yani tek fırkayı oluşturanlar, tevhidin sahipleri. Ama müşrikler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dilemedikleri için dalalette kalan, dilemedikleri için küfürde kalan ve dilemedikleri için şirkte kalanlar, mümin olmayanlar. Bir defa daha mı bakıyoruz mümin kavramına? Evet, bakıyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün diğer fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Neyse, kim bu şeytana kul olanlar? Şeytana kul olanlar tek fırkayı oluşturmayanlar, tek fırkada olanlar müminler. Sadece müminler kurtuluşa ulaşıyor. Diğer fırkaları oluşturanlar, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar. İşte demin söylediğimiz Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde gene aynı bir tek fırka var, bir de diğer fırkalar var. Tek fırkadakiler takva sahipleri, diğer bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte kalanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde o tek fırkanın sahiplerinin dışında kalanlar kafirler olarak adlandırılıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece o tek fırkadakiler müminler olarak değerlendiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Konunun başında sizi bütün bu negatif faktörlerden kurtaracak olan, sizi mümin kılacak olan, sizi şirkten kurtaracak olan, sizi dalaletten kurtaracak olan, küfürden kurtaracak olan, sizi hidayet ehli yapacak olan şey bir tek dilektir. İşte mutluluğunuz bu dileğe bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'tan furkan alırlar. Onların günahları örtülür. Yani onlar cennet saadetini Allah'a ulaşmayı diledikleri anda gerçekleştirirler. Cennet saadetinin şartı neydi? Sevapları günahlarından çok olmak. Müminun suresi 102. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar Allah'ın cennetine girerler buyuruyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime Müminun 103. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere diyor Allah Teala ve onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve bir insan düşünün, ne kadar çok günah olursa olsun o kişinin cennete girmesini Allah Teala mutlaka sağlayacaktır. O bir tek dilek üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine ne yapacaktır? Ona verdiği, ard arda verdiği 7 tane furkanın her birisiyle onun günahlarından bir kısmı kadar bir kazandığı dereceler dizisini
onun kazanç hanesine, amel defterindeki kazandığı dereceler kesimine kaydettirecektir Allah-u Teala kiramen katime meleklerine. Mizanın görevlerinden birisi de budur. Ve kişinin günahları ne kadarsa o kadar günahını Allah-u Teala tam o derecedeki günahını örtecektir. Örterse ne olacaktır? Kişinin günahları örtülmüştür, sevapları durmaktadır. Öyleyse o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Aşmışsa Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Bu dünyaya onun gözlerini açıyor. Bu kişi bu dünyadan mutluluğu, cennet mutluluğunu hak etmiş birisi olarak kâm alıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an küfürden, birkaç dakika içerisinde küfürden, dalaletten, hüsrandan ve sevgili kardeşlerim, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Gideceği yer cennet olur. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıç noktasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzun başlangıç noktasında Allah'ın bir muhteşem dizaynı var. Bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a yönelmek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn hepiniz için geçerlidir. Böyle bir dizayn sadece Kur'an-ı Kerim'in sırlarının size açılması, sadece böyle bir talebin sahibi olmanıza bağlı. Yoksa ebediyen kör, sağır ve dilsiz olursunuz. Şu dini bildiklerini iddia edip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen zavallılar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki Allah sizleri Furkan sahibi kıldı. Günahlarınızı örttü. Allah'ın yolunda teçhiz edildiniz. Cennetin mutlak olarak sahibi kılındınız. Öyleyse bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu hissedin kendinizi. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayın. Dünya saadetinin yarısı da mutlaka sizindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Cennet saadetinin ise 3. katına kadar olan kesimini sadece bu tek dilek sebebiyle elde eder. Allah'ın garantisi altındasınız. Saadetiniz daim olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâre. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatuhu.

0: Justo.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bir tek dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber, ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyince Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh vardı. Onun da dini değil mi? Onun da dini. En önce kim vardı? Hepsinden önce Adem Aleyhisselam vardı. Onun da dini Hanif dini. Hazreti Adem zamanında da salaha ulaşanların mevcut olduğunu görüyoruz. Hanif dini 7 safa, 4 teslim içeren bir kainatın ezeli ve ebedi dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Ve bu din 7 tane safa, 4 tane de teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Kur'an'da ismi Hanif dini olarak geçiyor ve bu dinin Allah Teala İslam dini olduğunu söylüyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini 3 ayrı cepheden bakılırsa üçünde de İslam'ın ta kendisidir, İslam dininin. Birinci cepheden bakıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci vasfı vahdettir. Yani Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkinci bir Allah hiçbir zaman olmamıştır. Olması da mümkün değildir. İkincisi, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek bir dini söz konusudur. Sadece böyle insanlardan oluşan, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyen insanlardan oluşan bir din. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Hanif olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Hanif olabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hanif dini bu iki özelliğin ötesinde bir üçüncü özellik daha taşır. Bu da teslimdir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek.

Vahdet müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın sadece tek bir Allah vardır dediğini görüyoruz. Eğer diyor Allah-u Teala gökte tanrılar olsaydı onlar mutlaka birbirleriyle kavga halinde olurlardı diyor. Ama diyor yok böyle bir olay. Sadece biz varız diyor. Kainatın kurucusu, kainatı yaratan ve tek olan, vahid olan Allah. İkinci bir ilah hiçbir zaman mevcut olmamış, olması da mümkün değil. Allah-u Teala ezelidir ve ebedidir. Zamanı yaratmadan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Şimdi kainat var. Bir süre sonra kıyamet kopacak. Kainat yok olacak. Ama cennet ve cehennem var olmaya devam edecek. Ama sonunda cennetin de cehennemin de göklerinin çatlayacağını söylüyor Allah-u Teala. Ve cehennemin de cennetin de içinde bulunanlar enerjiye döndürülmek suretiyle son bulacağını neticede çıkartıyoruz. Allah Teala diyor ki küllü men aleyha fan. Bütün insanlar fani olacaktır. Onların üzerlerine fani olmak yazılmıştır. Hepsi fani olacaktır. Ama diyor senin Zülcelal vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Bütün insanlar yok olacaktır. Ama senin Rabbin yani Allah baki olacaktır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ezelidir, zamandan evvel de vardı. Ebedidir. Zaman kıyamette duracak ve tekrar geriye dönecektir. Ama Allah Teala kıyametten sonra da var olacaktır. Hep var olacaktır. Neticede insanlar cennete ve cehenneme girecektir. Milyarlarca sene orada cennette ve cehennemde yaşantılarını devam ettireceklerdir. Sonra ne olacaktır? Sonra cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Zaten şu anda da cehennem var olmuş olsaydı, faaliyette olsaydı, yakıtın bir kısmını insanlardan sağlayacaktı. İnsanları, cehennemde olan insanların yanması ve enerji olması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim bu hususu açıkça muhtevasına almaktadır. Öyleyse bütünü düşündüğümüz zaman bu bütünün bir parçasında yaşıyoruz. Kıyametten evvelki devrede hamdolsun ki Allah-u Teala dünyada verilen bir gezegende bizleri yaratmış ve Allah'a en yakın insanlar kılmış bu gezegende. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in zamanında bu dine hanif deniliyordu. Hanif gene teslim muhtevası içerisinde bir kelime. Allah Teala sen hanifsin dedikten sonra gene Kur'an-ı Kerim'de İslam olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. İslam'dan başka bir dinin Allah-u Teala tarafından kabul edilmeyeceğini söylüyor. İslam dini eşittir, hanif dinidir. Aynı esasları paylaşır. İşte bu esaslardan bir tanesi de teslimdir.
İslam kelimesi ve teslim kelimesi silm kökünden gelir. Teslim, teslim, müslim, müslüman hepsi aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu teslim meselesine bir göz attığımız zaman, baktığımız zaman neyi görüyoruz? Çok açık bir şekilde bir husus görüyoruz. Teslimin muhtevasında ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi söz konusu. Hz. İbrahim'in Hanif dini veya Kur'an'daki İslam dini ikisi de gene Allah'ın ifadesiyle aynıdır. İslam dini eşittir, Hanif dinidir. Hz. İbrahim'in Hanif dini eşittir, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in İslam dini. Her şeyiyle birbirinin tamamen eşitidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada konumuza baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Ve Hanif dinini bu başından sonuna kadar geçen böyle bir teslimler dizisi içinde devreye almamız lazım. 28 basamaklık bir İslam merdiveni aynı zamanda 28 basamaklık bir Hanif merdivenidir. Ve 7 safhada 4 tane teslim içerir. 28 basamağın birincisinde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek değil, yaşarlar, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta da bu olayları yaşayanlar davranışlarını ortaya kolay koyarlar. Allah Teala senede bir iki defa herkesi mutlaka musibetlerle imtihan eder. Acaba bu insanlar musibetlere karşı nasıl bakıyorlar? Onu Allah Teala kişilerin kendilerine ispat eder. Davranış biçimleriyle kimliklerini gösterir onlara. İşte bu insanlardan bir kısmı, ne yazık ki çok küçük bir kısmı, Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler Allah-u Teala tarafından mutlaka daha evvel seçilmişlerin küçük bir kısmını teşkil eder. Büyük kısım Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilmelerine rağmen dilemezler. İşte o küçük kesim dileyenlerdir. Dördüncü basamağa bunlar çıkar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri için üçüncü basamaktadırlar. Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, dinin bütün muhtevasını bu kısacık devre içinde gözden geçirmek ancak ana hatlarını sizlere söylemekle mümkün. Kişi dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Bu rahim esmasıyla muhatap olunması kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının çalışmasını ifade eder. Ve de uzuvlarının da çalışmasını ifade eder. Öyle ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın rahim esmasının tecellisinden sonra irşat makamındaki kişiye bir sevgi duymaya başlar. Onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinlemeye başlar. Ve onun sözlerini kalbine indirip idrak etmeye başlar. İşte kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının, görme, işitme ve idrak etme uzuvlarının çalışmasıyla kişi irşat makamına
aşina olur. İrşat makamını irşat makamı olarak ait olduğu yere oturtur. Ve böylece kişinin görme, işitme ve idrak etme hastaları irşat makamı için açılmıştır. Artık irşat makamı o insanlar için bir kıymettir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra da o kalbi Allah'a çevirir. Bununla kalmaz Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve bu açılan nur yolunun açılmasından sonra kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Bu zikir neticesinde bu kişinin kalbine rahmetle fazl nurları ulaşır. Ama içeriye girebilen sadece rahmet nurudur. Bunun da girebileceği seviye %2 kadardır. Ve %2 rahmet kişinin kalbine girip yerleşirse bu kişi huşu sahibi olur. İrşat makamını Allah'tan istemek için yetki sahibi kılınır. Ve de Allah'tan ister. Allah Teala da ona mürşidini mutlaka gösterir. 14. basamakta kişi. Tabiyetini gerçekleştirir. Tabi olur. Tabi olunca o kişinin kalbine iman yazılır. Tabi olunca kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Tabi olunca o ruhun gelip yerleşmesiyle o kişinin kendi ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculukla yola çıkar. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir tabiyeti sırasında. Önce ne yapmıştı? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını örtmüştü. O andan itibaren kişi artık cennetlikti. Burada günahların örtülmesi söz konusu olmuştu. Allah Teala hayret namazını kılan o kişiye mürşidini gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Tabiyetin gerçekleşmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. 14. basamak ruhun vücuttan ayrılması ve nefsin kalbine nurlar birikmeye başlar. %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu diğerleriyle beraber yükselerek zemin kattan birinci kata kadar çıkabilmeye başlar. Nefse emare. Daha sonra ikinci gök katına kadar yükselmeye başlar. Nefsi levame. Daha sonra üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü gök katına çıkar. Nefsi mutmainne, kişi Allah'ın kendisine verdiklerinden mutmain olur. Doyuma ulaşır. Allah'ın kendisine verdiklerinin optimal olduğunu, en güzel seviyede olduğunu idrak eder kişi. Sonra beşinci safa oluşur. Beşinci gök katına ulaşır ruh. Kişi Allah'tan razı olur. Altıncı gök katına ulaşır. Allah da ondan razı olur. Birine radiye deniyor, birine mardiye deniyor. Ve nihayet ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu nefsi tezkiyedir. İşte nefsi tezkiye olan bir kişinin ruhu yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer, sitedil mintaya ulaşır. Oradan da
Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak, Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bundan sonra o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Bunu başardığı zaman her gün 12 saatten daha fazla zikri gerçekleştirdiği zaman kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Bu noktadan sonra fizik vücudun teslimi muhakkaktır. Nefsin kalbinde nurlar %80'i açtığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu noktadan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulaştığı noktada bu kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Çünkü Allah'tan gelen nurlar bütün kalbi doldurmuştur. Ve devamlı Allah-u Teala'dan nur gelmektedir. Kalbi hep nurlu tutar. Karanlıklar tekrar kalbe girmek imkanının artık sahibi değillerdir. Çünkü zulmani kapı kişi daimi zikirde olduğu için devamlı kapalıdır. Oradan karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalp %100 nurlarla kaplanmıştır. Böyle bir noktada bu kişi nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu için kalbi nurlanan bir kişidir. Daimi zikrin sahibi olmak birinci özelliğidir. 24 saat boyunca o kişinin hep Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Uyanıkken de, uyurken de zikri devam eder. Böyle bir noktada kişi bu iki özelliğin dışında, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmama, daimi zikre ulaşmanın dışında Allah-u Teala onun kalp yüzünü açar, gözleriyle gördüğünün ötesindeki hakikatleri Allah-u Teala ona kalp gözüyle gösterir. Kalp kulağını açar, Allah'ın bütün söylediklerini ona duyurmak için. O noktadan itibaren Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlar. Sonra bu kişinin üç özelliği daha vardır. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hikmettir. Ehli tezekkür olması kişinin Allah ile her an sohbet edebilir hüviyette olmasıdır. Her an Allah ile bir sohbeti gerçekleştirebilecek olan bir özelliğin sahibidir kişi. Öyleyse böyle bir kişinin o noktadaki durumuna baktığımız zaman kişi Allah ile daima konuşmaya, tezekkür etme imkanını bulduğu için ehli tezekkürdür. Kişi daimi zikirdedir. Zikir kişiye daimi olarak derecat kazandırır. Derecat kazanmaksa hayırdır. Bu sebeple kişi ehli hayır olmuştur. Bir de bu kişi hikmet sahibi olur. Hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman kararlarını Allah'tan sorarak vereceği için adaletle hükmeder. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötede Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu anlar, idrak eder. Bu nokta o kişiye 7 kat cehennemin ve yer katlarının gösterilmesini sağlar. Bir de zemin kattaki ana dergahın görülmesini sağlar. Bunlar tamamlandığı zaman kişi
ilk gök katını gördüğünde Ulu'l-Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamına gelmiştir kişi. Ve 7 kat gökler boyunca İhlas makamının sahibi olur. Ve 7. gök katı tamamlandığında, Sitret-i Münteha görüldüğünde Allah Teala bu kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Ve kişi Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Bu Allah Teala'nın huzurunda yapılan bir tövbedir. İhlas makamı da burada tamamlanır. Ona 7 kat gökler gösterilir. Gök katları, bir de 7 kat cennet gösterilir. Ve bu dizayn üzere bir oluşum söz konusudur. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman salaha ulaştığını görüyoruz. Salah makamının birinci kademesinde Allah Teala o kişinin günahlarını örter. İkinci kademesinde salah nurunu verir başının üzerine. Üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademesinde kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Beşinci kademesinde ise Allah iradesini de Allah'a teslim aldığı bu kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası 28. basamağın 5. kademesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala o sâbikûne el-evvelîn var ya diyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Böylece sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. Görülüyor ki Hanif dini İslam dinidir. Allah'a ruhunu teslim etti sahabe 22. basamakta. Fizik vücudunu teslim etti 25. basamakta. Nefsini teslim etti 26. basamakta, iradesini teslim etti 28. basamağın 5. kademesinde. Böylece 4 tane teslimi gerçekleştirdiler ve Allah'ın irşat makamının sahibi kılındılar. Hanif dininin bütün özelliklerini yaşamış oldular. İnsanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin bütün özellikleri Hanif dininin özellikleri. İşte Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana tabi olanlara da sana da şeriat kıldık diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'daki şeriatı daha evvel Hazreti İsa'ya verilen, ondan evvel Hazreti Musa'ya verilen, ondan evvel Hazreti İbrahim'e verilen, ondan da evvel Hazreti Nuh'a verilen, en evvel Hazreti Adem'e verilen şeriatla aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak ve fırkalara ayrılmamak. Size
Onun için şeriat kıldık ki diyor Allah Teala onlara verdiğimiz, onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size şeriat kıldık ki dini ayakta tutasınız diye ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Öyleyse dini ayakta tutmak hepimizin vazifesidir ve dinde kavganın son bulması da hepimizin vazifesidir. Şu anda dünya üzerinde kavgalar oluyor milletler arasında ve herkes karşısındaki dinin mensuplarını düşman zannediyor. Halbuki onlar da konunun başında her peygamberin yaşadığı devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugün, o günkü şeriatı yaşanmıştır. Bugün de aynı şeriat gündemdedir. Hiçbir zaman şeriat değişmemiştir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ve bugüne kadar şeriatta hiçbir değişiklik olmamıştır. Ana kalemler bütünüyle aynıdır. 7 Safa ve 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini aslında birbirinden farklı şeyler değildir. Her ikisinde de ruhun ve için, nefsin ve iradenin 4 tane faktörün Allah'a teslimi söz konusudur. Ve sadece dini yaşayanlar mutluluğu yaşayabilirler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen
Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a
Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, ''Muhakkak ki sen apaçık azgınsın.'' dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ''Ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun.'' dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa! Kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar, dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım, dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu
ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, "Sizin haliniz, derdiniz nedir?" dedi. O iki kadın, "Çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar," dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü ve "Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım," dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. "Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor," dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, "Korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun," dedi. İki kızdan biri, "Ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir," dedi. Yaşlı adam, "Gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın." Musa aleyhisselam, "Bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir," dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız," diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. "Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir." Musa aleyhisselam, "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum," dedi. "Ve kardeşim Harun ki o, lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız," dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, "Bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık," dediler. Ve Musa aleyhisselam, "Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler," dedi. Ve Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum," dedi.
Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama, insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin. Ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek,
yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz, onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin, ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ve biz, onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe, ülkeleri helak edici olmadık. Ve size bir

Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa ameni olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziyneti ile, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o, gerçekten en büyük hazzın sahibidir, dediler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. Sonra

onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay, demek ki kafirler felaha ermez dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü. Kim Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve O en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel, nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar.
Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah, alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancılardır. Ve yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz Nuh aleyhisselamı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh aleyhisselamın kavmini tufan aldı ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki onlar için elim azap vardır. Buna rağmen onun kavminin İbrahim aleyhisselama cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu. Ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz.
Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi, görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı. Ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve O azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.''

Dostoyevs. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah-u Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane Furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebepte sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Ve Müminin Suresi 18. ayetle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe enzelna mines semai ma'en bi kaderin fe eskennahu fil ardi ve inna ala zehabin bihi le kadirun. Kelimeler ve enzelna ve biz indirdik. Mines semai semadan, maen su. Bir kaderin kader ile takdir edilmiş miktarda bir ölçü ile. Fe böylece eskennahu onu iskan ettik, yerleştirdik, durdurduk. Fi el ardı yeryüzünde. Ve inna ve muhakkak ki biz ala e zehabin giderme bihi onu le mutlaka elbette kadirun, kadir olanlar, muktedir olanlar, gücü yetenler. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onu, yani onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette gidermeye kadiriz. Buharlaştırmak suretiyle gidermeye kadiriz.

Böylece onunla, suyla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk diyor, demiş oluyor Allah Teala. Sonra da istersek biz gideriz de diyor. Buna da kadiriz. Allah Teala'nın bu konudaki sonuçlarına baktığımız zaman Nuh tufanı bizim için çok önemli bir örnek teşkil eder. Dünyadaki en yüksek dağları da örtecek kadar su bütün dünyayı kaplamıştı. Dünyada verilen bu gezegende Hazreti Nuh ve onunla beraber gemiye binenlerden başka hiç kimse canlı kalmadı. Öyleyse ilk atamız Hazreti Adem'dir. İkinci atamız da Hazreti Nuh ile beraber gemide olanlar. Şu anda dünya üzerinde kimler yaşıyorsa hepsi onların çocuklarıdır. Öyleyse Allah Teala değil gölleri, nehirleri, denizleri yaratmak, en yüksek dağları bile içine alacak şekilde bütün dünyayı su ile doldurmaya da kadirdir. Allah razı olsun. Müminin suresi 19. ayet-i kerime. Fe enşe na lekum bihi cennatin min nahilin ve anab. Lekum fiha fevakihu kesiretun ve minha tekulun. Fe böylelikle böylece enşe'na biz inşa ettik, yarattık. Lekum sizin için bihi onunla cennetin cennetler ağaçlı bahçeler, ağaçlı meyveli bahçeler. Min nahilin hurmalıklardan, hurma ağaçlarından ve anavin ve üzümlerden, bağlardan. Lekum sizin için vardır. Fiha orada içinde ve vakihu onun meyveleri kesiretün çoktur. Çok. Çok vardır. Ve minha ve onlardan tekulune. Siz yersiniz. Fe enşenakum. Böylece Allah Teala kelimeleri veriyor. Şimdi cümlelere gelelim. Böylece onunla yani indirdiğimiz suyla diyor Allah Teala sizin için hurma ve üzüm bahçeleri veya hurmalardan ve üzümlerden bahçeler. Hurma ve üzüm bahçeleri daha uygun. İnşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için onların pek çok meyveleri vardır ve onlardan yersiniz. Allah Teala evet bütün hurmalıkları, üzümleri, dünya üzerindeki bütün bitkileri, meyveleri, sebzeleri, tahılı, her şeyi yaratan Allah Teala. Ve burada hurma ve üzümden bahsediyor sadece. İndirdiği suyla elbette hayat veriyor. Biliyorsunuz hurmalarda, asmalarda yeşil yapraklara sahiptir. Köklerinden aldıkları suyla Allah'ın indirdiği suyu alırlar köklerinden. Havadan aldıkları karbondioksidi birleştirirler, devreye sokarlar ve fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesini oluştururlar ve ortaya çıkan şey karbonhidratlardır. Yerinden kımıldayamayacak olan ağaçlar sudan köklerinden aldıkları su ile havadan aldıkları karbondioksit vasıtasıyla gıdaları olan karbonhidratları yerlerinden kımıldamadan elde ederler. Açığa devamlı olarak oksijen çıkarırlar. Oksijen ise insanlar ve hayvanlar için bir ihtiyaç maddesidir.
Ama insanların ve hayvanların da artık maddesi olan karbondioksit, bitkiler sisteminin hayati maddesidir. Öyleyse Allah-u Teala bitkilerle insanları birbirine ihtiyaçlı kılmış. Birinin artık maddesi, diğerinin hayati ihtiyacını oluşturuyor. Allah razı olsun. Ve 20. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve şecereten tahrucu min turi seyna'e tenbutu bid duhni ve sıbgın lil akilin. Ve şecereten ve ağaç tahrucu çıkar. Min turi seynâhe, turi sinadan tembutu biter yetişir. Bi'edduhni yağı ve sıbgın ve bir katık li'el akilin. Ekele edenler, yiyenler için. Ve turi sinada yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır ve o yiyenler için bir katıktır. Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç. Allah-u Teala burada zeytin ağacından bahsediyor. Yağ çıkarır ve yiyenler için bir katıktır. Hem yağ çıkartıyor hem de yemeklerde insanlar hala zeytin ekmekle günlerini geçirenler var. Öyleyse zeytin aynı zamanda bir katıktır. Hem yağından yemek yapmakta faydalanılır ve kolesterolü yükseltmeyen, negatif etkisi olmayan, belki de dünya üzerindeki tek yağ, zeytinyağı. Onun için zeytinyağını sevin. Allah razı olsun. Ayrıca zeytin sulhün bir sembolüdür. Zeytin dalı. Ayet 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne lekum fil enami le ibreh. Nus tikum mimma fi butuniha ve lekum fiha menafi'u kesiretun ve minha tekulun tekulun. Ve inne ve muhakkak ki lekum sizin için vardır. Fi elenemi hayvanlarda le ibreten, ibret, bir ders. Nuskikum size içiririz mimma şeyden fi içinde butuniha onun karnı, karınları. Ve lekum ve sizin için fiha orada onun içinde onda menafi'u menfaatler, faydalar. Kesiretün çok, birçok, çoktur. Ve minha ve ondan tekulune yersiniz. Ve inne lekum fi enami. Muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır diye başlıyor Allah-u Teala. Muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. İneklerden, koyunlardan, keçilerden süt içeriz. Ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Sadece içmekte kalmazsınız diyor Allah-u Teala, yersiniz. Ne yaparız? Sütten peynir yaparız. Peyniri içmeyiz, yeriz. Sütten tereyağı yaparız.
tereyağını da yeriz. Sütten lor yaparız, yeriz. Öyleyse hem içeriz sütü süt olarak, hem de onlardan yeriz. Yoğurt yapar yeriz. Yoğurttan da ayran yapar, içeriz. Yiyip içtiğimiz şeyleri hayvanların bize verdiğini, Allah Teala'nın dizaynıyla hayvanların bizim için yaratıldığını görüyoruz. Şu kainatta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yaratılmışsa hepsi insan için yaratılmıştır. Kainatın en üstün mahluku için. Henüz faydasını bilmediğiniz bir şeyler düşünüyorsanız, bilin ki onlar da faydalı olarak yaratıldı. Tahta kurusunun da mı faydası var diye biriniz sorarsanız, Vietnam'daki savaşta Amerikalılar tahta kurusunu düşman askerlerinin bulunup bulmadığını öğrenmek için kullandılar. 50 metrelik bir çap içerisinde eğer insan varsa tahta kurularının titreşim sayısı artıyor. Demek ki her ne kadar bir kısmının aleyhine ise de varlığı, ama bir kısmının faydasına bir olay. Tahta kurusu bile bir şeyler için faydalı. Ve 22. ayet-i kerime, ve aleyha ve alel fulki tuhmedun. Ve aleyha ve onun üzerine, ve ala el fulki ve gemilerin üzerinde tuhmelun, taşınırsınız. Hayvanlardan taşıyıcı olanlar, atlar, eşekler, develer, taşıyıcı olan hayvanlar da var. Ama sütlerinden istifade ettiklerimiz de var. Burada da başka hayvanlardan bahsediyor Allah Teala. Üzerinde taşındığımız, tıpkı gemiye binip de gittiğimiz gibi hayvanların üzerinde de aynı şey oluyor. Ve 23. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Nuhen ila kavmihi. Fe kale ya kavmi. Budullâhe ma lekum min ilahin gayruh efe la tetteku. Ve lekad ve andolsun ki erselna, biz gönderdik Nuhan, Nuh aleyhisselam, ila kavmihi, onun kendi kavmine. Ve böylece kale dedi, ya kavmi, ey kavmim, ubudullâhe, Allah'a kul olun. Malekum, sizin için yoktur. Min, den, ilahin, ilah. Başka bir ilah yoktur, ilahtan yoktur. Gayruhu, ondan başka. Efelâ tettekûn, hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve cümleler ve andolsun ki Nuh Aleyhisselam'ı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Burada Allah Teala takva sözünden bahsediyor. Takva. Nasıl Allah'a kul olmak yedi safhadan oluşuyorsa,
Allah'a karşı takva sahibi olmak da yedi safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ilk takva, Allah Teala buyuruyor Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Bu birinci takva. Ve Allah-u Teala bizi 12 ihsanla mürşidimize ulaştırdığı zaman, tabi olduğumuz zaman ikinci takvanın sahibi oluyoruz. Birincisine aminolar takvası diyoruz. İkincisine müminler takvası diyoruz. Kişi çünkü burada mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor ve başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşuyor. Allah Teala buyuruyor ki Kaf 31 ve 32'de cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte sizin için vaat olunan şey bu. Li külli evvabin ve hafiz. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Burada kişi hafiz oluyor. Başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşuyor. Burada kişinin hafiz olması söz konusu. Burada kişinin mümin olması söz konusu. Allah Teala ya eyyühellezine amenü tekullâhe ebtegû ileyhil vesilet ediyor. Takva sahibi olun diyor ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Takva sahibi olun nasıl? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. İstediğiniz zaman ne olacak? O vesileye ulaşacaksınız. Tabi olduğunuz an takva sahibi oluyorsunuz. Kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Burada mümin olmanın üst seviyesine ulaşıyorsunuz. İkinci kademe mümin olmak. Ama burada hafiz oluyorsunuz. Başınız üzerinde devrim imamının ruhu oluşuyor. Sonra üçüncü takvaya ulaşıyorsunuz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaşanların takvasının sahibi oluyorsunuz. Demin söylediğimiz ayetteki evvaplardan birisi oluyorsunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış olan birisiniz. Meaba, ruhu ulaşmış olan kişi evvap oluyor. Evvaplar takvası. Basamak 21. Basamak 21 ve 22. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhunuz yok oluyor, evvap oluyorsunuz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve 21 takvanın sahibisiniz.
fizik vücudunuz Allah'a kul olmuş ve bu Allah'a kul olmanın takva sahibisiniz. Sonra 26. basamakta daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. 27. basamakta nefsinizi de halis kılıyorsunuz ve muhlisler takvasının sahibi oluyorsunuz. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. Yeni bir takvanın sahibi oluyorsunuz. 5. kademesinde ise iradesini Allah'a teslim edenlerin takvasına ulaşıyorsunuz. Ya eyyellezine aminu tekullahi hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm Müslümun. Âl-i İmrân 102'de Allah Teala bunu söylüyor. Öyle bir ey amene olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakkın yakın takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani tam olarak her şeyinizi vererek teslim olun. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi vererek teslim olun. Ve böylece bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Hazreti Nuh'un emri, Allah'tan aldığı emir, Allah'a kul olun. Ve aynı zamanda takva sahibi olun. Böylece ayet-i kerime kul olmanın ve takva sahibi olmanın aynı standartları oluşturduğunu gösteriyor. Ve 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kâlel mele'ul lezîne keferu min kavmihi ma haza illa beşerun mislukum yuridu en yetefaddale aleykum ve lev şeallahu le enzele melaike, yani melaiketen. Ma semina bi haza fi aba inel evvelin. Fekale, böylece bunun üzerine dedi. El meleu, halk, eşref, ileri gelen kimseler. Eşraf. Halk, eşraf, ileri gelen kimseler. Ellezine keferu, inkar edenler, kafir olan kimseler. İleri gelenler. Kafir olanlar. Min kavmihi, onun kavminden, ma şey, haza bu, İlla sadece dan başka beşerün beşer insan mislu kum sizin gibi yuridu diliyor istiyor en yetefaddale üstün olmak hükmetmek aleykum sizin üzerinize size velev ve eğer şeallahu Allah diledi le enzele mutlaka indirirdi melaiketen melekler ma semina işitmedik bihaza fi bunun hakkında abayine el evvelin evvelki babalarımız atalarımız onun kavminden
kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, yani hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik dediler.

Böylece bütün kavimlerdeki bütün resullere karşı çıkan insanlar kendi kavimlerinden olan Hazreti Nuh'a da eşyanın tabiatına uygun olarak karşı çıktılar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Birbiri ardından, ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlere resul göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler. İstisna yok. Bütün kavimler resullerini inkar ettiler. Buyuruyor Allah Teala. Hazreti Nuh'u da inkar edecekleri tabiiydi. Ve işte inkarın muhtevasını anlatıyor Allah Teala. Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Ve kendisine inandırıp size hükmetmek istiyor. Eğer Allah dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik dediler. Yani ataları babaları onlar söyleyecekler. Onlar hidayete ermemiş olsalardı mı diye Allah-u Teala'nın bir ayette ifadesi var. Onlar hidayete ermemiş olsalar da gene onların mı sözünü dinleyeceklerdi diyor Allah-u Teala. Burada da aynı şey söz konusu. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik dediler. Yani kavim dalalette. Ve Hazreti Nuh'u da hemen reddettiler. Bismillahirrahmanirrahim. 25. ayet-i kerime. İn hüve illa reculun bihi cinnetün fe terabbasu bihi hatta hinin. İn hüve ancak o zaman olur. İlla sadece den başka recülün bir adam bihi onu o cinnet getirmiş. Fe o zaman öyleyse o halde terabbasuyu bekleyin, gözetim altında tutun. Bihi onu hatta öyle ki oluncaya kadar hinin zaman süre. O ancak cinnet getirmiş olan bir adamdır. O halde onu bir süre

O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin. Yani gözetim altında tutun. Allah'ın bütün peygamberlerine, bütün resullerine insanlar mutlaka bu sıfatı, bu yaftayı yapıştırmışlardır. Mutlaka ona deli demişlerdir. Onda ne var? Onlarda olmayan Allah'tan vahiy alıyor. Allah ona yapması gelenleri haber veriyor.

Ve 26. ayet-i kerime. Kale Rabbin surni bima kezzebun. Kale dedi, Rabbi Rabbim, unsurni, bana yardım et. Nasara kökünden. Unsurni, sondaki bana yardım et. Bima sebebiyle olduğu için kezzebuni, beni yılanladılar. Nuh aleyhisselam,

Beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et. İşte kendilerini haklı zanneden kuvvetliler. Hazreti Nuh bir kişi, onlar bütün bir kavim ve kavmin ileri gelenlerin hepsi Hazreti Nuh'a karşı. Ve Allah'tan yardım istiyor Hazreti Nuh. Müminin Suresinin 103. ayet kerimesi, ayet 27. Müminin Suresi 27. ayet, 23 numaralı surenin 27. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Fe evhayna ileyhi. Enis na il fulke bi a yunina ve vahina fe iza ca'e emruna ve faret ten nuru fes luk fiha min kullin zevce nisneyni ve ehle ke illa men sebeka aleyhil kavlu minhum. Ve la tuha tıbni fillezine zalemu innehum mugrakun. Fe o zaman böylece evhayna biz vahyettik. İleyhi ona en isnai yapmasını el fulke bir gemi. Bir ayunina gözümüzün önünde. Ve vahina ve vahyimizle. Ve böylece izacae geldiği zaman emruna bizim emrimiz ve fare feveran etti kaynadı et tennuru tennur kazan. Fesluk fe usluk hemen koy fiha onun içine min kullin hepsinden her birinden zevceyni isneyni zevceyni isneyni her çiftten ikişer ve ehleke ve senin maiyetin senin ailen illa sadece hariç men kimse kim sebeka

geçti aleyhi, onun üzerine, onun hakkında el kavlü söz. Minhum onlardan, ve la tuhatibni ve bana hitap etme fi hakkında ellezine zalemu zulmeden kişiler. İnnehum muhakkak onlar mugrekun boğulacak olanlar. Ve şöyle oluyor. Böylece ona gözümüzün önünde, yani bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman hemen ona, gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme. Yani onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır. Daha başka bir ifadeyle, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır.

Öyleyse Hazreti Nuh'un gemisini düşünün. Bir gemi ki Hazreti Nuh'a tabi olan herkesi içine alabiliyor. Ne kadar hayvan türü varsa hepsinden ikişer çift gemi alıyor. Ve hayvanlar o geminin içinde hiç kimseye zarar vermeden karaya çıkacakları günü bekliyorlar. Ve Allah-u Teala diyor ki tenur kaynadığı zaman yani geminin bir buharlı gemi veya bir atom gemisi olması gibi bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala her çağın ilminin sahibidir. Bütün çağların ötesinin ilmi gene Allah'tadır. Ve tabi Allah-u Teala'nın bir sırrı bu. Tenur kaynadığı zaman tenur kazan hüviyetinde bir şey. Kazan, tenur, kazan. Kazan kaynadığı zaman diyor. Bir buharlı gemi gibi bir şey yaptırıyor Allah-u Teala. Belki ondan da çok daha ileride bir teknik. Çünkü bu gemi bütün dünyayı dolaşacak. Dolaşırken bütün dağları tamamen su kaplamış olacak. Öyle bir dizayn söz konusu. İşte böyle bir muhtevada

yemeği Allah-u Teala'nın vahyiyle ve Allah'ın denetiminde yapılıyor. Ama bütün peygamberler gibi Hazreti Nuh da affetmekten yana, onun için başta kendi ailesinin kendisine itaat etmeyen kesimi, oğlu olmak üzere birçok kişinin affını istiyor Allah-u Teala'dan, gemiye bindirilmesini istiyor. Allah-u Teala da cevap veriyor ki onların hakkında hüküm kesinleşmiştir. Onlar suda boğulacaklardır. Ama başka bir ayette Allah-u Teala'nın ifade ettiği şey, Hazreti Nuh daha evvel oğluna, bu noktada oğluna söylüyor. Evladım diyor, gel gemiye bin, sonra boğulursun. O da diyor ki ben yüksek dağlara çıkarım, boğulmam. Ama bütün dağlar da suyla kaplanıyor. Yani Hazreti Nuh'un gemisinin dışında dünya üzerinde hiçbir canlı kalmıyor. Nuh'un gemisi başlı başına bir mucizeler dizaynıdır. Ve Allah Teala Hazreti Nuh'un gemisinin neyle çalıştığını söylemiyor ama tenurun kaynadığı kesin. Bütün dünyayı dolaşan bir gemi, böyle odun yüklemekle falan bu iş olmaz. Tenurun kaynaması için de devamlı bir enerji lazım. Allah Teala'nın daha o zaman bir atom gemisi yaptırmış olması da kuvvetli bir ihtimal Hazreti Nuh'a. Ve 28. ayet. Fe izes teveyte ente ve men meake alel fulki ve kulil hamdü lillahillezî neccâna. Minel kavmiz zalimin. Ve izesteveyte, izah isteveyte, bindiği zaman. Ente sen ve men ve kişiler meake seninle beraber ala el fulki gemiye fekul, o zaman de elhamdü hamd li Allah'e, elhamdülillahi hamd Allah'adır. Ellezî ki o neccana, bizi necata ulaştırdı, kurtuluşa ulaştırdı, kurtardı. Min den el kavmi zalimin, zalim kavimden bizi kurtardı. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Diyor Allah Teala. Allah'ın bütün nebilerden ve bütün resullerden istediği şey hep Allah'a hamd ve şükretmek. Bu hepimizin üzerine düşen bir büyük vazifedir. Her şeyimizi Allah'a borçlu olduğumuzu,
unutmamalı ve ona hep hamd ve şükretmeliyiz. Bize nimet olarak verdiği fizik nimetler için Allah'a şükretmeliyiz. Fizik ötesi nimetleri için de Allah'a hamd etmeliyiz. Çünkü hamd için hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Başka alemlerden gelen her şey o alemlerin de Rabbi olan Allah'a hamd etmemizi gerektirir. Fatiha suresinde de Allah Teala Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Fatiha suresine başlatıyor. Yani kovulmuş Euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ismiyle başlarım. Rahman ve Rahim olan. En çok kullanılan iki esması Allah Teala'nın Rahim esması, Rahman esması. Böylece görülüyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Allah-u Teala'nın sonraki ayeti var. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Hamd alemlerin Rabbinedir. Alemlerin Rabbi olan Allah. Öyleyse sadece şu içinde fizik vücudumuzun yaşadığı fizik alemin değil, nefslerin şu anda yaşamakta olduğu berzah aleminde sahibi, cinlerin yaşamakta olduğu onların aleminin gayb aleminde sahibi, onların nefslerinin yaşadığı onun zıttının da sahibi, meleklerin yaşamakta olduğu emr aleminin de sahibi, zülmani varlıkların yaşamakta olduğu zülmani aleminde sahibi. Ve yoklukta yokluğun da sahibi. Hazreti Nuh gemiye bindiği zaman Allah-u Teala'ya hamd etmesi Allah-u Teala tarafından emrolunuyor.

Bu gemi fizik bir nimettir. Allah Teala burada da şükür ifadesini değil, hamd ifadesini kullanıyor. Bir kurtarma, bir fiil söz konusu. Bu da Allah Teala'nın bir nimeti elbette Hazreti Nuh'a ve onun arkadaşlarına, onunla beraber kurtulanlara. Ve Müminin Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. Ekul ve de Rabbi, Rabbim enzilni, beni indir, münzelen, indirişle, inişle, mübareken, mübarek ve ente ve sen hayrı el münzilin, hayrül münzilin, indirenlerin en hayırlısı. Ve de ki Rabbim beni mübarek bir inişle indir. Ve sen indirenlerin en hayırlısısın.

ise Allah Teala inzal kelimesini yukarıdan aşağı indirme şeklinde kullanmış hep Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Kur'an inzal edilmiştir. Tevrat inzal edilmiştir. İncil inzal edilmiştir. Bütün kutsal kitaplar inzal edilmiştir, indirilmiştir. Ve Allah Teala münziliğindir. Yani indirendir. Ve sen indirenlerin en hayırlısısın diyor Hazreti Nuh Allah'a. Ya da Allah Teala onun kendisine böyle söylemesini istiyor. Ve de ki Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah'a her an şükretmek mevkiinde olanlarız. Bizler Allah'tan her an dilemekte olanlar da olmalıyız. Her hedefimizi Allah'a iletmeli ve Allah'tan mutlaka yardım dilemeliyiz. Onun sahibimiz olduğunu, bizi yaratı olduğunu, onun bir mahluku olduğumu ve her zaman ondan yardım istememiz gerektiğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Ayet-i Kerime Allah-u Teala'nın bir peygamberle konuşmasını ifade ediyor. Hazreti Nuh, Allah'ın bir nebisi. Çok çile çekmiş. O insanların Hazreti Nuh'a yapmadıkları zulüm kalmamış. Ve bunun üzerine Allah Teala zalim kavmi bütünüyle helak ediyor. Aralarından sadece Hazreti Nuh'a Allah'a ulaşmayı dileyenler ve diledikten sonra bir kısmı sadece dileyenler, daha henüz tabi olamamış. Bir kısmı da diledikten sonra tabi olanlar. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesini hatırlayacaksınız. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları yanımdan kovamam. Çünkü mutlaka onlar Allah'a ulaşacaklardır. Orada ulaşma kelimesini kullanmış. Hazreti Nuh, hidayet kelimesini kullanmış. Ama başka bir ayette, ben ömrüm boyunca onlara yalvardım ve birkaç tanenin Allah'a firarından başka bir neticeye ulaşamadım diyor. Firarından başka, yani sadece birkaç kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabildim diyor Hazreti Nuh. Ve burada Allah Teala Hazreti Nuh'tan talepte bulunuyor. De ki, sen indirenlerin, karaya çıkartanların en hayırlısısın. Beni mübarek bir inişle indir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz engeller. Hepinizin bildiği gibi bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Allah Teala bu konuyu çok açık bir şekilde koyuyor ortaya. Herkesin tebliğe mutlaka muhatap olduğunu. Mülk suresi 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: cehenneme kafirler sürülürler. Cehennemin kapılarında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Sizi inzar etmediler mi? Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Kıyamet günü cehenneme gideceksiniz. Demediler mi Allah'ın nezirleri? Onlar da derler ki, diyor ayet-i kerime, dediler. Ama biz onlara inanmadık. Dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz seni dalalette görüyoruz. Eğer biz inanmış ve idrak etmiş, akletmiş olsaydık, işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse kendilerine söylenmiş. Allah'ın nezirleri ne diyor Allah Teala? Biz nezirlerimizi Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye göndeririz diyor. Öyleyse bütün nezirlerin görevi Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmaktır. Bütün Resuller için de durum farklı değildir. Çünkü Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kıyamet günü cehenneme gelen kafirler, kafirlere, cehennem bekçileri derler ki, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadılar mı? Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz Resullerimizi uyarsınlar diye, amin olmayanları uyarsınlar diye ve müjdelesinler diye, amin olanları müjdelesinler diye göndeririz diyor. Öyleyse Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesindeki olay bütün kavimlere ardı ardı, ardı arkası kesilmeksizin Resullerin gönderilmesi ve Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlere ardı arda Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Bakara 87'de de Allah Teala biz bütün kavimlere ardı arda Resul göndeririz diyor. Öyleyse tebligat herkese mutlaka yapılmıştır. Madem ki cehenneme girenlerin hepsi evet bize Resul geldi, evet bize nezir geldi diyorlar. Öyleyse cehenneme girenlerin hepsi bunu söylediğine göre bütün devirlerde yaşayan bütün insanlar
bir nezire veya bir resule muhatap olmuşlar. Nezirlerin hepsinin resul olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Nezir de uyarıcı demek. Bütün kardeşlerimiz başkalarını Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diye uyardığı zaman hepsi birer nezir hüviyetindedir. Öyleyse şunu, bu anlattığımız kısa açıklamadan şunu çıkarıyoruz ki tebliğe muhatap olmayan hiç kimse olmayacaktır. Öyleyse olay tebliğ ile beraber başlıyor. Tebliğ ile beraber muhteva şekilleniyor. Allah Teala tebliğe aldırmayanları, tebliğe aldırıp karşı çıkanları ve tebliği hemen tebliğ edilir edilmez kabul edenleri ayrı ayrı gruplarda toplamış. Ve engeller dediğimiz zaman bir uzuvlar üzerine konulan engeller var. Göz, kulak ve kalp uzuvdur. Bir de hastalar üzerinde konulan engeller var. Görme hastası basar, işitme hastası semi, idrak hastası kalp diyor Allah-u Teala adına veya ihbat diyor idrak hastasının adına. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakalım. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birbirine eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Yani onlara Allah'laşmayı dilemeyi söylediğin zaman veya söylemediğin zaman netice değişmez. Onlar mümin olmazlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu sebeple Allah Teala onların Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Semi isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de, yani kalplerindeki idrak hastasını da mühürler. İşitme hastası, idrak hastası ve görme hastası mühürlü. Peki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Câsiye 23'te de diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onların basar hastalarının üzerine gıcavet adlı bir perde çeker. Onların semi isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini, kalplerindeki ihbat hastasında onların kalplerini mühürler. Yani kalplerine, kalplerinin idrak etmesine engel olur. Bu anlattığımız kişiler kendilerine tebliğ yapıldığı zaman kayıtsız kalanlardır. Bir öfke duymaları söz konusu değildir tebliği yapana. Ve kendilerinde bir algısı söz konusu değildir. Belki farkına bile varmamışlardır tebliğin. Tebliğ edilmiştir, mutlaka edilmiştir. Ama o kişi tebliğin manasını anlamamıştır bile.
manasını anlamıştır, benimsememiştir. Her halükarda kendisine söylendikten sonra kızmayan, öfkelenmeyen ama Allah'ılaşmayı dinlemeyen herkes bu standartların içindedir. Yani hastaları üzerinde, semi hastasına, basar hastasına ve kalbine Allah Teala engel koyar. Basar hastasının üzerine Gışavet adlı bir perde koyar. Semi isimli işitme hastasını mühürler. Kalpteki idrak hastasını gene mühürler. Peki bu insanlar kayıtsız kalanlar. Bu insanlar için Allah Teala ne diyordu? Onları ilimleri üzere dalalete bırakırız diyordu. Bu insanlar ilim sahibi. Üniversite bitirmişler, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte Allah Teala onları ilimleri üzerine dalalette bırakıyor ve onların görme, işitme ve idrak hastalarını mühürlüyor. Peki bakalım İsra suresi 45 ve 46. ayetler ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini de ifade ederek Kur'an'ı okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o Allah'a mülaki olmaya, ahirete Allah'a mülaki olmaya inanmayanlarla senin arana Hicab-ı Mestur'e adlı Hicab-ı Mestur'e koyarız. Hicab-ı Mestur'e, hicab perde demek, Mestur'e de gizli. Gizli bir perde koyarız. Yani onların gözlerinin önüne öyle bir perde koyarız ki irşat makamını irşat makamı olarak görmesinler. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine, yani söylediklerinin manasına varmalarına engel oluruz. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerini engelleriz. Ve onlar nefretle arkalarına dönerler. Arkalarını dönüp giderler. Nefretle. İşte burada bir başka dizayn var. Buradaki dizaynda kişinin öfkelendiğini, bunları söyleyenden nefret ettiğini görüyoruz. Bütün devirlerde Allah'ın bütün Resulleri mutlaka nefrete muhatap olmuşlardır. Toplum onları hiçbir toplumda kabul etmemiştir. Bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki nefret duyan, kavga eden insanların Allah Teala engellerini koyuyor. Onların uzuvları üzerine engeller koyuyor. Peki böyle bir engel konulduktan sonra kişinin uzuvları üzerine bu engeller konulduktan sonra ne olur? Bu sualin cevabı Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sadece Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar Allah Teala tarafından engellenirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki ya kişi kayıtsız kalıyor, onların hastalığı üzerine engeller koyuyor Allah Teala, ya da kişi karşı çıkıyor, öfkeleniyor, tepki veriyor, o zaman da uzuvları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Şimdi bir insan düşünelim. Kendisine tebliğ yapılmış ama kayıtsız kalmış, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Onun üzerinde Allah'ın derhal tatbikatı söz konusu. O kişinin hastalığı üzerine engeller konuluyor. Basar hastasının üzerine gışavet, semih hastası mühürleniyor ve kalpteki idrak hastası mühürleniyor. Kalp mühürlü. Ama sonradan bu kişi düşman saflarda yer alıyor. Ve bu konunun tebliğcilerine fena halde içerliyor. Onlarla açık bir şekilde kavga etmeye başlıyor. Onların aleyhlerinde faaliyette bulunuyor, öfkeleniyor. Tavır koyuyor ortaya. Açık bir şekilde Allah'a ulaşmaya davet edenlere karşı çıkıyor, onlara düşmanca davranıyor. İşte bu kin ve nefret olayı başladığı andan itibaren Allah Teala o kişinin hastalarına engeller koyduğu kişinin uzuvlarına da engeller koyar. Gözlerin üzerine gışavet, affedersiniz, gözlerinin üzerine hicab-ı mestûre, kulaklarına vakra, kalplerine de ikinnet koyar Allah Teala. O zaman kişinin
6 tane engeli oluşuyor. 3 engel yerine 6 tane engel oluşuyor. Öyleyse bu 3 engeli ve 6 engeli yerlerine oturttuğumuz zaman bir sonuca varıyoruz. Başlangıçta bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemez, kayıtsız kalırsa 3 tane engel alır. Yine başlangıçta bir kişi öfkelenirse, kavga ederse o da 3 tane engel alır. Birincisi hastaları üzerine, ikincisi uzuvları üzerine. Öfkelenen, sinirlenen, karşı çıkan, düşmanca davranan uzuvları üzerine engel konulandır. Karşı çıkmayan ama kabul etmeyen hastaları üzerine engel konulandır. Ama her halükarda engeller konuluyor Allah-u Teala tarafından. Şimdi gelin insanlara bakalım. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse bu insanlar dalalettedir. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Oysa Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar söz konusu. Allah-u Teala bunlar hep Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Rum 31 ve 32 Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi burada ayrı iki cepheden müteala ediliyor. Birisi şirkte olmak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkada oluşurlar. Bir tek fırkada buluşurlar. O tek fırkayı oluştururlar. Geri kalan 72 fırkanın hepsi takva sahibi değildir ve şirktedir. Kim diyor Allah-u Teala Allah'a milaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadır, onlar hidayete de değillerdir. O zaman bu insanlara bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, tamam. Ama inkar ediyorlar. O inkar edenlerin üzerine onların hastaları üzerine engeller koyar Allah-u Teala. Ama bir de bilerek gizleyenler var. Kalplerinde zevk olanlar var. Kalplerinde maraz olanlar var. Onlar özellikle karşı çıkıyorlar ve yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. İşte Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesi. Biz kitaplar indirdiğimiz halde, o kitaplarla insanlara beyineler verdiğimiz halde, bu beyinelere rağmen ayetlerimizi ve hidayeti gizleyenler var ya diyor Allah-u Teala, ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi
lanet eder. İşte bu insanlar hem açık rezistans gösterenler, Allah'a ulaşmayı dileme davetinde bulunanlara, hem de gizli rezistans gösterenler ama öfkelenenler, kin duyanlar ve şiddetle karşı çıkanlar. İşte bunların üzerine Allah Teala onların uzuvlarına koyuyor engelleri. Görme, işitme ve idrak etme hastaları üzerine. Allah Teala Nahl 36'da diyor ki sen mezardaki ölüleri işittiremezsin diyor. O insanlar ki mezardaki ölüler gibidirler diyor. Sen onlara işittiremezsin diyor. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarını da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala diyor ki cehennemdekilerin bir kısmı derler ki ya Rabbi biz devrimizin saadatlarına ve büyüklerine, küberasına itaat ettik. Onların söylediklerini yerine getirdik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Bu yüzden yolumuzdan saptırıldık onlar tarafından. Onlara iki kat lanet ver. Onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte bu iki grup. Tıpkı birincisini olduktan sonra ikincisine ulaşanlar gibi kasıtlı olarak bu işi yapan, kendileri Allah'ın yoluna gitmedik, ulaşmadıkları halde başkalarının da Allah'ın yolundan medhedenler, onların hem uzuvlarına hem de hastalarına Allah Teala engel koyuyor. Demek ki insan başka birisine bir zarar vermiyorsa, kendisi kayıtsız kalıyorsa sadece hastalarına engel koyuyor. Yine bir insan öfkeleniyorsa, kızıyorsa ama başkalarını yoldan çıkarma konusunda bir gayreti yoksa onun da uzuvlarına engel koyuyor Allah Teala. Ama kim hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, karşı çıkıyor, yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan çıkartıyorsa, yeryüzünde fesat çıkartıyorsa, onların hem hastalarına hem uzuvlarına engel koyuyor Allah Teala. İşte Rad suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın Allah'a ulaşmasını, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Allah'a misak vermelerine rağmen bunu yaparlar diyor. Hem de diyor bu insanlar onunla da kalmazlar, yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Başka insanların da delalete düşmesine, delalete kalmasına sebebiyet verirler. Başka insanların hidayete ermesine mani olurlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın lanetine muhatap olanlardır. Lanetlenirler diyor. Kim lanetleniyorsa orada hem uzuvlar hem de hastalar üzerine engel mutlaka konulur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kendisine tebliğ yapılmadığı sürece bir problemi yok gibi görünür ama mutlaka tebliğ yapılmıştır. O kişi mutlaka tebliğe muhatap olmuştur ama önem vermemiştir. Önem vermemesi onun hastalarına engel konulmasını gerektirir. Karşı çıkarsa uzuvlarına engel konulmasını gerektirir. Ama ister karşı çıksın, ister çıkmasın,
başka insanların hidayete ermesine mani oluyorsa, onları Allah'ın yolundan men ediyorsa, o zaman onların uzuvlarına da, engellerine, uzuvlarına da, hastalarına da engeller konur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu engelleri Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese mutlaka koyar. Peki bundan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Dilemeden evvel bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafildi. Gideceği yer cehennemdi. Kafirdi. Tağutun kuluydu. Tağutun dostuydu. Şirkteydi. Dalaletteydi. Takva sahibi değildi. Bütün amelleri de boşa gitmişti. Kişinin böyle bir hali varken bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Şimdi ne olacak? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilemezse ne olacağını Allah Teala söylüyor Yunus 7 ve 8'de. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle söylüyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Peki dilerse ne olur? Ve men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu lâhd. Ankebût suresi 5. ayet-i kerime. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, o zaman milaki olmayı dilemeyenlerle dileyenler tamamen birbirinden ayrı. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Ve o kişi nefsiyle cihat etsin diyor. Nefs tezkiyesi de bu konunun arkasından gelen bir faktör. Öyleyse dilemeyen bir kişi ve dileyen bir kişi. Biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yer cehennemdir. Durumumuza göre ya 3 furkan ya 6 furkan alırız Allah-u Teala'dan. Ne demek istiyoruz? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse Allah'ın vereceği furkanlar günahlarımızı örtecek. Allah'a ulaşmayı kayıtsız kalarak dilemeyen bir insanın görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlüdür. Hastaları mühürlüdür. Allah Teala görme hastası için bir furkan verir. Onun günahlarının 1/3'ünü yok eder. 1/4'ünü yok eder. Neden olduğunu şimdi göreceğiz. İşitme hastasını açar. İkinci furkanı da verir. Kişi görmezken gören olmuştur. İşitmezken sağırken duyan, işiten olmuştur. Allah Teala bundan sonra o kişinin kalbinin
mührünü açar, onun kalbinden, onun kalbine ihbat koyar. Ekinliti alır, üçüncü faktör, kalbine ihbat koyar, dördüncü faktör. Öyleyse dört furkan verir bu kişiye, her birinde günahının dörtte birini örter ve neticelendiği zaman kişinin bütün günahları örtülmüştür. Yani o kişinin sevapları günahlarını aşmıştır. Yani gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde

Kulaklarında vakra vardı. Gözlerin üzerinde hicab-ı mestire vardı. Kalpleri ise mühürlüydü. Allah Teala bu kişinin kör olan gözlerini açar. İrşat makamına karşı kör olan irşat makamını irşat makamı olarak değil, herhangi bir kişi gibi gören bu kişinin gözlerini açar. O noktadan itibaren kişi onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Bu kişinin zaten görme hassasında bir engel yok. Görme hassası görüyordu ama gözleri göremediği için kişi göremiyordu. Bu kişinin kulaklarında vakra var ama işitme hassası açık. Vakrayı alınca kişi işitebiliyor. Kalbinde ekinnet vardı ve kalbi mühürlüydü. Allah Teala kalbinin mührünü açtı. Üçüncü faktör, ekinneti aldı kalbinden. Üçüncü faktör, yerine ihbatı koydu. O zaman gözlerin, kulakların ve kalbin açılması ve kalbine kişinin ihbat bulması yine dört tane oldu. Bu kişi karşı çıkmıştı. Karşı çıktığı için gözlerine hicab-ı mestire konmuştu, kulaklarına vakra konmuştu, kalbine ekinnet konmuştu kişinin. Öyle diyordu Allah Teala, onların kalplerine ekinnet koyarız. Onun idrak etmesine mani olmak için diyor. Onlar nefretle arkalarını dönerek giderler diyor. İşte bu arkalarını dönüp gidenlere Allah Teala bu engelleri koyuyor. Gözlerine, kulaklarına ve kalplerine hicab-ı mestire, vakra ve ekinnet koyuyor. Bu üç tane faktörü açıyor Allah Teala. Görür, işitir ve idrak eder hale getiriyor. İdraksiz halden kurtarıyor üçüncü de. Kalbine koyacağı ihbatla da o kişiyi idrak müessesesine, idrak etme noktasına ulaştırıyor. Kişinin idrakini sağlayan müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İdrak kalpte fıkıh hassasıdır. Kalpteki ekinnetin, idrakin var olması için mutlaka kalpten alması lazım. Alıyor Allah Teala. Ekinnet koymuştu kavga ettiği için o kişinin kalbine. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o ekinneti alıyor kalbinden. Üçüncü faktör ve kalbine ihbat koyuyor. Dördüncü faktör. Birinci gruptakiler hastaları üzerinde engel olanlardı. Orada da dört faktör oldu. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını açtı Allah Teala ve kalbe ihbat koydu. İdraki sağlayabilmek için. Dört faktör, yani verdiği günahları örtücü dereceler dörtte bir. Dört defa dörtte bir bütün oluşturuyor ki için bütün günahları örtülüyor. Peki bu kişi düşman olmuşsa, başkalarını da yoldan çıkarmışsa ve başka insanların vebalini taşıyorsa üzerinde, Allah'ın lanetini ve lanet edenlerin de lanetini almışsa, o zaman bu kişiye Allah Teala altı tane furkan verir. Görme hassasının üzerindeki engeli kaldırır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Uzuv üzerindekini kaldırır. İşitme hassasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi işitmeye başlar. Kalbinin mührünü açar.

ve kalbindeki ekinliği alır. Bu netice kalbi idrak etmeye ulaştıramaz. Yeni bir faktör daha koyacaktır. Kalbe ihbat koyacaktır. O zaman 7 tane furkan olur. Ve Allah Teala bu furkanların her biri için bir derecat verir. 7'de bir kadar derecat verir o kişiye. Böylece 7 tane furkan tamamlandığı zaman kişinin bütün günahları örtülür. Öyleyse 3 çeşit insan oluyor. Uzuvları örtülenler, hastaları örtülenler ya da sırasıyla gidelim. Evvela hastaları örtülenler en hafif olan, sonra uzuvları örtülenler daha ağır, sonra hem hastaları hem de uzuvları örtülenler. Peki bir alternatif daha var. Kişi tebligatı duydu ve hemen tabi oldu. Ne olur? Bu kişinin gözlerinde hicab-ı mestire yok. İşitme, görme hastasının üzerinde gışavet yok. Kulaklarında vakra yok. Kulakları ya da işitme hastası mühürlü değil. Kalbi mühürlü değil. Kalbinde ekinlet yok. Ama kalbinde ihbat da yok. İşte bu durumda kişinin zaten uzuvları ve hastaları engelsiz olduğu için bu kişiye o hastaları ve engelleri ortadan kaldırmak için Allah-u Teala'nın bir şey yapması gerekmiyor. Zaten engeller yok. Ne hastaları üzerinde ne uzuvları üzerinde engel yok. Ama bu kişi idrak edebilir mi? Edemez. Çünkü kalbinde ihbat yok. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların kalplerine ihbat koyduğunu söylüyor. Onların muhbit kılındığını söylüyor. İrşat makamının Allah'tan aldıklarını söylediğini idrak etmesi için. Ve böylece kişinin hidayete ermesi için. Öyleyse eğer bir kişi işittiği anda, kendisine yapılan daveti işittiği anda kabul etmişse, o zaman hiçbir engeli yok kişinin. Ama idrak etmesi de mümkün değil. İdrak edebilmesi için kalbine ihbat konması lazım Hac suresinin 3. ayet-i kerimesine göre. O zaman o kişi kendilerine ilim verilenlerden olur. Kalbine ihbat koyduğu anda artık o kişiye ilim verilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında görüyorsunuz ki Allah Teala'nın dizaynı açık ve sade. Ne karşılığında neyi satın aldığımız ya da neye muhatap olduğumuz ayetlerde bütün boyutlarıyla açıklanmış. Öyleyse Allah'ın verdiği bu furkanların dizaynı için bakıyoruz, birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta da olaylar karşısındaki davranış biçimlerimizi ortaya koyuyoruz. Her sene birkaç tane musibetle imtihan oluyoruz. İşte o musibetlere karşı aramızdan kim derse ki ya Rabbi inna lillahi ve inna ileyhi racun. Muhakkak ki ben Allah içinim, mutlaka ona, Allah'a geri döneceğim derse kim, kendisine her isabet eden musibette bunu söyleyebilirse, hedefi buysa, musibetlerini yıldırmıyorsa, ders almasına gerektiriyorsa ve o da musibet karşısında Allah Teala ben muhakkak ki Allah içinim, mutlaka Allah'a döneceğim diyorsa, Allah Teala Bakara 156'da bunu söylüyor. 157'de de diyor ki
İşte hidayet erecek onlardır diyor. Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı onların üzerindedir diyor. Normal şartlarda bir kişiye rahmetle fazl gelir. Ama bir de salavat gelmesi var. Rahmetle salavat gelmesi var. O Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyenlerin üzerine gelir. Öyleyse ikinci basamaktayız. Olayları değerlendiriyoruz. İşte burada bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir veya dilemeyecektir. Dilemeyecekse hep ikinci basamakta kalacaktır. Musibetlerden ders almamıştır. Musibetleri yaşar ve isyanına devam eder. Ama kim o musibetten bir ders almışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İnna lillahi deyip, muhakkak ki ben Allah içinim, mutlaka Allah'a geri döneceğim diyen kişi, Allah'a geri dönmeyi isteyen kişidir. Bu kişi Allah'a mutlaka ulaşmayı dileyecektir. Bunu dediği zaman zaten dilemiş hüviyete girer. Ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım demek, Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin işareti. Bu kişinin özelliklerine bakalım. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Allah Teala üçüncü basamakta o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun kalbindeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Allah her şeyden haberdardır. Hem işitir, Allah'ı semiül Allah hem işitir hem de bilir. Semiül Alim. Allah işitir ve bilir. Öyleyse kalbimize bakar. Kalbimizde bu talep varsa Allah Teala onu işitmiştir ve bilmiştir. Aynı zamanda görmüştür. Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görendir. Kullarının kalbini görendir. Yani kimin kalbinde bu yoksa olmayan bir şeyi görmesi söz konusu değil. Ama kimin kalbinde varsa zaten o Allah'ın kulu olmuştur. Bu sebeple Allah Teala onu görür. Ve gördüğü an, işittiği andır, aynı zamanda da bildiği andır. Derhal Allah rahim esmasını o kişinin üzerinde tecelli eder. İşte rahim esmasını tecelli etmek çok önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Çünkü furkanların verilmesi, engellerin alınması sadece bununla mümkün. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala derhal rahim esmasını tecelli ediyor. Yusuf suresi 3. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi." Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasına tecelli ettiği nefsler hariç. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecellinin muhtevası tatbik sahasına girdiği zaman o kişi dördüncü basamaktadır. Rahim esmasıyla tecelli ise Allah Teala'nın o kişinin görme hassasının, basar hassasının üzerindeki gışaveti almasıyla, bir,
gözlerindeki hicabi mestureyi almasıyla noktalanır. Kör olan bu kişi hem hassa açısından hem de uzuv açısından görmeye başlar. Kişi beşinci basamaktadır. Sonra Allah-u Teala o kişinin kulaklarındaki bakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kişi altıncı basamaktadır. İşitmeye başlamıştır. İrşad makamının söylediklerini, kendisini irşada ulaştıran faktörler olarak değerlendirir. İrşad makamını görmüştür gördüğü zaman, onun herhangi bir insan olmadığını, irşad makamının sahibi olduğunu idrak etmiştir, anlamıştır. İrşad makamı olarak bakar artık mürşidine. Ve işittiği zaman mürşidin sözlerini artık gerçek anlamda işitmiştir. Onların irşada müteallik sözler olduğunu kesinlikle işitir. Yani manasına varır. Ondan sonra kalbine indirir. Ve Allah Teala orada kalbin mührünü açar. Bir, kalpteki ekinleti alır. İki, kalbin içine ihbat koyar. Üç, hem hassayı açmıştır, idrak etme hassası, hem uzvu açmıştır, kalpteki mührü açmıştır, hem de kalpteki ekinleti almıştır ve ondan sonra Allah Teala kalbe ihbat koyar, idrak müessesesini koyar. Burada üç unsur birden devreye giriyor ve böylece Allah Teala o kişiye 7 tane Furkan verir. Görmesini temin eder, işitmesini temin eder, idrak etmesini temin eder. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala her şeyinizden haberdardır. Allah'ın koyduğu engelleri kimse göremez. Ve o engelin, engel konulan kişi cehennemde Allah Teala onu kör olarak haşrettiği zaman der ki, ben dünyadayken görüyordum. Neden beni kör olarak haşrediyorsun? Allah Teala der ki, o zaman sen sadece dünyayı görüyordun. Eğer bize ulaşmasını dileseydin, irşat makamını da görecektin. Ve burada da gözlerin açık olacaktı. Baş gözleri kör olmaz diyor. Kalp gözleri kör olur diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah ile olan ilişkilerinizde engeller ve furkanlar olayı buraya kadar. Yedinci basamakta bütün engeller açılmıştır. Veya o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Ebediyen ikinci basamakta kalmıştır. Gözleri kördür, kulakları sağırdır ve kalbi idraksizdir. İster hiç itirazı olmasın, bu durumdadır. İster itiraz etmiş olsun, bu durumdadır. İster itiraz ettikten sonra bir de Allah'ın dostlarına, insanları hidayete çağıranlara düşman olsun, yine aynı durumdadır. Kör, sağır ve dilsiz. Yani mezardaki ölüler gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk bizim için sizlere hitap edebilmek, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek, sizleri davet edebilmek Allah'ın güzelliklerine. Davet bizden ama karar merceği sizsiniz. Herkes kendi iradesinden sorumlu. İşte bu akşamki sohbetimiz irşat müessesesi, irşat. Nedir irşat? Hidayete erdirme prosedürü. Hidayete erdirme fenomeni. Hidayete ermek bir fenomendir. Kişinin devamlı istihaleler, yani değişiklikler geçirmesi gerekir. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Birinci safha, sonra mürşidine ulaşıp tabi olur. İkinci safha, sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Üçüncü safha. Dördüncü safhada bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Beşinci safhada nefsini Allah'a teslim edecektir. Altıncı safhada irşada ulaşacaktır. Yedinci safhada bu kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte böylece yedi safhalık bir dizayn. İrşad nerede başlar? Üçüncü basamakta başlar. Nereye kadar devam eder? Sekizinci basamağın dördüncü mertebesine kadar devam eder. Mürşidin irşadı sekizinci basamağın dördüncü mertebesinde biter. Beşinci mertebe değil, kademe demek daha doğru. 8. 28. basamağın veya velayetin 7. makamı olan salah makamının 4. kademesinde irşat müessesesi, mürşidin irşat müessesesi sona erer. Bundan sonraki irşad Allah'ın irşadıdır. Ve İhlas, salah makamının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü basamaklarındaki irşat da aslında hikmetin ötesidir. Ve devrin imamına ait bir irşat müessesesi ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakalım. Acaba irşatla hidayet arasında ne gibi bir ilişki var? İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. mertebesindedir. Ama ondan evvel kişi daima irşad edilendir. İrşada ulaştığı zaman artık irşad etmek için Allah'ın iradesinden bağlanması kalmıştır bu kişinin. Çünkü hikmetin ötesinde eğitim görmüştür. Behr-i İmam'ın eğitimini almıştır. Ve irşada ulaşan kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazır noktaya gelmiştir. Burası dördüncü hidayete geçiş noktasıdır. Öyleyse irşada ulaşan kişi daha evvel üç tane hidayete ermiştir. Ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim etmiştir. İrşada ulaşması dördüncü hidayeti gerçekleştirmek üzeredir. Öyleyse irşada ulaşmakla hidayet arasında farklı bir seyir söz konusu. İrşada ulaşan kişi üç tane hidayeti aşarak irşada ulaşıyor. Dördüncü hidayeti irşada ulaşan kişinin irşada ulaştıktan sonraki hidayetidir. Öyleyse İrşad, hidayete erdirmenin vasıflarını muhtevasına alır. Hidayete erdirmenin standartlarını. Öyleyse mürşid, hidayetçinin adıdır. Kademe kademe hidayetçiler var. Hidayete erdirmeye vesile olanlar, devrin imamı hariç bütün irşat makamı, bütün kavimlerdeki resuller de dahil olmak üzere hidayete erdirmeye vesiledirler. Hidayete erdirense devrin imamıdır. Bütün bunların ötesinde asıl hidayete erdiren sadece Allah'tır. Çünkü Allah-u Teala eğer o kişinin kalbine rahmetini, fazlını, salavatını göndermese, Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini alıp içine imanı yazmasa, o kişi hiçbir zaman hidayete eremez. Hidayete erdiren, bütün bu sistemleri kuran ve kendisine ait olan kapılar kapalıyken onları açan ve o kişiye rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı o kişinin kalbine gönderendir. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmese gene işlemez sistem. Göğsünden kalbine nur yolunu açmasa sistem gene işlemez. Öyleyse devrin imamının hidayete erdiren vasfı nereden kaynaklanıyor? İki açıdan kaynaklanıyor. Birincisi, başlangıç kademesinde hidayetin, fiziki hidayetin başlangıç noktasında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelmedikçe Allah o kişinin kalbine imanı yazmıyor. Öyleyse devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, yerleşmesi o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması için temel şarttır. Eğer devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşmasaydı, ona Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, sana Allah'tan aldığım emri tebliğ ediyorum, ben bununla vazifelendirildim, sen vücudu terk et, Allah'a geri dönme zamanın, Allah'a mülaki olma zamanın artık geldi demesi üzerine ruh vücuttan ayrılabilir. Ayrılamasaydı ne olacaktı? Ayrılamasaydı hidayete ermek söz konusu olmayacaktı. Çünkü ruhun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşmasıyla tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki Allah Teala devrin imamını hidayete erdirmekle vazifeli kılıyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde size Allah'ın ayetlerini tilavet etmekle vazifelidir diyor. Bir. İkincisi, sizin nefsinizi tezkiye etmekle vazifelidir diyor. Tezkiye etmeye vesile olmakla vazifelidir demiyor. Tezkiye etmekle vazifelidir diyor. Öyleyse devrin imamı, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefs tezkiyesini yaptırandır. Öyleyse onun dışında kalanlar hidayete vesile olanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vebtegu ileyhil vesilete, ona ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin emri Allah Teala'nın bir açıklaması. Demek ki hidayete erdirmeye vesile olanlar var. En küçük mürşitten bütün kavimlerdeki resullere kadar herkes hidayete erdirmeye vesile olandır. Ama devrin imamı vesile olan değildir, hidayete erdirendir. Asıl hidayete erdiren elbette Allah'tır. Ama görüyorsunuz ki Allah'ın vazifeli kıldığı devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gidip ona tebligatını yapmasa Allah'ın emriyle o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması mümkün değil. Böylece o kişi için bir sonuç çıkıyor ortaya. Kişi devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Gene aynı zamanda devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için o kişinin kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman yazılıyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Nasıl bir ifade kullanmış? Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla yedidilirler, desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse insanların kalplerinin içine Allah'ın imanı yazması gene o ruhun o insanların başının üzerine yerleşmesiyle söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meseleye baktığımız zaman irşat makamı hidayetçidir. Allah Teala birçok ayette hidayetçi kelimesini kullanıyor. Bazı ayetlerde mürşit kelimesini kullanıyor. Bazı ayetlerde irşat kelimesini kullanıyor. İrşat görevin adıdır. Mürşit bu görevi, irşat görevini gerçekleştirendir. Hidayetçi gene irşat görevini gerçekleştirendir. İrşat hidayete erdirme öğretisinin adıdır. Sadece öğreti değil, öğretisinin ve tatbikatının. Öğretmenle irşat makamı arasındaki fark burada ortaya çıkar. Öğretmen öğretir. İrşat makamı sadece öğretmez, ulaştırır. Allah'a ulaştırır, kişiyi hidayete erdirir. Fizik vücudun Allah'a teslim etmesinde methaldardır. Daha ötede de söz sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İrşat, üçüncü basamaktan 28. basamağın dördüncü kademesine kadar süren bir fenomendir. Ve İrşat müessesesi Allah-u Teala'nın vazifeleri tarafından, görevlendirdikleri tarafından gerçekleştirilen bir dizayndır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hidayetle irşat bir görevi ihata ediyor. Bu görev hidayetçinin ve mürşidin insanların Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmelerini sağlıyor. İradenin teslimi safhasında sadece devrin imamı var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, basamaklar itibariyle muhtevaya bakalım. Ne zaman irşat makamı devrede? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İrşat makamı devrede. Ama o kişiye sadece kıraat edebiliyor. Yani kişinin gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında vakra var, kalbinde ikinnet var. İrşat makamının söylediklerini, hidayet makamının söylediklerini işitmiyor. Söylediklerinin manasına varamıyor. Bakıyor, alelade bir adam görüyor karşısında. İrşat makamı olarak değerlendiremiyor onu. Sonra Bu istikamette kişinin gayreti var. Bu dizayn içerisinde irşat makamının kıraati nereye kadar geliyor? Yani sadece söz bazında bir öğreti, davet, kıraat daveti ifade eder. İrşat makamının birinci görevi kıraattır. Hidayet makamının birinci görevi kıraattır. Yani kulakları kapalı, gözleri kapalı, kalbi kapalı olan bir insanın bu hedeflere ulaşabilmesi, gözlerinin Allah Teala tarafından açılması, kulaklarının Allah Teala tarafından açılması, kalbinin Allah Teala tarafından açılması için kişilere davet, irşat makamının birinci görevi, birinci ve ikinci basamaklarda geçerlidir. İnsanlar olayları yaşar, olayları değerlendirir, irşat makamının söylediklerine kulak açabilenler henüz onu işitmezler ama arkasında bir şeyler olduğunu sezinlerler. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan bir şeyler kımıldadığını hissederler işlerinde. İşte onlar kıraati dinleyenlerdir. Evet, hala gözleri kapalıdır, kulakları kapalıdır, kalpleri kapalıdır ama bir şeyler sezmişler. Bu sezginin merkezindeki fikri anlayanlar Allah'a ulaşma dileğini irşat makamının kendilerine söylediği insanlardan kurtuluş için bunun şart olduğunu anlayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemenin temelinde kıraat var. Kalp gözü, kalp kulağı baş gözü, baş kulağı kapalı olan insanlar, kalplerinde ikinet olan insanlar, oradan bir şeyler sezinleyebilirlerse Allah-u Teala'nın yolunda bir değerleri söz konusu olur. Allah'ın yoluna girerler Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte irşat makamının asıl fonksiyonu bundan sonra başlayacaktır. Çünkü o insan artık işitiyor. Davete icabet edenler sadece işitenlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse davet nedir? İrşat makamının daveti, hidayetçinin daveti, hidayetçiye tabi olmaktır. Öyleyse tabiyet gerçekleştiği zaman olay tamamlanacaktır. Tabiyetin tahakkuku ise mutlaka tabiyet konusunda o kişiye davette bulunmayı, tebliği gerektirir. Öyleyse irşat makamı, hidayet makamı, tebliğ makamıdır. Asli görevi tebliğ etmektir. İnsanlar kendi iradelerini kullanacaklardır. Tebliğe ya uyacaklardır ya da uymayacaklardır. Herkes kendi davranışından mesuldür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cennettir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse burası bir yol ayrımı. Bir yol cehenneme götürüyor. Kişinin içinde hala bulunduğu yol cehenneme götürüyor. Ama kim o yoldan hidayet yoluna girerse, dalalet yolundan ayrılıp hidayet yoluna girerse, o zaman o kişi kurtuluşa ulaşır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Hiç kimse bunun dışında değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte insanların hidayete adım atması, hidayetçilerin Allah'a davetiyle şekillenir. Hidayetçiler Allah'a davet edeceklerdir. Bu davetin neticesinde insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ancak diledikten sonra tilavet başlar. Yani onların manevi gelişmelerini temin edecek olan dersler, neler yapılması gerektiği o kişilere sırasıyla birer birer anlatılacak ve yaşatılacaktır. Öğretmenlerin sınıflarında aynı seviyedeki insanlar vardır genel standartlarda. Ama irşat makamının karşısında her sınıf, her seviyeden insan vardır. İrşat makamının karşısında Allah'ın yoluna girmemiş olanlar da vardır. 28 basamağın her birinde olanlar da vardır. Öyleyse İrşat makamı, yani hidayet makamı, insanları hidayete erdiren Allah'ın bir rehberidir. Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Hidayetçi o rehberin, Kur'an-ı Kerim rehberinin, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir nurdur. Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberinin nuru içerisinde görev yapabilir. O nur, aydınlatıcı faktör, kişilerin nefsinin kalbini adım adım aydınlatacaktır. Öyleyse hidayet o kişiye tebliğ olarak ulaştığı zaman o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde irşat müessesesi faal olarak çalışmaya başlar. Kişi artık hidayet üzeredir. Hidayetin dışında olmak başka şey, hidayetin içinde olmak başka şey, hidayet üzere olmak başka şey. Hidayet üzere olmak, hidayetin dışından kurtulmak ve hidayet içine doğru 10 tane ihsanlık bir yolculuk üzerinde göreve devam etmektir. 10 ihsan kişiyi uzak dalaletten, dalaletten, yakın dalaletten geçirerek hidayete ulaştıracaktır. Hidayete erdirmeyecektir. 10 ihsan kişiyi hidayetin içine alacaktır. Artık orada o kişi hidayetin içinde olacaktır. Allah-u Teala'nın yaptığı işlevlere baktığımız zaman kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine ona Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanda bulunduğunu görüyoruz. 7. ihsanı o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmaktı. 8. ihsanı kişinin nefsine rahmetin sızmasıydı. 9. ihsanı o kişinin %2 rahmet sızmasıyla nefs tezkiyesinin sahibi olmasıyla. 10. ihsanı ise

kişiye mürşidini, irşat makamını, tabi olacağı yeri göstermekte. İşte sevgili kardeşlerim, İnsanlar bir yerlerden bilgi edinirler, kitaptan öğrenirler, televizyondan öğrenirler, bilgisayardan öğrenirler ve öğrendiklerinin ışığı altında mürşit arayışına girerler. İrşada ermek için, hidayete ermek için ve yapmalar icap eden şey gösterilmiştir. Veste'inu bis sabrı ve salatı. İnne hale kebiretün illa alel haşeyn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'ın size göstermesini isteyeceğiniz sistem olan istihaneyi, yani Allah'ın size mürşidinizi göstermesini sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte kişi huşuya ulaşıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Hidayetçiyi istiyor Allah Teala'dan. Allah'ta sözü var, mutlaka gösterecek. Çünkü huşu sahiplerine zor değildir diyor. Eğer kişinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi huşu sahibidir. Kalbi Allah'a döndüğü anda da huşu sahibiydi kişi. Ve kişi mürşidini, irşat makamını görür. 13. basamak. Ona ulaşıp tabi olduğu anda tebliğ neticeye ulaşmıştır. Tabiiyet gerçekleşmiştir. Yalnız 10 tane ihsan alabilen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşan bir sonuç söz konusudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse bu olaylardan hiçbirisi olmamıştır. O zaman bir insana demişler ki sen git bir tane mürşit bul kendine, mürşidi olmayanlar cehenneme gider. O da gitmiş kendisine bir tane mürşit bulmuş. Ve tabi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilememişse bu tabiiyet bir değer kazanmıyor. Yani kişi Allah'a ulaşma dileğinin ışığı altında, Allah'ın gösterdiği yol üzerinden ona mürşidini göstermesini temin edecek olan bir standarda ulaştığı zaman Allah ona mürşidini gösterir. Mürşidini gösterdiği zaman da ulaştığı mürşid ona mutlaka faydalı olur. Mürşide ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın. Burası irşat müessesesinin başlangıç noktası. Tabiiyet burada tahakkuk ediyor. Kişi mürşidine, kişi hidayetçiye tabi oluyor.

Hidayetçi Allah'ın hidayetçisidir. Mürşid kişilerin mürşididir. Öyleyse hidayetçi dediğimiz zaman Allah'tan aldığı emirle hidayete erdirmekle vazifeli olan kişiyi, yani kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkilerinin ağırlık kazandığı bir kişiyi tarif ediyoruz. İnsanlara hidayetçin kim diye sormazlar. Mürşidin kim diye sorarlar. İnsanlar mürşitlerini söylerken benim hidayetçim falancıdır demez. Mürşidim der. Hidayet Allah'ın verdiği bir görevdir. Hidayetçinin Allah'la ilişkisini gösterir. İrşad görevi de Allah'ın verdiği bir görevdir. Ama irşad müessesesi kişiye dönüktür. Hidayet müessesesi Allah'a dönüktür. Mürşit aynı zamanda hidayetçidir. Mürşit Allah'ın hidayetçisidir. Allah'ın hidayetle görevlendirdiği kişidir. Öyleyse insanlara senin hidayetçin kim diye sorulmaz. Böyle bir sualin cevabı da yoktur. Ama bütün hidayetçiler Allah'ın hidayete insanları erdirmekle vazifeli kıldığı kişilerdir. Hidayet kelimesi Allah ile ilişkinin bir simgesidir. Hidayete ermekle irşada ermek bu sebeple aynı şey değildir. Kişinin ruhunu Allah'laştırdığı 21. basamakta ilk hidayeti tahakkuk eder. 25. basamakta ikinci hidayeti, 27. basamakta üçüncü hidayeti, 28. basamağın 5. mertebesinde dördüncü hidayeti tahakkuk eder. Birincisinde ruhunu, ikincisinde fizik vücudunu, üçüncüsünde nefsini, dördüncüsünde iradesini Allah'a teslim etmiştir kişi. Öyleyse ancak dördüncü hidayetin oluşumundan bir evvelki kademede kişi irşada ulaşır. Hidayet dört safhada tahakkuk eder. İrşad dördüncü safhanın hemen başlamasından evvel tamamlanır. Öyleyse hidayet müessesesi ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim olmasıdır. İrşad müessesesinde insan bu sualleri, bu hedefleri yaşarken ruhunu irşad etmiş, fizik vücudunu irşad etmiş, nefsini irşad etmiş olmaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Kişi irşad olur. Ama ruhu Allah'a teslim olur. Veçi Allah'a teslim olur. Nefsi Allah'a teslim olur. İradesi Allah'a teslim olur. Öyleyse irşad müessesesi kişinin bu teslimleri yapacak aydınlığa sahip olmasını mümkün kılar. Ama hidayet müessesesi teslimlerin ta kendisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İrşadla hidayetin kademeleri birbirinden farklılık gösterir. Bir kişi bir defa irşada
erer, irşada ulaşır. Orası 28. basamağın 4. mertebesidir. 4. kademesidir. Ama o kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu hidayete erdirmiştir. Fizik vücudunu hidayete erdirmiştir. Nefsini hidayete erdirmiştir. Ve ondan 4 kademe ötede irşada ulaşmıştır. İrşada ulaştığı an iradesi hala kendisindedir. İradesini Allah henüz teslim etmemiştir.

adı hidayettir. Ama bu aynı işlemin adı irşat değildir. İrşat, hidayeti sağlayan eğitimin alınması işlemidir. İrşat, maddi ve manevi eğitimi muhtevası içine alır. Bu eğitim, fizik standartlarında bir eğitimdir. Bu eğitim, fiziğin ötesinde bir eğitimdir. İrşad, bu eğitimin adıdır. Hidayetse eğitimin neticesidir. Kişiyi ulaştırdığı teslimlerdir. Her hidayetçi mürşittir. Hidayete vesile olanlar irşada vesile olanlardır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman birinci hidayetinize ulaştınız. 21. basamaktasınız. Öyleyse İrşat müessesesi öyle bir eğitimi simgeler ki, başka bir ifadeyle muhtevasına alır ki, o eğitim hidayetleri fizik planda ve metafizik planda oluşturur. Öyleyse hidayetlerin oluşması müessesesi bütün insanlar için mutlak bir gerekliliktir. Bütün insanların üzerine ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmek Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Bu teslimlerden 3 tanesinin Allah'a mutlaka teslim edileceğine dair Allah-u Teala bizlerden yemin, misak ve ahd almıştır. 4.'sü otomatik olarak gerçekleştiği için yemin, misak, ahd almamıştır bizden veya ona benzer başka bir yemin almamıştır. Ama vasiyetiyle ve Allah'ın ahdiyle onu da üzerimize Allah farz kılmıştır. İşte irşat makamı insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edebilmelerini sağlayan eğitimi onlara veren kişidir. Öyleyse irşat 28 basamaklık bir eğitim dizaynıdır. Önce maddi standartlarda kişiyi eğitir, sonra kişi fiziğin ötesine geçer. Kim Ulu'l-Elbab makamına gelmiş, daimi zikrin sahibi olmuşsa, o kişinin mutlaka kalp kulağı, kalp yüzü açılmıştır. Kişi hikmet sahibi olmuştur. Artık eğitimin fizik plandan fizik ötesi plana ulaşmış olması söz konusudur. Burada eğitim, irşat makamının eğitiminin ötesine taşar. Allah'ın eğitimi de burada artık başlar. Çünkü kişi daimi zikre ulaşıp da hikmet ehli olduğu zaman Allah-u Teala'dan sormaya başlayacaktır. Mütezekkir olduğu zaman. Ve Allah-u Teala onu artık direkt olarak aydınlatmaya başlayacaktır. O da çevresine Allah'tan aldıklarını söylemeye başlayacaktır. Eğer bu yetki Allah-u Teala tarafından ona verilmişse. Öyleyse

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi böyle bir düzeyde insanoğlunun genel hüviyetine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse İrşad sadece o insanların üzerine bina edilebilir. Dünya iliminin öğrenilmesi irşatla ilişkili değildir. İrşad kişiye manevi ilmi öğreten bir meşalenin adıdır. Eğitim dizaynının adıdır. Onun için fizik standartları talim eden, öğreten kişiler muallim adıyla anılırlar. Ama irşadı öğreten kişiler mürşit adıyla anılırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşadın vasıflarına baktığımız zaman irşadın gerçekleşebilmesi için irşadı yapacak olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşmış, teslim etmiş olmuş olması lazım. Dört vasıfla da ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini mutlaka Allah'a teslim etmiş olması lazım. Eğer Allah'ın tayin ettiği bir mürşitse, bütün sahabe Allah'ın teslim ettiği teslim kıldığı teslime ehil kıldığı mürşitlerdi. Yani Allah'a iradelerini de teslim etmiş olanlardı. Tabiinin sahabeye tabi olduğu Kur'an'da Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Birinci özellik kendilerini Allah'a iradeleri de dahil olmak üzere teslim etmeleri. Allah'a teslim olmuş olmaları lazım. Bir, iki, bütün irşat müessesesi Allah'a daveti içerir. İkinci özellik, üçüncü özellik, seyahate hasenatla mukabele etme özelliği. Öyleyse irşat konusunda rol alan mürşit vasfına Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle tayin ettiği insanlar başka insanlara bu ilmi öğretebilecek olan insanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de mutlaka Allah'a teslim etmiş olmaları lazım. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edileceklerse. Öyleyse Allah Teala Kehf suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, evliya mürşit yoktur diyor. Öyleyse mürşidin bir özelliği mutlaka evliya olması. Evliya olmanın birinci mertebesi ruhun teslimi. Buradaki evliyalık dört mertebe öteye ulaşıyor. Nefsin de Allah'a tesliminin ötesinde, iradenin de Allah'a teslim edilmiş olması. Eğer kişi iradesini Allah'a teslim etmiş olmasa, irşat makamının Allah-u Teala tarafından tayin edilen bir irşat makamının sahibi olamaz. Neden? Çünkü o takdirde
Allah'ın iradesine bağlı değilse kişinin iradesi, kişisel taleplerini de kişi yerine getirir, tatbik sahasına koyar. O zaman kişisel irade, aklımıza gelmeyen noktalarda Allah'ın iradesine ters düşebilir. Bu tarzda bir insan, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir insan olamaz. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün insanlar, bütün mürşitler, Allah'tan sorarak görev yapanlardır. Öyleyse muhtevayı herkesin yerliğine oturtması lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müesseseye baktığımız zaman Allah Teala'nın irşada ermeye davet ettiğini görüyoruz. Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ucibu davet et dahi izade ani fel yestecibuni ve yu'minu bi leallehum yarşudun." Beni davet ettikleri zaman diyor Allah Teala, davet edenin duasına icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde ve amen oldukları takdirde bu geçerlidir diyor. Küfür seviyesinde ise böyle bir şey mümkün değil diyor Allah Teala. Böyle olurlarsa, onlar eğer amin olurlarsa umulur ki irşada ererler. Ya da asıl ifade, biz herkesin davetine icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Kim amin olur da amin olursa o noktadan itibaren onların davetine icabet ederiz. Ama hedefimiz de onların irşada ulaşmasıdır demiş oluyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizi içerisinde Allah'ın bir müessesesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşada ulaşmak Allah'ın bir güzelliğidir. İrşada ulaşanlar irşat makamına getirilmek üzere hazır hale gelmişlerdir. Çünkü onlar iradelerini teslim etme konusunda Allah Teala'ya talepte bulundukları an Allah Teala talebi mutlaka kabul edecektir. Onları o seviyeye getirmiştir Allah Teala. İrşat makamının insanlara sekinet ulaştırması gerekir. Feyz ulaştırması gerekir. Feyz de, sekinet de irşat makamının başının üzerinde bulunması lazım gelen salah nuru vasıtasıyla ulaşır. Ne sekinet ne de feyz mürşidin vücuduna ulaşmaz. Başının üzerindeki salah nuruna ulaşır. Oradan herkesin kalbine dağılır. Allah'ın tayin ettiği irşat makamının bütün sahiplerinde mutlaka salah nuru mevcuttur. Yani hepsi irşada mutlaka ermişlerdir. Salah nurunu almışlardır. Ve Allah'ın sonradan örttüğü günahları da sevaba çevrilmiştir. Ondan sonra irşada ulaşırlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
insanların irşad olmasının kademeleri 7 tane safayı başka insanlara yaşatabilecek olan bir özelliğin sahibi olan devrin imamının muhtevası içinde gerçekleşir. 7. safa irşada ulaştırma keyfiyeti devrin imamına has bir hedeftir. Hikmetin ötesi o noktada tahakkuk edecektir. Kişi irşada ehil bir hüviyet kazanacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki irşad hidayeti oluşturan fizik ötesi ve fizik öğretimin standartlarıdır. Ve yalnız öğretinin değil, yaşatmanın da standardını ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi irşada ulaştırmasını, sonra da otomatik olarak iradenizi Allah'a, Allah'ın bağlamasını ve böylece Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. نعوذ بإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde yeni bir konuyla Allah'a ulaşmayı dilemek, gene birlikteyiz. Gene Allah-u Teala bizi beraber kıldı. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden misiniz? Yoksa dilemeyenlerden misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek size bir şey ifade ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Şu anda bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Bilin ki hayatınızın en önemli konuşmasını izliyorsunuz. Bu konuşma sizin ya kurtuluşunuza neden olacak ya da ebediyen cehennemde kalmanıza. Ya oradaki dersi alırsınız, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman mutlak olarak kurtulanlar arasındasınız. Ya da benim bugüne kadar öğrendiğim bilgiler bana yeter dersiniz ve sınıfta kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Sevgili kardeşler, uzun lafın kısası, bu konuşmayı dikkatle dinleyin, izleyin, ne yapacağınıza karar verin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman bu konuda gerekli hüviyetin sahibi olursunuz. Dilemezseniz, işte o zaman kendinize yazık edenlerden olursunuz. Konuşmamız sizin için, özellikle bizi ilk defa dinleyenler için hayati bir konuşmadır. Geleceğiniz bu bir saatlik zaman dilimi içerisinde size verilecek olan bilgiyi alabilmenize veya alamamanıza bağlıdır. Ya mutluluk ve cennet, dünya mutluluğu ve cennet veya dünyada da mutsuzluk ve cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Biliniz ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerine 12 defa farz kılınan bir farizeyi gerçekleştirmemek konusunda bir niyetin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı dilemezse, niyeti Allah'a ulaşmak değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse
elinize Allah Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme diyor. Ben Allah'a ulaşmak istiyorum de diyor. Al diyor cennetin anahtarını. Peki ama demezse ne olur? Demezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde öyle söylüyor. Diyor ki: "Ellezine la yercune lika'ena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatındaki başarıları, dünya hayatında kazandıkları para, dünya hayatında kazandıkları şan, şöhret, onlar mutlu eder onları diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerime kesin olarak söylüyor, onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah Teala açıklama getiriyor. Müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar ve onların gideceği yer cehennem. Şimdi bakıyoruz Yunus 8'e. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle diyor Allah Teala, sebebiyle diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi dereceler itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra o kişi ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarını eline almak demektir.
Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah Teala Yunus 7'de? Ellezine la yercune likaina. Onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. Ellezine la yercune likaina. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercû geçiyor, dilemek. Likâ Allâhe ikisinde de geçiyor. Birinde likâena, birinde likâ Allâhe. Ama biri diğerinin zıttı. Feinne ecelallahu ilahat. O zaman muhakkak ki diyor Allah Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir. Yani o kişinin ruhunu bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl cevap giriyor Şura suresi 13. ayet-i kerimeden? Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma likâe fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi likâe. İlka, mülaki. Likâe. Hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enne kelimesinin Allah Teala tarafından söylenmesinin muradına, çünkü ulaştıracak olan kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin. O Allah, onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a mülaki oluyor.
ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77'de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Âl-i İmrân suresi 198. ayet-i kerime bütün sahabe 198. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur buyuruyor. Yani işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah-u Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah-u Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi ruhu nasılsa Azrail Aleyhisselam tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı, kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı, ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağ iken ulaşacaktı. Sağ iken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse, 2. kat cennetin sahibi olur ve yolun neresindeyse o kadar dünya saadetinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır. Ya kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse o kişinin gene 1. kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah-u Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hep kalplere bakın Allah Teala. Anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı Aminu'dur. Kimdir Aminu olan? Aminu olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta Aminu olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiyetle 2. defa Aminu olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa Aminu olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa ameni olur. Her bir defa yeniden ameni olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin sahibi olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. defa ameni olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır, 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir, iradesini de Allah'a teslim eder ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kat kat her şey değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceler ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiye irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözündeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder ve bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha önce işlediği sevaplar sebebiyle
mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu insanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti alıyor, yerine hifat koyuyor, kalbi ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev. Bu 7 işlevle Allah-u Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece, günahlarının derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Âmin olanlar hüsranda değiller. Öyleyse kim bu hüsranda olanlar? Mümin'in 103'te söylüyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hayır. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değildirler. Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah-u Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetini alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlevlerle
o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşanlar müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki, o kişi madde 1. Geldiler, bizi uyardılar. Ama biz dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde 1. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde 2. Muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın bir şeyler indirdiğine inanmıyor, Resul'e inanmıyor kişi arkasından da. Resul'ü dalalette birisi olarak kabul ediyor.

Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşat makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinlet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestere varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinlet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestüre olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makam olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresinin 8-9. ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esması ve tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakrayı almamışsa, sağ bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi,
Onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, Allah'ın ayetlerini nakz edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa ve Allah'ın ayetlerini ketmedip, gizleyip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, o zaman bu kişi hem kafirdir hem de zalimdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Diyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sebilinden men ederler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes dalalette. Hiç istisna yok. Kim dünyaya gelmişse herkes dalalette başlangıçta. Bu başlangıçta olan, dalalette olan insanlar ancak Allah'a ulaşmayı

hem de zalim. Başka insanları da Allah yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen Rad 25 Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve 1 saat sonra ölse o kişi gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Kesin. Öbür taraftan 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında idrak etmiş sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Aranızdan birçok kişi diyecektir ki bu insan da artık Allah'ın cennetine girer yani. Ama girmez yani. Ne yazık ki girmez yani. Allah Teala kesin hükümlerini koymuş. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ya da dilemeyeceksin. Eğer dilersen gideceğin yer cennettir. Hükümleri koymuş ard arda. Kesin hükümler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Hükümleri koymuş. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri iki tarafı da açıklıyor. Ya kişinin gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Gideceği yer cehennem. Ya da bunların hepsi alınmış. O zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da. Habibim sen

Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani sana bakarlar, göremezler. Seni herhangi bir insandan ayırt edemezler diyor. Seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözleri kördür diyor. Seni görmezler diyor. Araf 179'da Allah Teala bu gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler, yani idrak edemezler, yani akl edemezler. Onların gözleri vardır. Aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor. Kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinlet. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş. Ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış, başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 defa Allah'a ulaşmak, 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız, Allah sizi kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı son derece kolay ve basit. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor.
Ve şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ev dilek üzerine Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Rahim esması ile tecelli. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki bakranın, kalplerdeki ikindinin alınması, ihbat konması, kalbe ulaşması, Allah Teala'nın kalbin kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kişiyi zikre başlatıp %2 nur, 1-2 mili huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz, bu kadar. Bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz, 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra, Allah göstermiş mürşidimizi, ona ulaşacağız, tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, Allah 10 katını verdi. İrşat makamına ulaştık. 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gelip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor, Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah-u Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken, 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti. 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse onlar bunları inkar ederler. Hayır derler, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci, irşada ulaştığınız zaman altıncı, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Adın cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cenneti değil, hepinizin yedinci kata cennete sahip olmasını, hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve cini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Ya kendin istahin et. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey, kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak. Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek. Hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla Halık'tır. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum. Bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Allah her zaman sizden yanadır.
1: Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davet et da'i iza de'ani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer amenü olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım, Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala dua edenlerin davetine icabet ederiz ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amini olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amini olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah Teala, bu amini olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder. Onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala icabet ediyor. Onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu. Ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah-u Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak yerine ihbat koymak.

Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinleti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten,

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet, küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah-u Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken, kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi, dilediği noktada onun kalbindeki ekinneti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ekinnet kelimesi, ekinnet müessesesi, idraki önleyen müessese, küfür kelimesini de muhtevi.

Allah-u Teala eğer üçüncü basamakta ikindeti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur. Ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah-u Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti de alıyor. Ekinnetin alınması, ekinnete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın kişinin kalbinden ekinleti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması. Kalbine nur yolu açması, kişiyi huşuya ulaştırması,

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, aminu olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Burada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez, hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin huşuya ulaşması, 5 kalbinin mührünün açılması, 6 kalbin içine iman kelimesinin yazılması, 7 Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve 7 tane işlemi Allah Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için
Pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabet icabetimiz kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İrşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'ya, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler, amini olan kişiler. Mümin olmanın amini olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amini olma. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşan da davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onunla zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibarlıdır. Bakara 186'daki davet. Tekamül kademeleri ise irşada ulaştıktan sonraki son davete icabet ettiği zaman Allah Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amin olma seviyesindeki bir mümin olma standartında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah-u Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi diyor, bana
para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiretin için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah Teala ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere bölerim, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için, senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayır yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam, o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam, o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte, eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa, Allah-u Teala'dan duada bulunuyorsa, Allah-u Teala ona parayı vermişse, o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese, oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse, miktarda pay vermişse, o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır, parayı hasene olarak almıştır, hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır, hem de
Bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametinde kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak, derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinde istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evliya aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al, fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir
muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah Teala'nın kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudumu teslim al diyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Ard arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor.

kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde, Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış, parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı ve o adamdan parayı istiyor, adam vermiyor, hayır diyor, ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse, bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini, Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet, ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman, parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yerli yerine oturtun. Her şey karşılıklı, bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecatla çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir cezayla, öyle bir cezayla cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala, öbür tarafın amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu, o benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan
kayıp olan

nakıs negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse, aynı ağırlıkta bir cezayı Allah-u Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse, bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa, amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir. Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın, artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı. O yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmasınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar. Yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. Ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah-u Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah-u Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. Ve Allah-u Teala o noktada, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman,
Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde ekinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinneti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı, o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki, kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir. Ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir, Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin.
biz icabet edelim diyor Allah Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد عن رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir İslami ve tasavvufi konular bahsinde sevgi konusunu inşallah işlemek üzere bir aradayız. Sevgi Allah'ın dizaynında insan hayatının temelini teşkil eder. İnsanda bulunmasını Allah'ın en çok istediği haslet sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah-u Teala tarafından sevilirsiniz. Sevginiz Allah'a dönüktür. Sevginiz insanlara dönüktür. Hayvanlara dönüktür. Her şeye dönüktür. Yeter ki sevin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde kıymetli olmak istiyor musunuz? Yapmanız lazım gelen şey sevmektir. Severseniz kıyamazsınız. Severseniz zulmedemezsiniz. Severseniz Allah'ın sevdiği olursunuz. Severseniz sizden etrafınızdaki herkese sevgi saçılır. Siz bir sevgi yumağı olursunuz. Ve çevrenize güneş nasıl ışık saçıyorsa sevgi ışıkları saçarsınız. Siz severseniz herkes de sizi sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Bu Allah'ın temel hedefidir. Hepinizi Yüce Rabbimiz sevginin sahipleri olarak görmek istiyor. Sevmenizi istiyor hepinizin. Allah'ı sevmenizi, etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor. Biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Aile bu standardın en küçük cüzüdür. İnsan tek başına sosyal mahluk olmak muhtevasını yaşayamaz. Mutlaka bir ailede doğdunuz. Bir anneniz var, bir babanız var, hayatta veya rahmetli. Ama siz de varsınız, aileniz de var. Allah aileyi mukaddes bir yuva olarak kabul eder. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenebilecek çağa gelmiş olan gençlerin hepsini evlendirmek konusunda büyük gayretler sarf etmiştir. Herkesleri seferber etmiştir. İnsanları evlendirsin, ev bark sahibi olsunlar, aile yuvası kurulsun, bir ailenin bacası tutsun diye. Öyleyse sevgi ailede temel faktörü ifade eder. Babadan başlayan
anne de devam eden, çocukların en büyüğünden en küçüğüne doğru inen bir sevgi halesi, ailede mutluluğun en büyük kaynağıdır. Hiçbir zaman babanın çocuklara olan sevgisi annenin sevgisiyle mukayese edilemez. Anne daima çocuklarını babadan fazla sever. Her çocuk annenin kanından, canından bir parçadır. O dünyaya getirmiştir çocuğu. Onun vücudu o noktaya ulaşmıştır. Öyleyse sevgi müessesesine baktığımız zaman ailede babadan anneye, anneden en büyük çocuğa, sonra daha küçüğe, daha küçüğe, daha küçüğe doğru giden bir sevgi merdiveni söz konusudur. Öyleyse büyükler küçüklere karşı sevgi besleyecek, küçükler büyüklere karşı yalnız sevgi beslemeyecek, aynı zamanda saygı da besleyecek. Ailede eğer saygı yitirilmişse orada anarşi vardır. Saygı esastır. Saygının mutlaka devamı gerekir. Sevginin yanı başında ailede disiplini temin etmek babanın temel görevidir. Osmanlı'da ailenin en yaşlı erkeği bu görevi üstlenirdi. Bugün de böyle pederşahi aileler hala mevcuttur. Böyle bir ailede liderlik vasfı ailenin en yaşlısınındır. Yetki onadır. Ailenin sorumlulukları onun üzerine bina edilir. Öyleyse burada sisteme baktığımız zaman yukarıdan aşağı inen bir sevgi çağlayanı görürüz. Sevgi hepinizden etrafınızdaki kişilere akan bir sevgi çağlayan olmalıdır. İşte başka insanlarla beraber yaşadığınızda artık eşit seviyede insanlar söz konusudur biz insanlar için. Allah'a göre eşit seviyede insan yoktur. Herkes birbirinden mutlaka derecat farklılığına sahiptir. Milyarlarca dereceden insanlar hep değişik paylar alırlar. Yetmez. Her saniye insanoğlunun derecatı değişiklik gösterir. Ya her saniye pozitif haneye, kazanılan hanesine değerler yazılır. Ya da her saniye kaybedilen hanesine değerler yazılır. Her ikisi de vardır, geçerlidir. Ve bizim için de her saniye olmasa da birçok dakikada öksürük geçerli. Bu öksürük bizim ezeli dostumuz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki sağlığımıza bir etkisi yok. Öksürürüz ve vücut müdafasını yapar. Bu öksürüklerin sonucunda da mikroplar dışarı atılır. Şimdi sevgiden bahsediyorduk, öyle değil mi? Sevgi ailede ve tasavvufta yukarıdan aşağı bir seyir takip eder. Her tasavvuf dergahında, dergahın sahibi Allah-u Teala tarafından da dergahın mürşidi orada en üstün noktadadır. Sevgi ondan etrafındaki herkese yayılacaktır. En çok sevilenler Allah-u Teala'nın da en çok sevdikleri olacaktır. Onlar daha çok sevileceklerdir. Öyleyse
Sevgide eşitlik söz konusu mudur? Değildir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sevgisinde eşitlik yoktur. Herkes sahip olduğu derecata paralel bir sevilmeyle sevilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın en çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir milyarlarca insan serisi ard arda gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bizim size söyleyeceğimiz en güzel söz, seviniz sözü olacaktır. Eğer severseniz mutlu olursunuz, nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Unutmayın, sevgi ruhun bir hasletidir. Nefret, nefsin bir afetidir. Birincisi sizi mutluluğa ulaştırır, ikincisi mutsuzluğa. Neden? Çünkü şeytan nefsinizin afetlerine her zaman tesir etmek için bir gayrettedir. Çoğu zaman da kendi düşüncelerinizi sanarak şeytanın söylediklerine nefsiniz itibariyle itaat edersiniz. Ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emredilirler. Nasıl yapıyor şeytan? Unutmayın. Şeytan, şeytanlar sadece afetlere tesir edebilirler. Ruhun hasletlerine en ufak bir tesiri söz konusu değildir şeytanların. Herkesin etrafında her zaman bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan veya şeytanlar. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir emrine itaat etmemenizi söylüyorsa işte o şeytandır. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir yasağını yasak da olsa yapmanızı istiyorsa o gene şeytandır. Siz değilsiniz. Öyleyse insanlar bir hedefe, negatif bir hedefe ulaşırlarsa mutlaka şeytanın ivası, şeytanın tesiri orada vardır. Bundan büyük zevk alır. Yani sizin günah işleyerek derecat kaybetmeniz, o anda Allah Teala'nın size olan sevgisinde bir eksilme, şeytan için büyük bir hazdır. Bundan mutluluk duyar bütün şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok basit değil mi? Herkesi seveceksiniz. Sizden etrafınıza her zaman onları mutlu edecek davranışlar ulaşacak. Sevginin dışarı taşan göstergesi başkalarına ulaşan mutluluktur. Eğer insanları seviyorsanız her zaman onları mutlu edecek bir şeyler yapabilirsiniz. Birkaç kelime, birkaç cümle onlarla ilgilendiğinizi belirten herhangi bir işaret, davranış, yaklaşım hepsi etrafınızdaki insanları mutlu kılacaktır. Zor mu? Nefsinizin size asla müsaade etmeyeceği bir husus işte budur. Hiçbir zaman nefsinizdeki afetler insanları sevmenize uygun zemin hazırlamaz. Bütün insanlar da kulvara nefsleri %100 afetlerle dolu olarak girerler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyene kadar da hiçbir değişiklik olmaz. Kişi açık ve kesin bir standart içinde şeytanın emrindedir.
ve insanları ne kadar çaktırmamaya çalışsa, gizlemeye çalışsa, aslında iç dünyasında hep başkalarına kötülük etmek, onlardan intikam almak, onlardan üstün olduğunu onlara kanıtlamak, her zaman iç dünyasındaki hakim unsur budur. Hep buna çalışır insanlar. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız, o zaman bu film bitecek. Bu kara film yerini beyaz filme terk edecek. Hem çok seveceksiniz, hem de çok sevileceksiniz. Unutmayın, sevenler sevinir. Gene unutmayın, seven sevdiğine koşar, nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Onunla karşılaşmak istemez, birlikte olmak istemez. Neden kardeşlerim? Bazılarınız etrafındaki insanlara karşı sert ve haşin ve sevilmiyorlar. Arkasında sadece onlardaki sevgisizlik var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Etrafınızdaki insanları neden kırıyorsunuz? Hangi sebeple onların üzülmelerine sebebiyet veriyorsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Biliyorum ki kim böyle yapıyorsa ben bu uyumdan kurtulmak istiyorum diyecek bize. Ama kurtulmanın yollarını gösterdiğimiz zaman onun tatbikatı gerçekleşmiyor. İnsanlar kolay kolay huylarından vazgeçmiyorlar. Bütün bunları, hepsini, bütün negatif faktörleri devreden çıkaracak olan tek hedefe ulaştırıcı ibadet zikirdir. Zikri ibadetlerin en üstünü olarak değerlendirin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. En güzel standartlarda büyük gayretlerin sahibi olun. Sevin. Ve göreceksiniz ki mutlaka sevilirsiniz. Öyleyse sevmek mukaddestir. Nefret her zaman şeytan tarafından kullanılan bir pisliktir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın mı olmak istiyorsanız önce Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah'a ait olursunuz. Bunun manası Allah-u Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, bilin ki Allah-u Teala sizi en az 1.000 kat sever. Siz 2 ünite sevdiğiniz zaman onun sevgisi 2.000 kata çıkar. 2.000 ünite olur. Siz Allah'ı 3 ünite severseniz, o sizi 3.000 ünite sever en az. Öyle bir sevgi ki karşılıksız. Ve sonsuz mükafatları sevdikçe arttırır. Niçin geldiniz bu dünyaya? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Hedefiniz mutlu olmak değil mi? Öyleyse size en büyük anahtarı teslim ediyor Allah Teala. Sevin demekle. Sevgiyi kendinize usul ittihaz edin. Davranış biçimlerinin en değişmezi olarak ona sarılın. Allah sevgisi sizi mutlaka onun kullarını sevmeye götürecektir. İster kulları sevmekten başlayarak Allah'a yönelin. O zaman sevginiz adım adım artarak Allah-u Teala'ya ulaşır. İster Allah'ı sevmekten başlayarak kullara dönün. Gene sevginiz adım adım artacaktır. En çok Allah'ı seveceksiniz.
Ama insanların da en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir sevgi sıralamasını isteseniz de istemeseniz de kalbiniz vücuda getirecektir. Hatta birçok insana göre gene birçok insan sevgiye layık değildir. Bu düşünce yanlıştır sevgili kardeşlerim. Herkes sevgiye layıktır ama layık oldukları kadarına. Öyleyse onların daha çok sevgiye layık olmaları için değişmeleri lazım. Kin ve nefret dolu bir insan başkalarına ne kadar kötülük ederse etsin, mutlaka iç dünyasında bir küçücük sevgi kalmıştır. O sevgiyi onun davranışları sebebiyle ondan nefret eden insanlar, onun kullanmasının imkansız olduğu bir noktada onun etrafındadırlar. Eğer ondan, bir insandan, çevresindeki herkese nefret yayılıyorsa, kin yayılıyorsa, insanları sevmiyor, onlardan nefret ediyorsa, onların en güzel ulaşmalarını değil, kendisinin en güzel ulaşmasını, başkalarının en kötüye ulaşmasını istiyorsa bir insan, o sevgisizdir. Dikkat edin, başka insanlarda olan güzel şeyleri siz Allah'tan isterseniz eğer, Ya Rabbi onlara verdiğin gibi bana da ver derseniz, bunun adı gıptadır. Allah Teala bunu yasaklamaz. Siz sevgi dolu olan insanların davranış biçimlerine bakarak, Ya Rabbi onlar ne kadar güzel insanları seviyorlar, bu sevgilerini herkese dağıtıyorlar. Bana da sevgi ver, ben de çok sevgi dolu olayım, ben de insanlara sevgiyle davranayım derseniz, Allah Teala size de verir. Bunda hiçbir yanlış yok, bunda çok güzel bir görüntü var. Kim insanlara sevgisiyle örnek olmuşsa ve başka insanlar da ona verdiğin gibi bana da o sevgiyi ver de ben de dağıtayım diyorsa, bu Allah Teala'nın katında makbul bir davranış biçimidir. Adı gıptadır. Ama kim yalnız bana ver, başkalarına verme diyorsa, ondakini ondan al da bana ver diyorsa, o zaman orada gıpta yoktur. Orada haset vardır. Haset nefsin bir afetidir. Gıpta ruhun hasretidir. Güzelliklere susamak, aynı güzelliklerin sizde de oluşması için zemin aramak, Allah'tan yardım istemek, bu Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır sevgili kardeşlerim. Her şey siz sevgiyle bezendikçe her geçen gün şekil değiştirecektir. Her geçen gün size daha sevgili olacaktır. Çevrenizdeki her şey, insanlar, hayvanlar, cansızlar, odalar, evler, eşyalar, siz etrafınızdaki insanları sevdikçe, ki bu sevgi Allah sevgisinden, onu merkez teşkil ederek etrafa yayılan bir dizaynı gösterir. Eşyalar da size daha güzel, daha mutluluk verici olarak görünecektir. Cami, dergah, ev, hepsindeki eşyalar, insanlar, her şey, her şey sizin için sevginize layık birer faktör teşkil edecektir. Ve siz onları sevdikçe daha çok mutlu olacaksınız. Mutluluğun sembolü sevginin yayılmasıdır.
kimden etrafına sevgi yayılıyorsa o kişi mutludur. O kişinin art düşüncesi olamaz. Sevgi, nefreti önleyen en büyük silahtır. Sevginin olduğu yerde nefret barınamaz. Öyleyse neden sevmek varken nefret? Neden insanların mutlu olmasına yardım etmek varken onların mutsuzluğunu istemek? Böyle olan insanlar en büyük kötülüğü kendilerine yaparlar. Nefret mutsuz kılar insanları. Unutmayın, siz insanlara kendinizin onlardan üstün olduğunuzu kabul ettirmek konusunda nefsinizin istikametinde gayretler göstererek, onları küçülterek yükselecek yerde onlara sevginizi verseniz, asıl yükselmenin o verdiğiniz sevgiye dayalı bir merdivenler sistemi olduğunu göreceksiniz. Etrafınıza ulaştırdığınız sevgi arttıkça siz merdivenlerde adım adım yükselirsiniz. Sevgi merdiveni Allah'ın merdivenidir, yukarıya doğru çıkartır. Nefret merdiveni şeytanın merdivenidir, sıfırdan aşağı doğru indirir kişiyi. Biri nura, biri zulmete götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın penceresinden bakın. Her şey öylesine güzel ki. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hatırladınız. Bir yazar. Onun sözü bu. Meşhur bir roman yazarı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Bir gün eğer yolunuza devam ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, öyle bir noktaya geleceksiniz ki mutluluğunuz yerlere göklere sığmayacak. İşte o zaman mutluluğunuzun anlatımı mümkün olmayacak. Yaşar Kemal'in deyimini kullanacaksınız. Mutluluğunuz için dilinen tarifi gayri mümkünsüz diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualim var. Her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne dersiniz? Hepinizi çok sevdiğimi ama pek çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Biliyor musunuz? Ben sizlerle mutluyum. Size olan sevgim, sizin bana olan sevginiz, bu bir bütün oluşturur. Onun üzerinde yükselirsiniz. Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Allah'ın merdiveni sevgi üzerine kuruludur. Sevgi arttıkça yükselirsiniz, yükselirsiniz. Öyleyse hadi düşünün bakalım şimdi. Neden bir araya geldiğiniz zaman birbirinizi sevmek konusunda bir yarışa girmiyorsunuz? Her gün, her çalışma yerinde bir yarış olmalı. Her dergahta, her yerde. Bugün etrafına en çok sevgi dağıtan bakalım hangimiz olacağız? Böyle bir yarış.
böyle bir yarış sevginin sahibi olmayı gerektirir. Sıfır noktasından başlayan bir helezon, eğer sevgi merdiveni ise adım adım yükselecektir. Herkesin etrafındaki insanlara sevgi aktarımıyla onlardan kendisine dönen şey de sevgi olduğu için hepsi birlikte yüceleceklerdir. Allah'ın her geçen gün biraz daha sevgilisi olacaklardır. Ama nerede zulüm varsa orada sevgi yoktur. Orada nefret vardır. Seven kişi başkalarına zulmedemez. Onlara acır. Onlar benim kardeşlerim der. Ben onları seviyorum der. Onlara zulüm yapamam der. Sevgili kardeşlerim, birlikte yaşıyorsunuz. Birlikte Allah için hizmet ediyorsunuz. Bunu iki şekilde sürdürebilirsiniz. Sevgiyle süsleyerek, özene bezene bir güzellik içinde yaşarsınız. Oraya gelmek için can atarsınız. Bir de nefret içinde yaşarsınız. Ama Allah için hizmet etmek mecburiyetinde olduğunuzu hissedersiniz. Zulüm görürsünüz. Gene de oraya gidersiniz. Zulmeden insan sadece başkalarını huzursuz etmez sevgili kardeşlerim. Onlar mutluluğunun sırrına ulaşamayan zavallılardır. İşgal ettikleri nokta neresi olursa olsun netice değişmez. Zulüm sevgiyi körletir ve yok eder. Öyleyse etrafınızdaki insanlara bakın. Emir ve kumanda mevkiinde olanlar, sizlere sesleniyorum. Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Sevmiyorlarsa Allah'ın katında makbul bir hizmeti gerçekleştiremiyorsunuz. Başka bir sahadan seslenmiyorum. Size tasavvufun içinden Kur'an'ın merkezinden bütün hasılasından sesleniyorum. Herkese karşı en güzel davranışları göstermekle mükellefsiniz. Bunu yapamadığınız sürece bu ortam oluşur. Etrafınızdaki insanlar mutsuzdur. Siz de mutsuzsunuz. Arkasında yatan en büyük faktör sevgisizliktir. Ne düşünüyor kardeşlerimiz? Orasını anlamak çok zor. Ben onlara sevgi gösterirsem onlar beni dinlemez diye mi düşünüyorsunuz? Onlar size itaat etmez diye mi düşünüyorsunuz? Oysa ki en iyi hizmet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde parmakla gösterecek bir hizmet sahabenin hizmetidir. Hepsi kardeşlerini kendilerinden mutlaka daha fazla seviyorlardı. Hizmetse onların en üst boyutta koştukları bir hedefti. Hizmet sadece zevki oluştururdu.
Herkes birbirini sevdiği için sonsuz bir mutlulukla bütün işlevler gerçekleşirdi. Herkes birbirinin yardımcısı, herkes birbirinin yanında, herkes birbirini en büyük sevgiyle seven. Ne zaman devreye nefsleriniz girerse, o zaman başkalarına tahakküm edersiniz. Bu yaptığınız en büyük yanlıştır. Allah'ın emrini yerine getirtmek sadedinde verdiğiniz emirler nefsinizden bir şeyler taşıyorsa, o zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır sevgiyi öğrenemediyseniz, onu tatbik edememeniz bunun işaretidir. Size bir sorumuz var. Bizim tarafımızdan daha çok sevilmek ister miydiniz? Eğer öyleyse, istiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Onlara zulmetmeyin. Unutmayın, bu sizi sadece onlar tarafından sevilmeyen bir insan yapar. Ve bu size Allah katında çok şeyler kaybettirir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey sevgidir. Sevgiyle yapılan bir hizmet çok daha başarılı sonuçlar verir. Sevgi içindeki kardeşlerimiz hep Allah'tan dualarla bir şeyler talep ederek hedeflerine giderler. Sevgi öyle bir husustur ki o sevgiyle yapılan bir hizmet başka hizmetlerden çok daha makbul bir hizmettir Allah Teala'nın katında. Çünkü orada hasletleri devrededir. Orada sevgi vardır. Orada Allah'a yakınlık vardır. Öyleyse sevgisiz bir Allah'ın dergahı düşünülemez. Hangi ortamda olursanız olun, aranızda mutlaka sevginin sahipleri var. Onlardan sevmeyi öğrenin. Sevgiyle dolu bir hayatınız olsun. İnsanlara sevgiyle bakın. Sevgiyle yaklaşın. Onları sevdiğinizi her zaman belli etmelisiniz. Ben onları seviyorum ama onlara göstermek içimden gelmiyor diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, sevmiyorsunuz. Sevgi fışkırır. Dışarıya kendisini mutlaka belli eder. Hangi kardeşiniz için ne kadar fedakarlık edebilirsiniz, söyleyebilir misiniz bana? Sevgi fedakarlıktır.
siz hiç fedakarlık etmeden başkalarının sizin için fedakarlık etmesini bekliyorsanız, bunun adı sevgisizliktir. İnsanlara her zaman onların sizden beklediği güler yüzü göstermelisiniz. Onlarla meşgul olmalısınız. Her halinizle onları ne kadar çok sevdiğinizi göstermelisiniz. Eğer sevgi varsa içinizde zaten bir otomatik olarak ortaya çıkar. Özel bir gayret sarf etmeniz gerekmez. Öyleyse nefretin yerine tamamen sevgi verecek olan, sevgiye çevirecek olan şey daimi zikirdir. Zikri daime ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapın. O zaman her istikamette sevgi dolu olursunuz. O zaman sizin için düşmanlık biter. Size kötülüğü dokunsa da insanlardan nefret edemezsiniz. Hangi ölçüde kötülük olursa olsun bu nefreti oluşturamaz. Onlar sadece kötülüğü yaparlar ve orada kalırlar. Gözünüzde küçülürler. Ama onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seversiniz, sevmemezlik edemezsiniz. Herkesin dersiniz öyle davranmakta mutlaka kendi cephesinden haklı sebepleri vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yapmanız lazım? Allah'ın sevgilisi olmak istiyor musunuz? Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanları da seveceksiniz. Etrafındaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklamayan,

Onlara adarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her tarafta kucak dolusu sevgiler oluşmalı diye düşünüyorum. Her an sizden çevrenize dalga dalga, buram buram sevgi yayılmalı. Siz etrafınızdaki kişileri gördükçe sevginizin gözüyle gördükçe onları daha çok seveceksiniz. Onları daha çok sevdikçe onlardan da size artan bir sevginin geri döndüğünü göreceksiniz. Sevgi spirali giderek yukarıya doğru yükselecektir. İşte siz o zaman mutlu bir insansınız. Dikkat edin ki Allah'ı sevmeyen insanları sevemez. Şeytanı seven şeytandan sadece nefret öğrenir. Sadece menfaati için yaşar. Kimden hangi menfaati alacaksa onun karşılığında sahte bir sevgi gösterisinde bulunur sadece. İç dünyasından taşan bir sevgi hiçbir zaman oluşmaz. Zaten sahte sevgi de kendisini mutlaka hissettirir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sevgisiz yaşamak, yaşamak değildir. Hatırladınız fıkrayı değil mi? Avcı anlatıyor arkadaşlarına, aslan ağzını açmıştı diyor, ben de ağzımı aslanın ağzına içeri soktum, aslan beni ısırdı, ölmüştüm diyor. Arkadaşlar diyor ki, iyi de bize bunları anlatabildiğine göre yaşıyorsun. Kardeşim diyor, yahu diyor, siz buna yaşamak mı diyorsunuz Allah'ınızı severseniz? İşte size diyorum ki, eğer etrafınızda sizden sevgi yayılmıyorsa, siz buna yaşamak demeyin. O yaşamak değildir. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanları bunun yansıdığını göreceksiniz. O zaman kimseye zulmedemezsiniz. Ne uğruna ne alıyorsunuz, ne satıyorsunuz? Dikkat edin. Aldığınız şey eğer nefretse, bu sattığınız şey nefret olduğu içindir. Sizden çevrenize yayılan dalga boyları negatifse nefreti ifade eder, zulmü ifade eder, şeytanla ilişkiyi ifade eder. O zaman çevrenizdeki insanlardan size yeniden geri dönen dalgalar negatif dalga boyları olacaktır. Ve ürpereceksiniz. Onların size olan davranışları da sizi mutsuz kılacak. Zaten onlara zulmettiğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluğu onlardan size de negatif dalga boyları ulaştıkça daha çok yaşayacaksınız. Kısaca sevgili kardeşlerim, kim mutsuzsa o başkaları sebebiyle mutsuz olmamıştır. Kendisini mutsuz etmiştir. Öyleyse her dalga boyu mukabilini aynı hüviyette oluşturur. Başkalarına yaptığınız her kötülüğün karşılığı çevrenizden size mutlaka
geriye kötülük olarak

döner. Öyleyse nerede kim kime kötülük ediyorsa onun dışındaki bir yerlerden aynı kötülük o kişiye mutlaka dönecektir. Neden Allah Teala nefs tezkiyesine ve tasfiyesine bu kadar önem vermiş Kur'an-ı Kerim'de? En büyük ibadet zikirdir diyor. Allah'a dönüşün zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Vuslatın zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbeke ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikirle Allah'a ruhun ulaşması mümkün. Zikir sevgiyi artıran en büyük faktördür. Daimi zikirde nefsinizin kalbindeki nefretin bütünü yok olmuştur. Yerini sevgiye almıştır. Muhabbet almıştır. Hoşgörü almıştır. Bir güzellikler dizisi almıştır. Artık mutlu bir insan var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsa, o bilecek ki o en güzel ortamın en büyük fonksiyoner rüknü sevgidir. Sevgisiz bir yaşam hiç kimseyi mutlu kılamaz. Mutsuz insanlar şöyle bir düşünsünler, neden mutsuz olduklarını. Bakacaklar ki etraflarına sevgi duymuyorlar. Herkes onlara göre şöyle veya böyle kendisine bir kötülük etmiş. Normal değil mi? O onlara kötülük ettiği için karşısındakinden de kötülük görüyor. Neticede o onlara muğber, onlar da ona muğber ve de iki taraf birbirine zulmediyor, iki taraf da mutsuz. Bir de aksini düşünün bakalım. Herkesin herkese sevgi duyduğu bir ortamda Allah'ın mutluluk sabahlarına kapılar açılır. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir topluluk oluşur. Önemli olan kişisel mutluluk değildir. Zaten bir mutsuzluk ortamında bir insanın mutlu olması zor bir hedefe ulaşmayı gerektirir. Siz sevgiyi verdikçe karşılığında size sevgi dönecektir. Ama bütün toplum huzursuzsa, sıkıntılıysa, toplum birbirine zulmediyorsa, sizin tek başınıza onlara sevgi vermeniz onları değiştiremez. Ama bireylerin hepsi sevgiyi ya da büyük bir kısmı sevgiyi kendisine hedef edinirse, kılavuz edinirse, rehber edinirse, o zaman sevgi etrafa yayılacak, sevgisiz kalan insanları da kendi rengine boyayacaktır. Onların da kalpleri sevgiyle parlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O Allah'ın katında mevcut. Onu ellerinizle siz kuracaksınız veya ellerinizle siz yıkacaksınız. İki açıdan da konunun en
mutluluk verici yönünü yakalamış olursunuz sevmekle. Sevmek mutluluğun temelidir. Sevmek mutluluğun merdivenidir. En üst noktada Allah'ı bulacaksınız. Ona olan sevginiz arttıkça siz kaybolacaksınız. Kendinizden fazla Allah'ı sevdiğiniz gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Hiç kimse de ahınız olmaz. Falanca bana şu kötülüğü yaptı demek gereğini hiç duymayacaksınız. Oraya geldiğiniz zaman bileceksiniz ki insanların nefsleri vardır. Yanlışlık yapabilirler. Hiç sebep olmadığı halde size karşı kin duyabilirler. Bunun karşılığında da size kötülük yapmaya çalışabilirler. Eşyanın tabiatına uygun. Ama Allah'a sevgi, aşk ve hayranlık beslediğiniz zaman, oraya ulaştığınız zaman o insanların size karşı olan düşmanlığı size artık negatif tesir yapmaz. O insanlarından nefret edemezsiniz. Onlar da sevdiklerinizin içindedirler. Size kötülük yapsalar da bir gün oraya ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Öyleyse hepinizin sevgi dolu, toplumda sevmeyi şiar edinmiş, toplumun her rüknünün birbirini sevdiği bir bütünü oluşturduğunuzu görmek istiyoruz. Böyle olunca bize haber verin, sizi tebrik edelim. Başımızın tacı yapalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden bu haberleri bekliyorum. Birbirinizi sevdiğiniz, birbiriniz için yaşamaya başladığınız bir güzel günün müjdesini verin bize. Bekliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ve sevgiye götürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

0: ذكاتهم.
1: قام الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve tasavvuf ve Kur'an kavramları konusundaki seri konuşmalar bir kitabı oluşturmak üzere devam ediyor. Bu konuşmamızda mürşit nasıl bulunur hüviyetinde? Mürşit kimdir? Mürşit tariflerden gidelim. Mürşit kimdir? Fusilet 33, 34, 35 ilk işaretleri veriyor. Onlar ki diyor Allah Teala, Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önlemek yetkisi herkese verilmez. Kendilerine bu yetki verilenler hazzün azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. İrşad makamının sahipleri hazzün azimin sahipleridir. Bir, fevzün azimin sahipleridir. İki, ve ecrün azimin sahipleridir. Öyleyse Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde

Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini naksa düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle derecesini nakısa düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük mükafat verilecektir. O ecrün azimin sahibi olacaktır diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın üzerine olan ahtten bahsediyor. Ve men evfa, kim ifa ederse bima ahede aleyhullahe fe se yutihi ecren azima. Allah'ın üzerine verdiği ahdini Allah'ın üzerine verdiği ahdini, Allah'ın ahdini yani gerçekleştirirse, yani ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim ederse onlar ecrün azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Ve bunların da mürşit olduğunu görüyoruz. Bu insanlar Allah'ın ahdini, Allah'ın üzerlerine yüklediği ahdini yerine getiriyorlar. Ve men evfa, kim ifa ederse bima ahede aleyhullahe, Allah'ın üzerine ahdettiği, Allah'ın üzerine yüklediği ahdini gerçekleştirirse. Allah Teala buna ahdullahi diyor veya ahdallahi diyor. Bu ise iradenin de Allah'a teslimini mutlaka içerir. Kimdir mürşit? İradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilen kişi. İse onlar ecrün azimin de sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir kısmı da ensara ve macirine İhsanla tabi olanlardı diyor. Yani ister ensar olsun ister muhacirin, sahabeye tabi olunduğu, sahabenin irşat makamını Allah Teala tarafından getirildiği kesin. Çünkü bu konu Kur'an'da yer alıyor. Onların tabiyeti gerçekleştirdiklerini, irşat makamının sahibi oldukları kesinleşiyor. Allah onlardan razıydı diyor. Onlar da Allah'tan razıydı. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Onların mükafatı fevzül azimdir diyor Allah Teala. Fevzin, mükafatın en büyüğü onlarındır. Fevzül azim, ecrün azim, fevzün azim, ecrün azim, hazzün azim. Üçü de irşat makamının işaretleri. Öyleyse kimdir mürşit? Fevzün azimin, ecrün azimin ve hazzün azimin sahipleridir. Burada Allah-u Teala'nın irşat makamı tarifleri var. Peki
Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor bu konuda. Diyor ki Allah Teala, biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani hakkul yakinin sahibi oldukları için. Gene aynı noktayı işaret ediyor Allah Teala. Hakkul yakin, iradesini Allah'a teslim edenlerin kazandıkları yakin derecesi. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde irşat makamının sahipleri olarak tanımlanıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamı dediğiniz zaman kendisine tabi olunan kişi söz konusu. Bu kişinin bir özelliği var. Mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağlamış olması lazım. Allah onun iradesini alarak kendi iradesine bağlamışsa, o kişiye devamlı Allah Teala emirlerini gönderiyorsa ne yapması lazım geldiği konusunda, işte o kişi Allah'ın mürşididir. İradesi Allah'a bağlı olandır. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun diyor, eğer bilmiyorsanız zikirle sorun, zikir ehline sorun diyor Allah Teala Enbiya 7'de. Bu zikir ehli dediği kişi aslında irşat makamının sahibidir. Kendisine sorulan sualin cevabını vermez. Allah'a sorar, Allah'tan aldığı cevabı verir. Yani kendisinin bilmediği şeyin muhtevasını kimseye söylemez. Allah'tan öğrenir, Allah'a sorar ve Allah'ın emrini tebliğ eder sadece. Demek ki irşat makamı 7. kat cennetin sahibidir. Bu hüviyetteki insanlar adın cennetlerinin sahipleridir. Başka insanları irşat etmeye Allah-u Teala tarafından memur ve mezun kılınmışlardır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar her şeyden evvel kendi mürşitlerine tabi olanlardır. Evvela kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Mutlaka tabi olmuşlardır. Mutlaka önce ruhlarını, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Ve Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın emrini Allah'tan alanlardır. Öyleyse bu insanlar gerçek anlamda mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Ne zaman bir insan İlmel yakinin sahibidir, ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Ruhu Allah'a ulaştığı an ilmel yakinin sahibidir. Ne zaman aynel yakinin sahibidir? Fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman, daimi zikre ulaştığı zaman aynel yakinin sahibidir. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit hakkul yakinin de sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Peki özelliği ne? 7 özellik taşır. Hikmet sahibi olarak 7 özellik taşır. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. 3. Allah'ın mutlaka kalp gözünü açmıştır. 4. Mutlaka kalp kulağını da açmıştır. Hikmet sahiplerinin muktesep hakkı
kalp gözlerinin ve kalp kulaklarının açık olmaları. Beşinci faktör, bu insanların ehli hayır olmaları. Altıncısı, ehli tezekkür olmaları. Yedincisi, ehli hüküm olmaları, ehli hikmet olmaları. Bunlara hikmet sahipleri diyor Allah Teala. Bütün mürşitler mutlaka hikmet sahibidir, ama onun mutlaka daha ötesine de geçmişlerdir. Ehli hikmet olduktan sonra bir insan irşada ulaşır, ancak ondan sonra iradesini de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir, salah makamının beşinci kademesinde. Bütün insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmek mecburiyetindedirler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehildir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağını aşabilen, Allah'a ulaşmayı dileyerek üçüncü basamağa ulaşabilen herkes kurtulmuştur. Felah ehlidir. Mutlaka Allah'ın cennetine o kişi girecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın cennetine girecek olan kişi bu noktadan başlıyor. Ama bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Mutlaka ulaştırıyor Allah Teala. O kişiye mutlaka irşat makamının sevgisini veriyor. O kişiyi mutlaka mümin kılıyor, İrşat makamına tabi olduğu zaman. Ve o noktada kişinin kalbine imanı yazıyor Allah Teala ve ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhunun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar bu kişinin manevi tekamülü Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Öyleyse bu akşamki konumuz, bu dersimizin konusu, mürşit nasıl bulunur? Ruhunuzun Allah'a ulaşmasını temin eden, buna metaldar olan mürşit kimdir? Hangi vasıfların sahibidir? Ve ona nasıl ulaşacaksınız? Mürşit Allah'a ulaşmanıza vesile olan kişidir. Mürşit farz mıdır? Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan isteyeceksiniz.
her mürşidin Allah-u Teala tarafından bahsettiğimiz vasıfların sahibi olup da irşat makamına tayin edilen her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergâha kadar uzanan sebiller vardır. Dünyanın her tarafında bu sebiller vardır ve hepsi devrin imamının altın kapının bulunduğu, devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşır. Bir insan hangi mürşide tabi olursa olsun, tabi olduğu mürşidin bulunduğu dergâhtan ruhu o anda vücudundan ayrılır. Ve ana dergâha, devrin imamının bulunduğu dergâha ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, bu birinci sebildir. Ve bu sebilin, yani o sebilin sahibi olan mürşidin tayininin Allah'a ait olduğunu söylüyor Allah Teala. Alallahu kastüs sebil diyor. Sebilin, sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Herkesin devrin imamına ulaşıp da tabi olması söz konusu olmaz. Dünya üzerinde milyarlarca insan yaşıyor. Zaten buna zaman da yetmez. Onun için hangi insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa teslim olabileceği bir mürşit onun ulaşabileceği saha içerisinde mutlaka vardır. O bilmiyordur ama mutlaka vardır. İşte Allah Teala o kişiye o mürşidini gösterecektir. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Şimdi yolumuzun buraya kadar olan kesimine, irşat makamının Allah'tan istendiği noktaya beraberce gelelim. Birinci basamak, insanlar olayları yaşıyor ve genellikle yanlış değerlendiriyorlar. Diyor ki Allah Teala, olaylar vardır, sizin hoşunuza gider, siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, sizin hoşunuza gitmez, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Allah'a göre hayır ölçüsü size derecat kazandıran olaylar, şer ölçüsü size derecat kaybettiren olaylar. İşte böyle bir bilmezlik içerisinde, cehalet içerisinde insanlar birinci basamakta yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Olaylara davranışları her sene bir iki defa mutlaka imtihana tabi tutularak Allah Teala tarafından tespit edilir. Bu insanlar her sene bir en az bir iki defa, birkaç defa, yani birden fazla mutlaka iki defa veya üç defa imtihanlara tabi tutulurlar. Ve bu imtihanlarda kazananlar, bu imtihanlarda sadece kazananlar Allah Teala tarafından seçilirler. İmtihanı kaybetmek kimlerin işi? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, yalanlayanlar, ketmedenler, gizleyenler, başka insanların Allah'ın yolundan ayrılmasına çalışanlar, bunlar imtihanı kazanamazlar. Onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. İkinci basamak seçim basamağıdır Allah-u Teala'nın. Bu seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve kurtuluşa ulaşacaklar sadece bunlardır.
kurtuluşa ulaşacaklar Allah'ın seçtikleri değildir. O seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. Allah kullarından dilediklerini seçer, kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'a ulaşmak üzerinize Allah Teala tarafından tam 12 defa farz kılınmış. Mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmakla mükellefsiniz. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilediniz, 3. basamaktasınız. Derhal Allah Rahim esmasıyla üzerinize tecelli eder ve sizi 4. basamağa çıkarır. Bu tecelli ard arda Allah'ın yardımlarını oluşturur. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başladığı zaman size derecat kazandırır. Rahim esmasıyla tecellisi ise sizi irşat makamına ulaştırana kadar devamlı besleyecek olan bir ihsanlar demetidir. Yalnız Rahim esmasının tecellisidir ki kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kişi 5. basamağa ulaşır. Kulaklarındaki vakraya alır. Kişi 6. basamağa ulaşır. Kalbindeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar. Allah Teala kişi 7. basamağa ulaşır. Bu noktada irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğu konusunda kesin bir kanaata ulaşmıştır kişi. İrşat makamı kimdir? Haktan inen sözleri söyleyendir. İrşat makamı kimdir? İrşada davet edendir. İrşat makamı kimdir? Allah'a davet edendir. İrşat makamı kimdir? Allah'ın sırat-ı müstakimine davet edendir. İşte Allah'a davet eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sırat-ı müstakime de davet ediyordu. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle kalp gözümüzde görerek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu bizim yolumuzdur sırat-ı müstakim. Ve Allah'a davet söz konusu. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek bizde bu olayları gerçekleştirdikten sonra onunla kalmıyor, kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Sonra ne yapıyor? Zikir yapmamızı temin ediyor bize, zikri sevdiriyor. Zikir yapıyoruz ve Allah Teala'dan gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor ama kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri sızmaya başlıyor. Ve kalbimize gelen bu nurlar nefsimizin kalbinde %2'ye ulaşınca huşu sahibi oluyoruz. İşte Allah Teala bu huşuyu anlatıyor. Diyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı
daha gelmedi mi? Diyor Allah Teala. Hak'tan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyor. Demek ki kişi zikir yapacak, bir. İkincisi Allah Teala'dan nur inecek. İki, ve huşu oluşturacak nefsin kalbinde. Birikim yapacak bu nur. Dikkat edin, nurlarla, şeylerle demiyor. Nurla diyor. Bir nurla. Öyleyse nurlar ikişer ikişer iner. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Nur 21'de Allah Teala rahmetle fazladan bahsediyor. Bakara 157'de de rahmetle salavattan bahsediyor. Önce sadece rahmetle fazl inecektir zikir yaptığımız zaman. Ve bu rahmetle fazl kalbimize, göğsümüzden açılan, göğsümüzü Allah'ın yararak açtığı yoldan kalbimize ulaşacaktır. Ama kalbimizin mühürlü olduğunu görecektir ikisinden. Ve fazl içeriye ne girebilecektir ne sızabilecektir. Ama rahmet nurları sızabilecektir. İşte bu sızıntı başlar ve kişi bu sızıntıyla %2 nura sahip olduğu zaman huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin özelliği nedir? Mürşidini sormak yetkisini kazanmasıdır. Allah Teala ona mürşit sevgisini verir ve bu kişi mürşidini Allah'tan sorar. Neyle sorar? Nasıl sorar? Niçin sorar? Mürşidin bulunmasının temelleri bunlardır. Şimdi beraberce Fatiha suresine bakıyoruz. Konumuza ışık getirecek olan Fatiha suresine. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün, mürşide tabi olma gününün sahibi olan. Din gününden neden bu manayı çıkardık? Hemen arkasından geliyor. Maliki yevmiddin dedikten sonra durumumuzu söylüyoruz Allah Teala'ya. İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz. Neyle? Din günüyle Allah'a kul olmaya başlıyoruz. Bundan evvel kendimizi Allah'ın kulu zannediyoruz. Oysa ki değiliz. Kul olmaya başlamamız ancak din günüyle. O din günü mürşidimize tabi olduğumuz gün, Allah'a kul olmaya başladığımız gün. Allah'a kul olmak, ruhu Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, fizik vücudu Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, nefsi Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. Dört tane teslim, dört tane kulluk. Aslında yedi safhada oluşur olay ama teslim dört tanedir. Üç tanesi vücutlarımızdır, bir tanesi irade adı verilen gücümüzdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevayı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindeyiz.

Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'ınsa sözü var. Mutlaka kişiyi kendisine ulaştıracak. Üstelik bunu 12 defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım. Bunun için ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi lazım. Bu ise ancak 10. ihsanla Allah Teala bize mürşidimizi gösterdikten sonra mürşide ulaşmamızla mümkün. İşte Fatiha suresi bunun başlangıç suresidir. Onun için Fatiha'ya açış diyor Allah Teala. Manevi hayatımızın başladığı ayet-i kerime Fatiha. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası. İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz. Din günüyle başlar kulluğumuz. Ve İyyake nesta'in, ve yalnız senden istiane isteriz. Nedir istiane? Hemen cevap geliyor. İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için kim bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksa, buna metaldar olacaksa, o kişiye nasıl ulaşacağımızı, onu göstermeni, o konuda bilgi vermeni, istianeyi yalnız senden isteriz. Yalnız sana kul oluruz ve kul olacağımız senden, yalnız senden isteriz. İyyâke nâbidû, yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul ederiz. Ve İyyâke nestaîn, ve istâneyi de yalnız senden isteriz. İşte burada neden öyle olduğunun hüviyetine, cevabına ulaşıyoruz ki sebilleri kasteden, tayin eden, tespit eden Allah'tır. Bu yetki sadece Allah'a aittir. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastü sebil'in, sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi, her kişinin hangi sebile ulaşacağı Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın görevidir. Onun için o sebillerin tayinini ve tespitini Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve Fatiha suresi bu ışığı yakıyor. Onun için açış. Allah'a nasıl kul olacağımızın, kul olmak için ne yapmamız lazım geldiğinin başlangıç işareti Fatiha suresindedir. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Bizim mürşidimiz kim ise, sana ulaştırmaya vesile olacak kişi kim ise, onu yalnız senden isteriz. Maide 35'te Allah'ın söylediği, amenü olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Ne diyor Allah Teala? Sadece Allah yetkilidir diyor. Allah'tan isteyeceğiz. Ve açıkça Fatiha suresi bunun sadece Allah'tan istenebileceğini söylüyor. İrşad makamının tayini ve tespiti Allah'a aittir. Ve istihane, mürşidin kim olduğu sadece Allah'tan istenebilir. Mürşide ulaştıktan sonra ne olurmuş? İhtinas sıratel müstakim, bizi mürşidimize ulaştırman için senden istihane isteriz. O istihaneyi bize ver, mürşidimize ulaşalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sırat-ı müstakimine ulaşalım. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Yani bize mürşidini göster. Biz ona ulaşalım, tabi olalım. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın. Ve böylece sadece senin gösterdiğin mürşit buna yetkili olduğu için, sadece ona ulaşırsak geçerli olduğu için ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştıralım. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır.
Ne olur mürşidimize ulaşırsak? Mürşidimize ulaşırsak başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesinde insanlara bir nimet olsun diye Resullerin ruhlarını gönderiyor onların başlarının üzerine. Bakara 151'de de diyor ki Allah Teala işte böyle bir nimet olarak size de içinizden birini peygamber resul olarak, nebi resul olarak gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, sizin nefsinizi Allah'a ulaştırıp size hidayete erdirsin diye, nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve hikmetin de ötesini öğretsin diye. Mürşitlerin görevleri hikmete kadardır. Hikmetin öğretilmesi Resullerin görevidir. Hikmetin ötesi ise devrin imamının görevidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala diyor ki sıratellezine en'amte aleyhim, Allah-u Teala'ya böyle söylüyoruz. Sıratellezine, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verilmiş olanların, devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelmiş olanların yoludur. Gadab duyduklarının yolu değildir. Kayrılmak bi aleyhim üzerlerine gadab duyduklarının, kafirlerin yolu değildir. Veleddalin, dalalette kalmış olanların da, tabi olmayanların da yolu değildir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak son ayetle veleddalin kelimesiyle kesinleştirilmiş. Tabiyet yoksa sırat-ı müstakimin üzerinde olmak yoktur. 10 ayeti kerime mürşidine tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Tabi olmayanlar dalalettedir diyor. İşte Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur, şakide olmazlar. Kasas suresi 50. ayet-i kerime. Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmez ve sana tabi olmazsa bil ki onlar sana değil hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olanlar kimdir? Tabi olsaydı hidayette olacaktı kişi. 3. ayet Kehf 17. Men yetillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Veli mürşit bulunmazsa onlar hidayete eremezler. 4. ayet-i kerime Câsiye 13, Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bıraktı. Kasas 50'ye göre kimdi bu hevalarına tabi olanlar, hevalarını kendilerine ilah edinenler? Tabi olmayanlar. Tabi olmadığı için kişi dalalette. 6. ayet-i kerime Cuma 2. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde ümmetlerin arasında Resul bahs ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiyesin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye.
ve bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Âl-i İmrân 164'te de Allah-u Teala müminlerin üzerine nimet olsun diye bir Resul bahsederiz diyor. Ve o kavimlerdeki Resullerden de bahsediyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu Resul'e tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Ve bu muhtevanın ötesi Ahkaf 32, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'a aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36, biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bu kavimlerdekileri

Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için hidayet söz konusu değildir. Allah onları isyanları içinde şaşkın bırakır. Yani isyan ettikleri için Allah Teala onları dalalete bırakmıştır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, mürşide ulaşmadıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki 10 ayet-i kerime tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve konumuz mürşide tabi olmak. İşte bu noktadayız. Allah Teala kalbimize, göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmış ve zikir yapmışız. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi oluşmuş, huşuya ulaşmışız. Allah Teala ya ne diyorduk Fatiha suresinde? Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yalnız sana kul olabilmemiz için bunu gerçekleştir. Ve bunun için bize istihaneyi sana sorarız ki bize mürşidimizi gösteresin. Böylece başımızın üzerine nimet gelsin. Öyleyse istihaneyi Allah'tan istememiz açık bir şekilde emrediliyor. Yalnız Allah'tan isteyebileceğimizi söylüyoruz. Allah Teala Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyiniz diyor benden diyor. Emir, farz. Maide 35. Bakara suresi istihanenin sadece Allah'tan istenebileceğini söylüyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteyebiliriz. Peki bu istihaneyi nasıl isteyeceğiz? Mürşidimizi nasıl bulacağız? O Bakara suresinin 44 ve 45. ayetlerinde. Allah Teala diyor ki vestaînû bis sabrı ve salatı. İnneha lekebîretün illâ alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bu iki ayet-i kerimenin her cephesi ayrı bir ibrettir. Nasıl istihane isteyeceğiz Allah Teala'dan? Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. Ne demişti? İstihane sadece Allah'tan istenir. Sonra evvela istihaneyi mutlaka isteyin diye farz kılıyor Allah Teala üzerimize. Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin Allah'tan. Vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Sonra diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Allah Teala bize sadece Allah'tan istihane istenilebileceğini söylüyor. Ve bu istihanenin nasıl istenmesi lazım geldiğini burada anlatıyor. Sabırla ve namazla isteyin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Neden zor dediğinin işaretine hemen sonra geliyoruz. Bir defa bu namaz hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah-u Teala'dan istihaneyi yani mürşidimizi istemek etkisini Allah-u Teala bize vermiş. Hacet namazı perşembeyi cumaya bağlayan geceler boy abdestiyle kılınan bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi, ikinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Ve Allah'tan istihane istenir. Ya Rabbi bana mürşidimi göster denir Allah-u Teala'ya.

Öyleyse Allah-u Teala niçin acaba ama bu zor bir iştir diyor. Çünkü bir sonraki ayete ulaştığınız zaman gördüğünüz vasıflara sahip olmayanlar Allah'tan istihane isteseler de mürşitlerini göremezler. Öyleyse kim bu görecek olanlar? Estaînü bis sabrı ve salatı dedikten sonra Allah Teala illa inne haleki biretin bu zor bir iştir diyor. Ondan sonra diyor ki ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum. Onlar Allah'ın zatına mutlaka ruhlarını mülâki kılacaklarına kesin şekilde muhakkak nazarıyla bakarak inanırlar. Kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a geri döneceğine, rücu edeceğine gene yakın hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Kimmiş hacet namazını kılınca istihane istediği zaman Allah-u Teala'dan bu istihanesine cevap verilecek olan kişi kimmiş? Yakin hasıl ederek ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanan kişi. Öyleyse mürşit isteyen kişi bir, Allah'a inanıyor. Öyleyse mürşit isteyen kişi iki, Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. Allah'a inanan kişi aynı zamanda ölmeden evvel ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Bugün din adamlarının büyük kısmı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına bunca ayet-i kerimeye rağmen hala inanmıyorlar. Öyleyse bu kişinin özelliği, istihane isteyen kişinin ikinci özelliği, ruhunu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasına bu kişi inanıyor. Allah'a inancının, birinci inancın yanı başında ikinci inancı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasının 12 defa üzerine farz olduğuna inanıyor. Kesin şekilde Allah'a ulaştırmaya kararlı ruhunu. Ve 4, bütün bunların ötesinde en önemli faktör, kendisi Allah'a ruhunun ulaştırılmasını Allah-u Teala'dan dilediği zaman Allah'ın bu talebini mutlaka gerçekleştireceğine kesin şekilde inanıyor. Niçin inanıyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Allah'a kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Men kânû yercû nikâ Allâhe fe inne ecelallâhü liyâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Hud suresinin, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala garanti ediyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını, onların ruhları mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Ve Allah Teala ne diyor? Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse
Bu kişi Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştıracağından emin. Ne diyordu söylediğimiz ayet-i kerimede? Ve onlar Allah'ın ve onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar diyor. İnançları kesindir, muhakkak bir inanç, kesin bir inanç. İşte ancak böyle olan bir kişi hacet namazını kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi 13. basamaklıdır. Bu aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Ona tabi olur ve bunun arkasından o Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olunca başının üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir, kalbinin mührü açılır, içine iman yazılır, kişi nefs tezkiyesine başlar, ruhu da aynı anda mürşidine ulaştığı anda vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vuslat mutlaka bu kişi için geçerlidir. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse bu kişi mürşidini Allah'tan sormuştur, ona ehil olmuştur, sorabileceği tek makama sormuştur ve Allah'a ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının bulunması bu standartlarda geçerlidir ve sadece bu yolla bulunabilir. Hepimiz mürşidimizi bu yolla bulduk, hacet namazıyla. Öyleyse eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa 100 defa hacet namazı kılsalar mürşitlerini göremezler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a Allah'ın kendilerine ulaştıracağından, hayattayken ulaştıracağından emin olanlar. Onlar mürşitlerini bulabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâta'l müstakîm, sırâta'l lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk değil mi? Sizlerle beraber olmak bizim hayatımızın en güzel anlarını oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Bir şeylerden bahsetmek. Mesela sevmekten. Allah Teala'yı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizi seviyor musunuz? Öyleyse biliniz ki sizlerle bizim aramızdaki sevgi Allah Teala'dan dolaşarak bizden size ulaşır. Sizden de Allah Teala'dan dolaşarak bize ulaşır. Bunun manası sevginin artarak ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Ne kadar çok sevmeyi başarırsanız o kadar çok mutlu olursunuz. O Allah sizi sizin o sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı fazla sever. Onun sevgisi bir sonsuzluktur. Bütün yarattıklarını sever. Ama siz onu ne kadar çok severseniz o da sizi sizin onu sevdiğinizin kaç katı seviyorsa aynı katta, aynı miktarda arttırır. Yani basit bir rakam verelim. Allah, siz Allah'ı seviyorsunuz. Bir birimlik. Allah Teala sizi seviyor. Bin birimlik. Yani sizin sevginizin bin katı kadar size karşı sevgi duyuyor. Eğer Allah'a karşı siz sevginizi iki katına çıkarırsanız, iki birimlik Allah'ı Teala'yı sevmeye başlarsanız, Allah Teala sizi 2000 birimlik sever. Üç katına çıkarıyorsa, çıkardığınız zaman 3000 birimlik sever. Yani sizin sevgi artışınız Allah'ın size karşı olan sevgisini de aynı oranda arttıracaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini sevdiği kadar Allah'ı sevemez. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Siz de Allah-u Teala'yı sevenlersiniz ve Allah-u Teala tarafından sevilenlersiniz. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları olmak, Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmek bir büyük mutluluk değil mi? Yoksa bize mi öyle geliyor? Güzelliklerden bir tanesi de bu değil mi? Allah'ı sevmek. O zaman ibadetlerinize dikkatle bakın. Aman şu namazı kılayım da omuzlarımdan, yakamdan düşsün bu namazda, hemen çabucak bitireyim namazımı diye namaz kılan bir insanla Allah için namaz kılan, namazdan zevk alan, o zevki, namaz zevkini Allah'a karşı kıldığı namazın zevkini yaşamak için namaz kılan bir kişiyle namazı angarya olarak yapan, aman şimdi sırasıma gene namazın vakti girdi, gideyim kılayım hemen bitireyim namazımı diye düşünen kişi arasında Allah'ın katında büyük farklılık oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala kalbinizden geçeni hepsini bilir. Ve size verdiği değer sizin Allah'a verdiğiniz değerin katlarıdır.
Allah'a çok değer veren kişi namazlarını, zikirlerini o namazdan ve zikirlerinden zevk alarak kılan birisidir. O kişi örtü altında, beyaz örtü altında zikrini yaparken, yani virdini yaparken o sizlere anlattığım gök katlarını gözünün önünde canlandırmaya çalışarak o zevki, o heyecanı yaşayan birisi olmalıdır. Zikir ibadetlerin en üstünüdür, en çok zevk verendir. Kalp gözü açılanların kalp gözü hep zikirde açılmıştır. Gözleriniz kapalı olarak zikir yaparsınız ama Allah Teala gözünüzün önünde hare hare nurları harekete geçirmeye başlar. Gördüğünüz zaman büyük zevk alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, aslında sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Her şey ne kadar güzel, ne kadar güzel dizayn etmiş Allah Teala. O katları Allah Teala size gösterdiği zaman zikir yaparken duyacağınız zevkin ne kadar artacağını biliyor musunuz? Oradaymış gibi hissedeceksiniz kendinizi. O katlarda her bir kat başkalarından farklı özellik taşır. Allah yolunda yaptığınız ibadetlere dikkat edin ki ibadetler size angarya olarak görünmesin. İbadetler kendisine koşulması lazım gelen zevkle, şevkle o zevki yaşayabilmek için namaz kılmaya özlem duyan bir kişinin namazları olmalıdır. Kalp gözünüz açıldıktan sonra zaten namaz sizin için doyulmaz bir zevki ihtiva edecek. Gözleriniz açık olsun, kapalı olsun, önünüzdeki duvarı değil, duvarın ötesini gösterir Allah Teala size. Duvarın ötesi de bütün kainattır. Her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki, önce onu seversiniz, Allah'ı, sonra aşık olursunuz, sonra asıl önemlisi olan sonucudur. Ona hayran olursunuz, sevgili kardeşlerim. Allah'a hayran olursunuz. Sevginin en yüksek noktası, aşkın ötesi hayranlıktır. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu bir insansınız demektir. Kendi kendinize bir sual sorun. İbadetler size zevk mi veriyor? Yoksa aman bir an evvel bitsin de kurtulayım diye mi bakıyorsunuz? Eğer ikincisi gibiyseniz bir düşünün bakalım. Bitti. Namazınız bitti. Zikriniz bitti. Ne yapacaksınız? Ne yaparsanız yapın. Eğer o yaptığınız iş size zikirden daha tatlı geliyorsa, o zaman onu yapın. Allah Teala kimseyi zorlamaz. Bütün ibadetleri, zikri, namazı sadece biz o mutluluğu yaşayabilelim diye ihdas etmiştir. Maksadı bize o ibadetlerle derecat kazandırmaktır. Ama kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır Allah onun.
Üçüncü kat cenneti de garanti edecektir kişi. O noktaya kadar eğer Allah'ı ve Allah'ın ibadetlerini sevmeyi başarmışsa kişi, o zaman sevginin nemalarını toplamaya başlayacaktır. Sevginin ona sağladığı Allah'ın ona tahsis ettiği faydaları yaşayacaktır. O kişi artık başka bir dünyada yaşıyormuş gibidir. Namaz kılar, mutluluğu yaşar. Zikir yapar, mutluluğu yaşar. Hep mutlu bir dünyanın içerisinde Allah yolunda gayret sarf eden birisi. İbadetlerini onlardan zevk alarak yapan bir insan, hep Allah'ı düşünerek namaz kılandır. Allah'ı gören için bu zor bir şey değildir. Bu yüzden Allah'a olan hayranlığı yüzünden namazlarda aksamalar olabilir. Rekatları birbirine karıştırabilir kişi. Az kılar, çok kılar ama o Rabbini namaz boyunca görmekten mesttir. Mest olarak namazlarını kılar. Namaz onun için büyük bir zevktir. Hep Rabbine bakar. Hep Rabbini görür. Allah görülmez diyenlere de hep acır. Sevgili kardeşlerim, körler göremezler. Allah Teala diyor ki kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olur diyor. Ve Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının şehadetidir. Tahtlara şahit olmaktır. Huzur namazını kılanlara şahit olmaktır. Ama Rüyetullah'tan sonra, irade tesliminden sonra Allah'ın zatına şahit olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl Allah'ı, onu sevmenin güzelliklerini, orada yaşanacak olan mutluluğu, sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu, hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? O zaman birbirimize çok daha yakın olurduk. Aynı telden çalardık. Aynı şarkıları söylerdik. Eski bahçelerde yankılanan şarkılar. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. İşte hazan sonbahar demek. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar, devam eder ve bir gün mutlaka biter. Bu dünya hayatıdır. Nihayete erer. Allah Teala bu dünyada hayatı tanıyabilmek için bize bir ceset giydirir. Ve bu dünyaya açılır gözlerimiz. Bu dünyada soluruz. Allah'a aşık olmuşsak soluk soluğa bir hayat yaşarız. Onun verdiği emirlerin
aslında sadece zevkleri oluşturduğunu vakti gelince anlayacaksınız. Onu işittiğiniz zaman, size hitap ettiği zaman, bütün gök katlarını birer birer size gösterdiği zaman, o süreç içerisinde Allah'a olan aşkınız giderek büyüyecektir. Onun için diyorum ki sevmek çok önemli bir şey. Sevmek mutlulukların en büyüğü diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. O Allah ve en çok istediği şey Allah sizi nasıl seviyorsa sizin de Allah'ı sevmenizdir. Bu Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ama sizin Allah'a olan sevginiz arttıkça siz mutlu olursunuz. Ve Allah-u Teala'nın yegane istediği şey de sizin mutluluğu yaşamanızdır. Her ibadet insanın mutluluğunun artması için sadece bir vasıtadır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuşlar. Tamamen deyince neyi kastediyoruz? İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Teslimleri unutmuşlar. Ve İslam kolu kanadı kırılmış bir iskelet haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan bir ibadet yoksulluğu. Bunlar yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın asıl ibadeti var. Bize emrettiği en büyük ibadet var. Zikir. Ama unutulmuş. Zikirsiz de hiç kimse hedeflerine ulaşamaz. Şeytan insanları tuzağına düşürmek için Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Çünkü Allah Teala İcil Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın muhafazası altında bir kainat dizaynı var. İnsan da Allah'ın sadece bir yaratığı. Hepimiz sadece bir mahlukuz. O yaratmış bizleri. Kaşıyla, gözüyle, yüzüyle, vücuduyla o yaratmış. Ve Rabbinizi tanıdıkça onu seveceksiniz, hayran olacaksınız. Ve bir yaratık olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Sonra ona yakın olacaksınız. Onun kulu olmak daha Allah'a ulaşmaya dediğiniz noktada başlamıştır. Kul olmak kurtuluşun simgesidir. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları, cinleri, insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Yaratılışımızın arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak. Hepsi bu kadar.
Peki ne zaman kul oluruz? Bir dileğimiz Allah'ın kulu olmamız için yeterli. Bir tek dilek bizi tağuta kul iken Allah'a kul eder. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Allah'ın yolu deyince bu yolun nemene bir yol olduğunu Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Allah'ın yolu. Allah'a giden bir yol var. Bu yol Sırat-ı Müstakim adını alıyor. Dünyada verilen bu gezegenden insan vücudu tam kainat şeklinde yaratılmıştır. Ya da kainat insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İnsan vücudunun tam kalbindeki nokta orada dünya var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça her şeyin çok ama çok güzel olduğunu öğreneceksiniz. Mutluluk duymak için sayısız sebeplerin var olduğunu göreceksiniz. Allah için yaşamaya başlayacaksınız. Her şey vasıta olacak. Sebep ve hedef Allah olacak. Allah'ın zatına ulaşmak zaten Allah'ın garanti ettiği bir husus. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Ama bu noktaya kadar kişinin büyük zevkler yaşadığı söylenemez. Allah yolunda saadeti yaşayabilmek, Allah'ı çok sevmek, bundan sonraki safhada Allah'a tevekkül etmekle mümkündür. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insan ve cin şeytanlar o kişiyi mutlaka Allah'a şahit etmek isterler. Allah'ın yolundan ayırmak isterler. Allah'ın yolundan saptırmak isterler. Sevgili kardeşlerim, işte o noktada şunu düşüneceksiniz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala verdiği sözü tuttu? Neydi verdiği söz? Bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama mutlaka ulaştıracağını bu ayet-i kerimesiyle kesinleştirmiş. İşte insan oğluyla onu yaratan arasındaki ilişkide Allah'ın istediği tek bir şey vardır. Kul Allah'a ulaşmayı dilediği anda kul olmuştur kişi Allah-u Teala'ya. Hiç kimse Allah'ın kulu olarak doğmaz. Kul olarak doğru bir insan doğmaz. Kendi iradesiyle, kendi iradesini kullanarak kul olur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olurlar. İşte bunun için yaratıldınız. Allah'a kul olmak için. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluk için yeter mi? Yeter, birinci kulluk için.
ve cennete girmek için yeter mi? Gene yeter. Hem kişiyi cennete mutlak olarak getirir, hem de Allah'a kul olmanın da birinci kademesini tamamlamış olursunuz. Ne yapmışsınız? Çok şey yapmışsınız. Neler neler. Neler yani? Yani sadece bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz bile. Takva sahibi oldunuz. Küfürden kurtuldunuz, mümin oldunuz. Dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz. Tağutun dostuydunuz, Allah'ın dostu oldunuz. Kafir iken mümin oldunuz. Bir taşla tam 10 tane kuş vuruyorsunuz. Şirkten kurtuldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerine muttali oldunuz. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiren o yüce Allah bizleri insan olarak yaratmış, öyle bir şeyle mücehhez kılmış ki başka hiçbir mahlukuna vermemiş. Ruhundan üfürmüş. Ne meleklere ne cinlere Allah ruhundan üfürmemiştir. Ama insana Allah ruhundan üfürmüştür. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona idrak etme yetkisi verdik. Ehfidet verdik, fuatler verdik diyor Allah Teala. İdrak etme hastaları, görmek, işitmek, kalbin idraki, bunlar hep birbirinin arkasından gelen bir muhteva taşır. Her biri ayrı bir güzelliği sergiler. Her biri, sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzelliklerini derece derece herkesin gözlerinin önüne serer. İşte yaşamak, Allah-u Teala'nın öyle güzel bir nimeti ki aslında yaşamak birbirinden farklı boyut kazanır her insanda. Herkes hayata gelir, doğar ve yaşamaya başlar. İsteyip istememesine bakılmaz. Allah Teala dilediğini yaratır. Anne karnında insanlar oluşur. Sonra da doğarlar. Hepimiz bu dünyaya gelmişiz. Ve hamdolsun ki yaşıyoruz. Hamdolsun ki bu dünyadayken, şu hayatı yaşarken Allah'ı tanımak şerefine erdik. Ya düşünün sevgili kardeşlerim, o zavallı ateistler Allah'a inanmıyorlar. Kendilerine ne kadar büyük fenalık ettiklerinin belki de hiç farkına varamayacaklar. Tabii ölünceye kadar. Öldükleri zaman Allah'ı gördüklerinde söyleyecekleri söz ne biliyor musunuz? Ya Rabbi,
Şimdi hakikati gördüm. Seni gördüm, inandım. Beni tekrar geriye gönderir misin? Resulüme ulaşayım da tabi olayım. Ve cehennemden kurtulayım. Ama Allah Teala'nın verdiği cevap hayır şeklindedir. Aslında Allah sevgili kardeşlerim bütün delillerini göndermiş. İnsana sevmek diye bir yetenek vermiş. Ne olur nefret etmek yerine sevseniz sevgili kardeşlerim. Nefret düşmanlığı körükler. Muhabbet duymak sevgiyi körükler. Hub, muhabbet, sevgi duymak demek. Allah Teala kainatta en çok değer verdiği mahluk olarak yarattı sizleri. Bu sebeple daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz Allah Teala ona secde edilmesini emrediyor. Niçin? İnsanın çamurdan yarattığı şu fizik vücut için mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Ona üfürdüğü Allah'ın ruhu sebebiyle Allah Teala diyor ki biz ona insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü bir mahluktur insan. Öyleyse Allah'tan gelmiş olan ve tekrar Allah'a mutlaka dönecek olan bir varlıktan bahsediyoruz. O varlık bizim ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde konunun iki cephesi var. Ya Allah'a inanmaz insanoğlu inanmayabilir ve de hiçbir zaman mutluluğu yaşaması mümkün değildir böyle bir insanın. Peki kesin mi? Ne yazık ki kesin sevgili kardeşlerim. Dinini yaşamayan hiç kimse mutluluğa ulaşamaz. Ama şeytan ezeli ve ebedi mutsuz bir mahluk olan şeytan, sadece düşmanlık için yaşayan şeytan mutluluğu hiçbir zaman yaşamak imkanının sahibi olmayacaktır. Şeytan ne yaparsa yapsın, hangi hüviyette, hangi yetkilerin sahibi olursa olsun, onun mutlu olması mümkün değildir. Kıyamete kadar insanla dost olmayacaktır. Kıyametten sonra da gene düşmanlığı devam edecektir. Ama o da insanlarla birlikte, cinlerle birlikte cehenneme atılacaktır. Ben cehennemi diyor Allah Teala insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağım diyor. Bu Allah'ın sözüdür. Hiç kimse dışarıda kalmaz. Ya cehenneme gider ya da cennete gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor.
Siz Allah'ın dostlarısınız. Seviliyorsunuz. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin içindir. Adım adım saadeti bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğun ilk adımını atmıştır. O ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar olağanüstü bir şeyler yaşar. O Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen o kişi Allah'a aşık falan olmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu yüzden de Allah Teala onu Allah'ı tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için mutluluk bir bütün boyutu ifade eder. Kişinin iç dünyasında mutluluk bu boyutun bir parçasıdır. Dış dünyasında mutluluk ikinci parçasıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk üçüncü parçasıdır. Öyleyse neredeyiz sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerimizde yolun neresindeyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz zaten mutluluğu yaşıyorsunuz. 21. basıma kadar da mutluluğu yaşayacaksınız. Ki bu Allah Teala tarafından size hediye edilen bir şeydir. Siz Allah'ı severek size düşeni yaptınız. Allah da kendisine düşeni yapacak. Sizi mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutlu bir dünyada yaşatacaktır. Buradaki mutluluğun temelinde bütün insanlar için Allah Teala'nın açtığı bir kapı söz konusudur. Kendisine ulaştıran bir kapı. Kim ulaşmayı dilerse dilediği an mutluluğa adımını atmıştır. Dilediği an şeytanla ilişkisini Allah kesmiştir. O kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Muhteşem bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, nerede kalırsak o kaldığımız yer mutlaka bütünün bir noktasıdır, bir parçasıdır. Hepsi nerede kalırsak kalalım bir yerde birleşir. O birleşecekleri yer Allah'tır. Öyleyse düşünce standartlarınız ne olursa olsun, eğer mutlu olmak istiyorsanız ikinci bir alternatif yok. Sadece tek yolu olan bir hedef tayini yapmak mecburiyetindesiniz. Bunun başlangıç noktası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey onunla başlar.
Nerede kalırsanız kalın. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz. Bütün yollar Allah'a. Bu yollar yatay yollar değildir. Dünya üzerindeki yatay yollardan, inişli yokuşlu yollardan değildir Allah'ın yolu. Tam 7 tane gök katını dikey olarak çıkmak mecburiyetindesiniz. Ama 2 dikey yola mukabil 2 de gerçekten yatay yol var. Kim mürşidine tabi olmuşsa mürşidine tabi olduğu yerden ana dergaha kadar onun ruhu bir yatay yol kat eder. Sonra o dergahta bir süre tecrübe kazanır. Sonra oradan Allah'a doğru yola çıkar. Kendisi diğerleriyle beraber 1. kata çıkar. Ama o orada kalır. Diğerleri üst katlara çıkarlar. Her kata kadar çıkabilen orada kalır. Diğerleri yollarına devam ederler. Allah'a kadar bir yolculuk yapılacaktır. İşte herkes için her zaman parçasında ayrı bir yer söz konusudur. Alanindeki yeriniz devamlı değişiklik gösterir. Sizin gayretinize göre kısa sürede yolu aşabilirsiniz veya uzun sürede aşabilirsiniz. Sizin iştiyakinize, sizin gayretinize, sizin Allah konusundaki dizaynınıza bağlı bir husus sevgili kardeşlerim. Bu dizayn her şeyin en güzelini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki yaşayacağınız şey hep mutluluktur. Dünyadaki başka insanları huzursuz eden şeyler yolun bir kısmını aldıktan sonra artık sizi rahatsız

sayısını ifade eder. Düşünün. 10 kişiden birincisi geri kalan 9'unun kendisinden üstün olduğunu kabul ediyor. Ama onun üstün olduğunu kabul ettiklerinden ikincisi birincinin kendisinden üstün olduğunu da dahil ederek diğer 9 kişiyi kendisinden üstün görüyor. Halbuki biraz evvel birinci onu kendisinden üstün görmüştü. Üçüncü kişi de hem birinci tarafından hem de ikinci tarafından üstün görülmesine rağmen o bir ve iki numaralı kişi dahil olmak üzere geri kalan herkesi de kendisinden üstün görüyor. Böylece toplumun bütün üyelerini dizayn ettiğiniz zaman herkes de bir başkalarını öne geçirme gayreti görürsünüz sahabede. İster ensarı bir topluluk olarak kabul edin, muhacirini bir topluluk olarak kabul edin. İkisi de hep birbirlerini öne geçirmeye çalışmışlardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca. Veya ensarın içindeki her kişi ensarın geri kalan hepsini kendisinden üstün görmüştür. Muhacirin içindeki her kişi muhacirinin geri kalanlarını kendisinden üstün görmüştür. İkisi bir araya geldikleri zaman her birisi ensar ve muhacir olarak bütün arkadaşlarını kendisinden üstün görmüştür. Bu onların nefs tezkiyesini ve tasfiyesini başardıklarını gösteren çok ilginç bir sonuçtur. Herkes o noktaya kolay kolay ulaşamaz. Bunun hedefe ulaşması ancak daimi zikirle mümkündür sevgili kardeşlerim. Daimi zikir bütün insanlar için bir muhteşem sonucu ifade eder. O kişi nefsinin bütün afetlerini yok etmiştir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu yüzden mutlaka kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Allah'ına sonsuz hamdler ve şükürler eder. Böyle bir insan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Orada o kişi için mutluluk vardır, huzur vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikir kişiyi huzurun, mutluluğun en üstüne çıkartır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hiç kimseye karşı kin tutmaz. Hiç kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. Nefsindeki öfke, kin, haset, düşmanlık, nefret faktörleri tamamen yok olmuştur. Sevgi onların zıt boyutlarında yerini almıştır. O kişi mutlu bir insandır. Hiç kimseyle bir negatif cepheden husumet duygusu besleyerek bir düşmanlığı oluşturmaz. Bu onun harcı değildir. Allah'a aşık olmuştur. Rabbi ile her zaman beraberdir.

en güzeli yaşamaktadır. Her noktada bir bütünü temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için yarattığını her zaman düşünerek hareket edin. O sizin sahibinizdir. Sizden kendisine ait hiçbir şey beklemez. Bir başka ifadeyle yapacağınız hiçbir şey ona bir fayda sağlayamayacağı gibi bir zarar da veremezsiniz Allah-u Teala'ya. Ama ne yaparsanız yaptığınız her güzel şey mutluluğunuzun bir parçası olur. Yaptığınız her yanlış şey mutsuzluğunuzun bir parçası olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Hepinizle birlikte olmak, buradan sizlere seslenebilmek, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsetmek, hepsi ne kadar güzel şeyler, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizlere ne kadar çok şey ihsan etmiş, ne kadar çok nimetlerde bulunmuş, bizleri mutlu kılmış, saadet içinde bir dünyada yaşamamızı temin etmiş. Dış dünyamızda insanlar birbirine düşman olabilir, birbirinin can düşmanı olabilir. Ama bizim dünyamızda düşmanlık olmaz. Herkes dostumuz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, dostluğu yaşayın. Size düşman olan kişiyi ona öyle bir dostça davranışta bulunun ki düşmanlığı ona utanç versin. Elbette böyle olsun diye yapmayacaksınız. Yani düşmanlığı ona utanç versin diye bir gayretin sahibi olmayacaksınız. Böyle yaparsanız o zaman başkasının sahasında top oynamış olursunuz. Sahanın yarısı sizin, kendi sahanızda kalacaksınız. Başkalarının hareketlerini siz tayin etmeyeceksiniz. Herkes kendi dilediği gibi yaşayacak. Öyleyse o yaşantı içerisinde o kişi ne kadar mutlu olabilirse sadece o mutluluğu yaşayacak. Siz herkese dost gözlerle bakın. Şu kalbinizde herkesi sevin. Kalbinizde herkese ayrı bir yer olsun. Hep en güzeli yaşamaya gayret edin. Bu ancak sevgiyle gerçekleşir sevgili kardeşlerim. Herkesi sevin. Allah'a olan sevginiz herkese yayılsın. Ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu akşamki sohbetimizi, yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun sevgili kardeşlerim. Sizlere bir gün mutlaka ulaşacağız. Şu anda bütün Avrupa'ya, Kafkaslara, Orta Asya'nın başlangıç noktasına ve Afrika'ya, bir de Kuzey Amerika ve Kanada'ya hamdolsun ki ulaşabilmekteyiz. Ama bir gün bu bütün dünya olacak sevgili kardeşlerim. Konumuz, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Böyle söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Say, çalışmak demek. Sadece onun çalışmasına ait olan şey vardır. Ondan başka hiçbir şey yoktur diyor Allah Teala. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Acaba Allah Teala böyle söylemekle ne demek istiyor? Sevgili kardeşlerim, hayatınız boyunca Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler kazanırsınız ya da kaybedersiniz. İşte bu kazanç ve kaybetme standartlarına baktığınız zaman dikkatle bir şeyler göreceksiniz. Kazancınız ve kaybınız. Bu kazançlar ve kayıplar derecelerle ölçülür. Ve derecenizi en güzele ulaştırmakla vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derecat kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. İnsanın işi dediği Allah-u Teala'nın aksiyonları, davranış biçimleri, bir çalışmadan ibarettir. Ya Allah için çalışırsınız ya da şeytan için. Yani ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah için çalışmaya başlamış olan bir insandır. Dilemeyen kişi her kaybettiği derecatta şeytana çalışıyor demektir. Ve de onun kendini cennete ulaştıracak olan bir derecatı kazanması da hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse gelin bakalım ayet-i kerime ne diyor? Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, yani hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse kim bu müminler? Kazandıkları derecelerden daha az derece kaybetmiş olanlar.
onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, derecat kaybı veya kazancı amellerinize göre, yani çalışmanıza göre tahakkuk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Bir insanın amelleri bu ameller neyi ifade eder? Kişinin çalışmasını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet ve özellikle zikir yapmak, her biri bir çalışmadır. İslam'ın muhtevasına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın emrettiği şeyler. Bunların hepsinden daha önemlisi ise zikirdir. Altıncı, İslam'ın altıncı şartı. Yedincisi ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü diğer altı şart, yedincisi olmadıkça hiçbir değer taşımaz. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. İster insanlar sıfıra çok yakın bir derecat kazanabilsinler, yani kazandıkları derecelerden kaybettikleri derece çıkarıldığı zaman geriye negatif derece kalmayan herkes cennete gider. Bir başka ifadeyle kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olan herkesin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Peki tersi, kaybettiği dereceler fazla olanlar, onların da gideceği yer gene Allah'ın cehennemidir. Hadi bakalım Allah-u Teala'nın koyduğu ölçeklere. İki ayet-i kerime bu sualin cevabını veriyor. Müminin 102 ile müminin 103. Müminin 102'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olursa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki felaha erenler cennete girecek olanlar. Felah, kurtuluş. Yani cehennemden kurtulacak olanlardır demiş oluyor Allah Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime şöyle söylüyor. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsrandadır. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. Şimdi sevgili kardeşlerim, derecat kazanmak bir çalışmanın ürünüdür. Kişi zikir yapar, derecat kazanır. Namaz kılar, derecat kazanır. Başkasına şu ya bu şekilde bir iyilik yapar, bu da bir her halükarda bir çalışmayı ifade eder, bir fiili ifade eder. Bu fiil derecat kazandıran bir fiilse bir çalışma hüviyeti taşır.
Ve kurtarıcı olan sadece pozitif fiiller olduğu için Allah Teala bunun adına kısaca çalışma demiş. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma ya pozitif çalışma olur. İnsan derece kazanır ve kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla ise bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Veya gene çalışır ama negatif çalışır. Hayatını hırsızlıkla, cinayetle, kumarla, içkiyle geçiren bir insan da hırsızlık yaparken aslında maaşetini temin etmek için çalışan bir insandır. Ama gayrimeşru istikamette çalışan bir insandır. Bu çalışma onu sadece cehenneme götürür. Bir katil için de aynı şey söz konusudur. Bu da bir insan öldürmüştür, bir fiil işlemiştir. Bu fiil onun bir öldürme istikametindeki çalışmasını ifade eder. Hep hareket halinde olmak, herhangi bir istikamette çalışmak demektir. Mesela bir sporcu antrenman yapar. Bu çalışmaktır. Çalıştığı spor dalında başarıya ulaşmak için o kişi antrenman yapmak mecburiyetindedir. Bu onun o hedefe ulaşmak üzere çalışmasıdır. Maçlara girdiği zaman da gene çalışması söz konusudur. Maç sırasında da maç boyunca kişi çalışmış olur. Adaletlerini çalıştırmış olur. Ve hedefine yürümek üzere bir tenis maçı yapan kişi, tenis maçı süresince aslında bir çalışmanın içerisindedir. Galibiyete ulaşmak üzere çalışmak maçı ifade eder. İki takım da çalışır. Her takım kendisini galip kılmak üzere çalışır. Gayreti o istikamettedir. Hayatımızın her anı ayrı bir çalışmayı ifade eder. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de ibadettir. İbadetlerin her biri bir çalışmayı ifade eder. Bu çalışmaların en çok fayda sağlayanı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda tekamül zikirsiz gerçekleşemez. Sadece zikir tekamülün anahtarıdır. Elbette diğer ibadetler de olacaktır. O ibadetlerin hepsini bir araya toplayın. Eğer zikir yoksa sizi hedefinize ulaştıramaz. Öyleyse kişinin cehennemden kurtulmasının arkasında o kişinin zikri esastır. Namaz olmazsa elbette kişi hedefine ulaşamaz. Zekatını vermezse, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmezse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Her birisi ayrı açıdan bir çalışmadır. Ama bu İslam'ın 5 şartı, o kişinin bütün hayatı bu 5 şart üzerinde çalışmakla geçse, gene o kişiyi cennete taşıyamaz. Kişi İslam'ın 5 şartıyla, ki her biri bir çalışmadır, Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Mutlaka zikir adlı bir müessesenin devreye girmesi gerekir. Başlangıçta ise
bir Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'tan bir talepte bulunmak var. Ya Rabbi, nasıl senin şimdiye kadar gelmiş geçmiş birçok ermiş evliyan varsa, sana ermişlerse ben de sana ermek istiyorum. Veya ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talep yoksa, veya böyle bir talep dille yapılmışsa ama kalpten değilse, o insan cennete giremez. Ömür boyu İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getirse bu kişi, 5 vakit namazını kılsa, Ramazan boyunca orucunu tutsa, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, İslam'ın 5 şartını yerine getirse ömür boyu, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek de çalışmanın bir rüknüdür, bir parçasıdır. Nasıl bir kapıdan geçmedikçe, girmedikçe bir evin içine girilemezse, kapı bir giriş vasıtasıysa, ibadetler de Allah'ın cennetine kavuşmak için bir çalışmadır. Ama şartlı bir dizaynı Allah-u Teala koymuş. Yani sadece kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin İslam'ın 5 şartıyla amel etmesi bir çalışmaktır. Ama kurtarıcı, cehennemden kurtarıcı bir değer taşımaz sevgili kardeşlerim. Cehennemden kurtarıcı bir değeri yoktur. Öyleyse Allah'a ulaşma talebi baştan mutlaka olacak. Ondan sonra çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaları zikirsiz yapmak, o kişi için hedefe ulaşmak noktasını gerçekleştiremez. Bu kişi hedefe ulaşamaz. Bir başka ifadeyle ruhu Allah'a ulaşamaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Kur'an'ın temeline baktığımız zaman en büyük ibadet olarak zikri görürüz. Allah-u Teala diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde, "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri uvale zikrullahi ekber," buyuruyor Allah-u Teala. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Hayır, öyle değil. Bir başka ayet-i kerimenin Türkçesini söyledik. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, "Habibim," diyor, "sana vahyettiğim o Kur'an var ya," diyor, "onu onlara oku, anlat, tilavet et." Bu bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak ve anlatmak bir zikirdir. "Ve namaz kıl." Namaz kılmak da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Namaz boyunca kişi namaz kılıyor. Başka birine kötülük yapabilecek bir hali yok. Gerçekten namazdaysa namaz boyunca hiç kimseye bir zarar veremez.
bir münkeri veya bir fuhşu oluşturamaz. Çünkü o sırada meşgul kişi, Allah'a ibadetle meşgul. Bu sebeple namaz mutlak olarak namaz süresince münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kıldığı cihetle Allah'a inkar eden bir kişi olamaz. Ve namaz boyunca fuhuş da yapamaz. Allah'ın yazık ettiği fuhuş adı verilen bir fiili işleyemez. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Velezikullahi ekber. Bir defa le kullanmış. Mutlak olarak diyor Allah-u Teala, muhakkak olarak Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek her ikisinden de daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey zikrin münkerden ve fuhuştan men eden namazdan daha büyük olduğu, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğu. Öyleyse zikrin insan hayatına en güzel biçim ve boyutta renk katması, kişiyi mutlu kılması Allah'ın temel hedefidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin zikri gerçek bir mutluluğu ifade eder. O kişi eğer Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta zikir yapıyorsa, zikir sırasında sadece Allah'ı düşünmelidir. O zaman Allah ona çok güzel şeyler yaşatır. Zikir yapmak büyük bir mutluluktur. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirmişseniz, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizde fazıllar %2 rahmetten sonra fazıllar birikmeye başlar. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecektir. Önce zemin kattan birinci kata, sonra ikinci gök katına, her %7 nur birikiminde, sonra üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu herkesin üzerine Allah-u Teala tarafından mutlak olarak farz kılınmış bir olaydır. Herkes ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmakla Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmıştır. Öyleyse bu vazifenin bütün insanlar tarafından yerine getirilmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olacaksınız. Allah için çalışacaksınız ama faydası size olacak. Zikir Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Vezkür ismi Rabbike Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a dön. Allah'a vasıl ol. Zikrin temeli budur. Allah'ın ismini bu ayet-i kerime gereğince, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince
Allah Teala Allah ismiyle zikretmemizi istiyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edeceğiz. Ve böylece Allah'ın ismiyle zikretmiş olacağız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bizim için, biz insanlar için söz konusu olan nedir? Çalışmaktır. Zikir çalışmaların en güzelidir. Çünkü ruhumuzun gök katları boyunca seyri süluku gerçekleştirebilmesi sadece zikir adı verilen bir müesseseyle mümkündür. Zikirle gök katları çıkılır. Zikirsiz bir yükselme söz konusu olamaz. Öyleyse ibadetlerin en büyüğü namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüğü, yani en büyüğü zikir olduğuna göre Allah Teala bu zikri en güzel standartlarda vücuda getirdiğine göre, Allah'ın emri zikretmek olduğuna göre sevgili kardeşlerim, o zaman bizim için yapılması lazım gelen şey çalışmaktır. Zikir yaparak çalışmaktır. Günde Allah-u Teala 5 vakit namazı emretmiş. Bizler 7 vakit namaz kılanlarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl yapmışsa biz de aynını yaparız. Bir kuşluk sünneti kılarız ilaveten, bir de teheccüd sünneti kılarız. 7 vakit namaz bir çalışmaktır. İslam'ın 5 şartı ve 5 vakit namaz, onlar dileyenin normal standartlarda yapabileceği şeylerdir. Ama sünnet-i seniyeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olanlar, onlar teheccüd sünneti de kılmak mecburiyetindedirler, kuşluk sünneti de. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi bunu gerçekleştirmişlerdir. Hem kuşluk sünnetini hem teheccüd sünnetini. Öyleyse namaz kılmak da bir çalışmadır. İnsanın Allah katında yükselmesinin bir vasıtası olan bir çalışmadır. Bütün bu vasıta çalışmaların Allah'a ve mutluluğa ulaşma çalışmalarının en büyüğü, en önemlisi muhakkak ki zikirdir. İnsan artan bir zikirle Allah'a doğru ruhunu gönderir ve neticede ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Niçin mutlaka kelimesini kullandık? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Diyor ki, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hangi konuda size söz vermişse, sözünü mutlak olarak yerine getirir. Allah'ın hiçbir sözü yoktur ki, onu yerine getirmesin. Mutlaka Allah-u Teala verdiği sözü yerine getirir. Ve Allah'ın sözünde hurf olmaz.
hilaf hiçbir zaman gerçekleşemez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah-u Teala biz insanlara söz vermiş. Ne sözü vermiş? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz takdirde bizim ruhumuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Biz değil. Biz sadece bir vasıta olacağız. Allah bize öyle bir kumanda edecek ki bize zikri mutlaka sevdirecek, namazı mutlaka sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek ve biz severek, isteyerek ibadetlerimizi yapacağız, özellikle zikrimizi ve artan zikrimizle Allah'a doğru yükseleceğiz. Zikrimiz devamlı artacak. 15 bin zikirle ruhumuzun zemin kattan birinci kata kadar çıkması mümkün olur. Her gün kişinin en az 15 bin zikir yapması gerektir ki ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilsin. Sonra bu zikir 17 bin olur. İkinci gök katı söz konusudur. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 bin zikirlerde ruh 7 tane gök katına ulaşır. 7. gök katında bir süre 7 tane alem geçeceği için zikirler daha artacaktır. Ve 40 bine ulaşmadan evvel vuslat mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse ne olur kişi zikir yaparsa? Zikir yapmak kesin olarak çalışmaktır. Bu çalışmaksa insanın ruhunu Allah'a ulaştıran, ulaştırdığı takdirde üçüncü kat cennete nail kılan bir çalışmadır. Ne olur zikir yaparsak? Zikir yaparsak Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüzü yararak açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimize ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kalbimizdeki Allah'ın mürşidimize ulaştığımız zaman kalbimize yazdığı iman kelimesine yapışmaya başlar. Zıt manyetik alanlar sebebiyle. Ve nefsimizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nurunun arkasından her oluşan %7 fazıl birikimiyle ruhumuz zemin kattan birinci kata, ikinci defa %7 fazıl birikimi birinci kattan ikinci kata, nefsi emmare birinci kattaki nefsimizin durumu, nefsi levvame ikinci kattaki nefsimizin durumu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açık bir şekilde emrettiği şey bizim zikirlerimizi yapmamızdır. Zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tevetil ileyhi teptila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu kısmi zikirdir. Günün bir parçasında Allah-u Teala'yı zikretmek. Yarıdan daha az bir zikir. Ama Allah-u Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyüellezine amenüzkürullâhe zikren kesira, ey amel olanlar Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse o kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Her gün
günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a olan çalışmasının, Allah'a karşı olan çalışmasının kendisine olan çalışmasından daha öteye geçmesini sağlar. Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Bu günün yarısından daha fazla zikir farz olduğu gibi daimi zikir de farz. Diyor ki Allah Teala Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç hal mevcut insanoğlu için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. Üç halin içinde de zikir farz kılınıyor. Öyleyse zikir çalışması kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından sonra fizik vücudunda Allah'a teslimi söz konusu olur. Daimi zikirde ise insanoğlu nefsini Allah'a teslim eder. Neyle olmuştur? Çalışmasıyla olmuştur. Bütün vardığı hedefler çalışmasının mahsulüdür. Bir insan vardır, çalışmasıyla derecat kaybeder. Bir hırsız, bir yan kesici, bir katil çalışır ama kötülüğe çalışır ve çalışmasıyla sadece kaybını arttırır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi çalışmaların en büyüğü olan zikirle derecat kazanır. Ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere bir çalışma içerisinde hayat boyu devam eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu çalışmanın daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren kişi bir sonsuz hazın içine girer. Her an mutlu bir insan söz konusudur artık. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi daimi zikirde 24 saat her gün çalışan bir insandır artık. Çalışmanın en güzeli oluşmuştur. Allah'ı zikretmek suretiyle çalışma. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor ve emrini veriyor. Beni zikredin, günün yarısından daha fazla zikredin, daima zikredin. Üçü de çalışmaktır. En güzeli zikri daimdir. Bu üçünün arasında en güzeli. Zikri daimden, daimi zikirden daha ötesi var mı? Daha güzeli, daha üst seviyeye çalışma. Onun adı tesbihtir. Ama bu standarttaki çalışma hükmünün içine artık girmez. Kişi ruhunu, veçhini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salah makamının dördüncü kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra artık o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı, Allah'ın ismini iç dünyasında yankılanmak suretiyle tekrar etmesi, diliyle değil, kalbiyledir ve o bir zikir değildir, artık tesbihtir. İradi yapısının ötesine geçmiştir kişi. Allah için zikir çalışması bitmiştir, sona ermiştir ve külli irade o kişiyi
Allah'ın iradesini teslim alması sebebiyle zikrinin külli irade tarafından gerçekleştirilmesi temin edilmiştir ki kişi kendi iradesiyle zikretmediği için bu bir zikir değildir, tesbihtir. İşte sevgili kardeşlerim, çalışmanın insana ulaştıracağı yer mutlulukların en üst boyutudur. Orada ne vardır? Orada sonsuz bir dünya mutluluğu vardır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o tesbihe ulaşır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bir sonsuz mutluluk o kişinin hakkı olur. Hayatını o istikamette devam ettirir. Sonsuz bir mutluluğu yaşar. İşte burada çalışmaların sonunda ulaşılan bir sonsuz mutluluk vardır. Onun için Allah Teala diyor ki ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma kişiyi öyle bir noktaya ulaştırır ki orada artık çalışma otomatik olarak devam eder ve kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga tamamen yok olduğu için mutludur. Dış dünyasında kendisiyle başka insanlar arasındaki kavga tamamen yok olduğu için mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuştuğu için orada da sülfe söküne kavuşmuştur. İç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun ve Allah ile olan ilişkilerinde yine kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ya, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz çalışmalara, daimi zikre ulaştırması ve hayrın en büyüğüne vasıl etmesi dileğimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ihata eden bir sure var mıdır diye sual olundukta bu sualin cevabı Vel-Asr suresidir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin bütünü Vel-Asr suresinde münderiştir. Münderecatında içindekilerde bütün Kur'an-ı Kerim söz konusudur. Vel-Asr suresinin. Allah Teala buyuruyor ki Vel-Asr suresinde Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hiç şüphesiz hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. Muhakkak ki İnsanlar mutlaka hüsrandadırlar. Bütün insanlar doğduklarından itibaren hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de hak mümin olanlar hariç. İlla hariç ellezine aminu. Onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç. Ve amülüs salihati ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler, onlar da hariç. Nefs tezkiyesi yapanlar, yani mürşitlerine ulaşıp da tabiyetten sonra zikre başlayanlar, Allah'ın kalplerine gönderdiği rahmet fazla salavattan evvela %2 rahmet nuru, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazıl nuru, onların nefslerinin kalbini doldurmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu nefsi ıslah eden bir ameldir. Amelü salihat. Mürşide ulaşınca başlar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman 22. basamakta Allah'a teslim olur. Bu noktada nefsin kalbinde nefs tezkiyesinin yarısı tamamlanır, aşılır. %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman Buraya kadar olan kesimi de Allah garanti etmiştir. Sonra ettevasa bil hak ve ettevasa bis sabr diyor Allah Teala ve sabrı tavsiye edenler. Burada fizik vücudun teslimi var, nefsin teslimi var, irşad olmak var ve iradeyi teslim etmek var. El-Asr suresi burada tamamlanıyor ve konumuzun

sabrın mutlak sahibi olan bir noktaya ulaştırıyor kişiyi Allah-u Teala. Huzur namazının imamlarını Allah-u Teala talep ederken bu ifadeyi kullanıyor. Halk arasında bir söz vardır. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. İnsanları hidayete erdirmek için imamlar tayin ettik diyor secde 24'te. İnsanlardan ve cealna minhum eyyimeten insanlardan imamlar seçtik, tayin ettik diyor Allah Teala, kıldık diyor. Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler de diyor, erdirsinler diye. Yehdûne bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Lemma saberu, sabrın sahibi oldukları için, sabırlı oldukları için değil, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın son kademesi. Sabrın sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtina yûkinûn ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bu yakin hasıl etmek hakkul yakin kademesinde yakinin en ötesinde olan iradenin de teslimini içeriyor. Sabırlı olanlar değil, sabrın sahibi olanlar, ayetlere yakin hasıl edenler değil, bu yakinin en üst seviyesinde yakini gerçekleştirenler. Burada iradenin de teslimi yer alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Vel Asr suresi tamamlanıyor. Bu açıklamada sizlere Vel Asr suresinin ikinci kademesini anlatmak için huzurlarınızdayız. Birinci kademede Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu sebeple ölü olan insanlara, onların mürşitlerine bakış açısında gözlerini Allah-u Teala'nın açtığını, kulaklarını açtığını, kalplerini açtığını, irşat makamının söylediklerini işiten ve idrak eden insanlar olduklarını anlatmıştık. Böyle bir noktaya kişinin ulaşması Allah'a ulaşmayı dilediği anda gerçekleşir. Allah Teala o kişinin görme hassasının üzerindeki hicab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki, yani basar hassasının üzerindeki gışaveti alır. Gışavet isimli engeli alır. Kişinin İşitme hassasındaki mührü açar. Kişinin kalbindeki ekinleti alır. İşitme, idrak etme.

sahasının mührünü açar. Fuad'in mührünü açar. O kişinin gözlerinin üzerindeki görme uzvunun gözlerin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki ekinneti alır. Böylece kişi gören, işiten ve bilen bir hüviyet kazanır. Nerede? Yedinci basamakta bu olay tamamlanır. Bu konumuzda bundan sonraki kademeyi önce özetleyelim. 14. basamağa kadar bir kesimi bu anlatımda sizlere aktaracağız inşallah. Allah Teala diyor ki öyle insanlardan bahsediyor ki onların kalbine ulaşırız diyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir gerçek imanın sahibi olursa, yani hak mümin olursa, bu hak mümin olan kişiler için konuşuyor Allah Teala. Onların kalbine ulaşırım diyor. Buradaki kalbe ulaşma aynı zamanda kişinin kalbine hidayetin gelmesi manasına da geliyor. Yehdi kalbehu, ben o kalbe ulaşırım manasına giriyor. Allah Teala o kalbe ulaşırım diyor. Ama aynı zamanda yehdi kelimesi hidayet anlamında da kullanılıyor. Hüda kelimesinin muhtevası içindeki hidayet anlamında da o kişinin kalbine hidayeti yerleştiririz manasına da geliyor. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim. 8. basamak. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra kalbimizi Allah'a çeviriyor. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki وَاُزْلِفَتُ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَيْتْ هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يزٍ. Cennet, takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur diyor Allah Teala. Yani hadi girin cennetten içeriye. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun diyor Allah Teala. Ve kimler için olduğuna bakıyoruz. Kimlerinmiş bu cennet? Li kulli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için. Evvab olanlar Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırıp, ruhları Allah'ın zatında yok olanlar, ruhlarını meaba ulaştıranlar. Allah'ın zatı insanlara meab oluyor. Bu meaba kim ruhunu ulaştırırsa, o kişi evvab hüviyetine girer. Li külli
evvabin hafiz diyor Allah Teala. Hafiz olan da başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olmuş olanlar. Kim mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirebilirse o kişi hafiz olur. İşte bu insanlar sevgili kardeşlerim.

Bu insanların kalbine Allah-u Teala kalplerini Allah'a çeviriyor. Bu kalpleri Allah'a çevrilen insanlar.

insanların kalbi normal standartlarda kapkaranlıktır ve Allah'a dönük değildir. İşte Allah Teala insanların kalplerini Allah'a çeviriyor. Burası 9. basamak. Allah Teala diyor ki onların kalpleri Allah'a çevrilir.

Böylece kalbin Allah'a çevrilmesinin bir sebebi olmalı diye düşünmemiz lazım. Kalbin Allah'a çevrilmesi demek, Allah-u Teala'dan zikir yaptığımızda gelecek olan rahmet, faz ve salavat isimli nurların göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşmasını sağlayacak olan imkanları Allah-u Teala bize temin ediyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli, rahmetle salavat isimli nurlar kalbimize ulaşıyor. Kalbimize girebilmesi için kalbimizin Allah'a döndürülmesi lazım. İşte Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala kalbimizi Allah'a çevirdikten sonra? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor bize. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah-u Teala. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu Allah kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini yarar diyor Allah-u Teala. Göğüslerini yarar, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar demektir bunun manası. Ve onların göğüslerini İslam'a, yani Allah'a teslim olmak için, teslim olmaya, Allah'a teslim olmak için açar. Öyleyse Allah'a teslim olmak, evvela ruhumuzun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsimizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi gerçekleşmeden ruhumuz Allah'a teslim olmaz. İşte bunun standardı içinde ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi, nefsimizin kalbine %49 fazıl, %2 rahmet girmesine bağımlıdır. Bu göğsümüzü Allah-u Teala'nın yarması ve göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması, Allah'ın bir hedefine dayalı, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar, onların göğsünü teslimi açar. Bu hidayettir. Allah Teala hidayetin birinci tarifini veriyor Ali İmran 73'te. İnnel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır diyor. Bakara 120'de veriyor. İnne hüdallahi huval hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahi fehüvel muhtet diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer buyuruyor Allah Teala. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayeti ifade eder. Bu hidayete ulaşabilmek için nefsimizin kalbine evvela Allah-u Teala göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbine bir yol açıyor. Açarsa ne olur? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin yaptığı
zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsündeki o yoldan, yarılmış olan yoldan geçerek kişinin kalbine kadar gelir. Ama kalpten içeri girebilen fazıllar değildir. Kalbe sadece %2, bu noktaya kadar, %2'ye kadar rahmet girer. İşte bu rahmet nurunun girmesi demek, Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasının işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi derhal harekete geçer. Hazreti Yusuf diyordu ki, وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَيَمَارَةٍ بِالسُّوِيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem, çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesidir ki kişinin kalbine bunun bir remzi olan, işareti olan %2 rahmeti ulaştırıyor. Ve bu rahmetin kalbimize girmesi Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Allah Teala diyor ki, Allah kimin göğsünü yarıp da o kişinin kalbine nuru ulaştırmışsa, o kişinin kalbiyle, kalbi zikir sebebiyle kasiyet bağlamış olan insanların durumu aynı mıdır diyor. Hiç aynı olur mu? Kişi hem zikredecek hem de kalbi kararacak. Nasıl bir olay bu? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ve de zikrederse, bu kişinin zikretmesiyle zikretmemesi arasında fark yoktur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbine, göğsüne hiçbir zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve selavatı ulaşamaz. Mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. Mutlaka o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala'nın nur yolunu açması lazım. Evvela kalbe ulaşması, kalbi Allah'a çevirmesi ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması lazım. İşte söylediğimiz minvar üzere bu işlevler tamamlandığı için bu noktaya gelmiş olan, 10. basamağa gelmiş olan bir kişi, göğsünden kalbine yol açıldığı için, zikir yaptığında, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğinde, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, iki nur gelir sadece bu noktada, o kişinin göğsüne gelir, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır, ama kalbe fazıllar giremez, kalp henüz buna müsait değildir. Sadece rahmet nuru girebilir, bu da %2'yi geçemez. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmeye başlamasının bir işaretidir. Kalbe %2 rahmet girmesi. Allah Teala demiş oluyor ki, ben bu kuluma rahim esmamla yardım gönderiyorum. Bu kişi zikir yapıyor ve onun kalbine rahmetimi ulaştırıyorum. Rahim esmamın ispatı olan rahmetimi. Kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadid suresi 12. ayet-i kerime. Allah Teala
buyuruyor ki 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi zikir yapıyor, kişinin kalbine Allah'ın rahmeti giriyor ve bu rahmet %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa sadece onlar, huşu sahibi olanlar Allah'tan mürşitlerini sorup bu konuda kesin bir bilgiyi, mürşitlerinin kim olduğunu Allah'tan mutlaka alırlar. Bunun için bizim Allah'tan sormamız gerekiyor mürşidimizin kim olduğunu. Hiç kimse bunu bilemez. Sadece Allah bilir kimin hangi çeşmeden su içeceğini, hangi mürşide tabi olacağını, hangi mürşidin o kişiye uygun olduğunu Allah bilir. Bu sebeple Allah'tan sormamız gerekiyor. İşte gelin bakalım beraberce Fatiha suresine. Ne diyordu Allah Teala Fatiha suresinde? Daha doğrusu biz Allah'a ne diyoruz? İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Allah'tan başka kimseye kul olmayız diyoruz. Kulluk sadece Allah'ıdır. Allah'a kul olmak ve kişi Allah'a kul olmak için harekete geçmiş ve burada bu noktada o kişi zikir yapıyor ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları kalbe ulaşıyor ama yalnız rahmet nuru giriyor kalbe ve kişi %2 rahmet nuru tamamlandığı zaman huşu sahibi oluyor. Şimdi huşu sahibi olan bir insanın hangi hüviyette bir dizayna sahip olduğuna beraberce bakalım. Huşu sahibi olan kişi Allah ile olan ilişkisinde artık mürşidin isteyecek olan bir durumu hak eden kişidir. İşte Fatiha suresinde söylediğimiz İyyâke Nâbüdü'den sonra gelen İyyâke Nestaîn, yalnız senden istâne isteriz demek. İstâne, Allah'tan mürşidimizi istemek yetkisidir. İsteyebilmektir. Allah'tan mürşidini isteyen kişi Allah'tan istihane istiyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz demek. Mürşidimizi yalnız sana sorarız, yalnız sen bize gösterebilirsin demek. Ve böyle bir şeyin muhtevasını görüyoruz. Allah'tan istihaneyi isteyen bizler, bu istianenin nasıl verileceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinden anlayabiliyoruz. Vestainu bis sabri ves salati innaha lekebiratun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, Allah'tan istihaneyi isteyin. Yalnız senden istihane isteriz sözünün tamamlandığı yer burası. Allah'tan istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için zor bir iş.
İlla alel haşiyin diyor ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç. Huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Huşu sahipleri bu ayet-i kerimede. Öyleyse bu kişi kimdir? Bir, Allah'a inanıyor. Bu kişi kimdir? İki, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşacağına inanıyor. Bu kişi kimdir? Üç, hayattayken insanın ruhunun Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor. Dört, bu kişi huşu sahibi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına, Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi huşu sahibidir. Allah'ın verdiği sözü çok iyi biliyor kişi. Eğer bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Garanti veriyor. İki ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır kendi hallerine. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor. İşte bu insanlar mürşitlerini sormak yetkisinin sahipleri Allah-u Teala'dan ve hacet namazını kılıp soruyor kişi. Bu namazla Allah-u Teala'dan sorulacaktır. Sorulması farz mı? Allah-u Teala diyor ki, Alallahu kassü sebiyle, sebiyleri, mürşitlerin makamlarını, bulundukları kesimi, mürşitleri tayin eden, mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde, Ya eyyühellezine amentekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor Allah Teala. Vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, bir defa daha amel olun. Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala. İşte bu vesileyi istemek hacet namazı kılmakla mümkündür. Ve ne olur istediğimiz zaman Allah Teala Fatiha suresinde bu konuya ışık tutmuş. İyyake nestaîn İhtina sıratel müstakim, bizi sıratı müstakime ulaştır. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Ve böyle bir dizaynda o kişinin mürşidine ulaşması, hacet namazını kılmasına bağımlı. Allah mürşidini gösteriyor, kişi o mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabi olduğu zaman ne olur? Bu kişi Allah Teala'dan 7 tane nimet alır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna vücuttan ayrılmasını, Allah'a geri dönmesini emreder ve ruh Allah'a doğru
yola çıkar, vücuttan ayrılır. Devrin imamının ruhu da o kişinin başının üzerine yerleşir. Mümin 15. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Ve o ruh ona der ki, senin yevmit talakın geldi, ben Allah'ın katından gönderildim. Bu devrin imamının ruhudur. Arşı tutan melekler de daima beraberdir. Her tövbe merasiminde arşı tutan meleklerle beraberdir. İşte burada birinci işlem devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Allah Teala bu konuda diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır. Kişilerin kalplerinin içine Allah'ın imanı yazdığını söylüyor Allah Teala. Başlarının üzerine de ruh gönderildiğini. Bu iki tane faktördür. Bundan sonra ne olur? O kişinin Allah bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri gereğince, Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'de de diyor ki, ama kim Allah'a yönelirse ve tabiyetini gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlayıp da imanı artan bir mümin olursa, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Günahların sevaba çevrilmesi. Ayrıca Allah Teala o güne kadar o kişiye her bir derecelik sevabına 10 katını verirken o günden itibaren bunu 100 katına çeviriyor. Ve daha sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkınca ikinci kattayken 200 kat oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar ulaşıyor. İşte derecat açısından bu iki tane faktör kişiye Allah Teala tarafından hediye ediliyor. Mürşide tabiiyette bunlar Allah'ın her biri birer nimeti. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet, o kişinin kalbine Allah Teala'nın imanı yazması. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Üçüncüsü, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, devrin imamının emri üzerine. Ana dergaha ulaşıyor ve orada kısa bir eğitimden sonra ya da tecrübe kazandıktan sonra, bir talimatları aldıktan sonra Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa başlayacak kişi. O kişinin nefs tezkiyesi yapması söz konusu. Bu noktada o insan zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır ve kalbinin içine artık rahmet nurları değil, fazıl nurları girmeye başlar. Bu öyle bir husustur ki fazıl nurları %2 rahmetin ötesinde her %7 birikimde o kişinin ruhu ilk %7 fazıl birikiminde zemin kattan birinci kata çıkar. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci seferlerde 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Bu o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın zikriyle fazılların birikimine bağlıdır. Bu kişinin nefsi bu noktada nefs tezkiyesine başlıyor. Bu kişinin
fizik vücudu afetlere karşı, nefsin afetlerine karşı güçleniyor. Nefsin kalbindeki fazıllar arttıkça güçleniyor. Fizik vücut da ona paralel olarak güçleniyor. O kişinin iradesi de güçleniyor. İrade, nefsin afetlerine karşı savaş veren müessese, o da güçleniyor. Ve böylece bu noktada kişi Allah-u Teala'dan bu saydığımız 7 tane nimeti alıyor. Allah-u Teala o güne kadar onun bir sevabına 10 katını verirken, bunu 100 katına ve yükseldikçe 700 katına kadar çıkartıyor. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın nimetleri. İşte Vel-Asr suresinin ikinci bölümü mürşide ulaştığımız noktaya kadardır. Ve sadece mürşidine ulaşanlar bu 7 tane nimeti alabilirler. Onların dışındaki hiç kimse 7 tane nimeti alamaz Allah-u Teala'dan. Burası yolumuzun ikinci kademesi, Vel-Asr suresinin ikinci kademesi, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamakta başlar. 14. basamak, tabiyeti gerçekleştirdiğimiz an 14. basamaktayız. 7 tane nimet alırız ve vücudumuzdan ruhumuz ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsimizin tezkiyesine her %7 nur kazanmasına paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. 7. defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Vel-Asr suresinin ikinci bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu ikinci bölümün sonunda sizlere inşallah veda ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk yolculuğuna. İnsanlar mutluluğun ne olduğunu bilmeden yaşarlar. Bu çok zavallı bir hayattır. Bir ot gibi insan olmanın huzuruna eremeden bir yaşam. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizler insanız. Kainatın en üstün mahlukları olarak yaratıldık. Ne diyor Allah Teala Câsiye 23'te? Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor, sizlerin emrine musahhar kıldım her şeyi. Emrinize vakfettim. Emrinize tahsis ettim. Emrinize verdim. Bütün kainat sizin diyor. Yani sadece zahiri alem 200 milyar galaksi, 100 milyar affedersiniz, öyle olduğu söyleniyor. Ve her galakside 100 milyar yıldız. İşte uzayda insanlar olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiş 19 ayet-i kerime. Yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olmak bir mazhariyettir. Allah'ın yolunda olmak bir mutluluktur. Allah'ın yolunda olmak hayatın temelidir. Ve Allah Teala sizlerden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Diyor ki bana yönel. Ondan sonra diyor ki mürşidine tabi ol. Ondan sonra diyor ki ruhunu bana teslim et. Ondan sonra diyor ki fizik vücudunu teslim et. Sonra diyor nefsini teslim et. Sonra irşad ol diyor. Sonra da irşad et diyor. 7 safa 4 tane teslim. Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Mutluluk mu? Her gün adım adım mutluluğunuzun arttığını yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanoğlunun Allah'a hayran olmamasına, Allah'ın bu güzellikleri bize öğretmesinden sonra hep hayretle bakmışımdır. Nasıl olur? Bu idrake herkes sahip. Herkesin idraki var. Şeytan nasıl bir korkunç tuzak kurabilmiş ki bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki gayretleri çok büyük ölçüde başarıya ulaşmış. İşte bu sizlere anlattığımız hakikatleri bilmeyen 70 milyondan fazla insan yaşıyor bu ülkede. Kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zanneden ve bizim söylediklerimizi hiç incelemeden insanlara bizi bir yalancı olarak lanse eden, Allah'ın Kur'an'ından haberleri olmayan binlerce insan yaşıyor ülkemizde. Ve o insanlar, o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, 30 senedir biz insanlara kurtuluşun reçetesini öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da öğrenmemekte ısrar ediyorlar.
arkasında kimler var, dinlerini bilmeyen, birinci özellik, okullarda öğrendikleri din öğretiminin yeterli olduğunu zannedenler, ikinci özellik, ve o öğrendikleriyle bizim öğretimizi, Kur'an öğretisini, Kur'an'ın unutulmuş hakikatlerini karşılaştırdıkları zaman ikisinin birbirine uymadığını gören ve öğrendikleri ilmi düşündükleri zaman yahu bu kadar üniversite profesörü var, bunca din alimi yetiştirmiş bu ülke. Onlar bilmeyecek de bu mu bilecek diye bir düşünceyle bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu zannedenler var. Ne yazık ki bunlar büyük çoğunluğu içeriyor. En korkuncu, ellerinde insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din öğretisinin delilleri var. Ama ne yapsınlar sevgili kardeşlerim? Onlar okullarında onları öğrendiler. Şimdi bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz, Allah-u Teala'nın bize A'dan Z'ye öğrettiği Kur'an hakikatleri onların söylediklerine ters düşüyor. Çünkü onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Onlar din öğreticilerinin bugüne kadar ulaşmış kitaplarını öğrendiler. Öğrendikleri kitaplar hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle olunca iki uçlu bir değnek çıkıyor ortaya. Bir tarafta bizim söylediklerimiz var. Bir tarafta onların söyledikleri. Peki, ölçü nedir? Hadi gelin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım, ne diyor? Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a ters olamaz. Kur'an'ın dışında olamaz. Furkan Kur'an'dır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i. Bir furkan olarak doğruyu yanlıştan ayıran, rehber olarak, ayıraç olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bugünkü din öğretisine bakalım. İnsanlar kitaplar yazmışlar asırlardan beri. Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden başlayan bir kitap yazma yarışı bugüne kadar gelmiş. Maturidisi, Eş'arisi, dört tane mezhep, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, her biri ayrı bir telden çalıyor. Hepsi de istinatlı, yani dayanakları var. Kimler? Din alimleri. Ve bugün din ilmi tamamen din alimlerinin bu insanlara sunduğu bir bilgi dağarcığından kaynaklanıyor. Oradan nimetleniyor. Oradan alıyor gıdasını. Ama sevgili kardeşlerim, konunun hakikatine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyi Kur'an'la nurlandırdı. Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. O bütün sahabeye sadece Kur'an öğretti. Ondan sonra insanlar kitaplar yazdılar ve din o kitapların inhisarına girdi. Tekeline girdi. Ve en korkunç olayla karşı karşıyayız. Kur'an unutuldu.
Gerçekten unutuldu mu? İspat edelim mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'daki birinci safa bütün sahabe gerçekleştirmiş. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an'da farz. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim olunması, teslim edilmesi. 21. basamak ulaşması, teslim 22. basamak. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 4. safa, fizik vücudun Allah'a teslimi. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak. 26. basamak, nefsin Allah'a teslimi, ulul albab makamı. 5. safa, 6. safa irşad olmak. Muhlis olmak. Aynı şey. Halis kılarak nefsinin kalbini muhlis olmak. 6. safa ve 7. safa iradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin olmak. Bütün sahabe irşad makamının sahibi oldular. Sevgili kardeşlerim, bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizdeki öğretide bu 7 safanın hiçbirisi yok. Şimdi konunun öz iskelet müessesesine bakalım. Dini ayakta tutan temel faktörler 7 safa ve 4 teslim. Menşei Kur'an. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe Kur'an'daki 7 safa 4 teslimi yaşadılar. Onlara sadece Kur'an öğretildi. Bugün Kur'an'ın esamisi yok. Üniversitelerimizdeki, İmam Hatip liselerindeki din öğretimi Kur'an'ı, Kur'an'daki 7 safayı 4 teslimi bütünüyle yok etmiş olan bir din tatbikatını içeriyor. Ve dünyaya ilmi ulaştıran matematiğin, fiziğin, kimyanın, bütün ilmi değerlerin başlangıç noktasını teşkil eden Kur'an hakikatleri 14 asır sonra bütünüyle unutulmuş. İşte size söylediğimiz 7 safa ve 4 teslimin hiçbirisi bugünkü din öğretimi standartlarında hiç kimseye öğretilmiyor. Ve Allah Teala 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize Kur'an'ı öğretmiş. Kime öğretmiş? Bir kara cahile öğretmiş. O biziz. Neden? Hani bir söz vardır. Elif'i görse mertek sanır diye. İşte biz oyuz. Ne Arapça biliriz, doğru dürüst, ne de Kur'an'ın okunmasını. Ama Kur'an'ın ruhunu biliriz. Ruhunu. Bunu da alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere herkese ilan ederiz. Evet, biz Kur'an'ı, Kur'an'ın ruhunu biliriz. Şimdi neticeye bakalım sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe, Kur'an'ın tam tatbiki, 7 safa 4 teslim, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Hem 7 safanın farziyeti, hem de bütün teslimlerin gerçekleştirildiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında orada Kur'an'da mevcut. 14 asır sonra İslam aleminin feci durumu. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimin hiçbirisini bilmiyorlar. Din öğreticileri de bilmiyorlar. Kur'an'ı yaşayanlar sadece tasavvuf ehli.
Onlar da devede kulak. Ve Allah Teala bize tasavvufçuların sözleriyle değil, Kur'an'la tasavvufu öğretiyor. Allah Teala bize Kur'an'la tasavvufun aynı şey olduğunu, birbirinden ayrılamaz olduğunu, tek bir müesseseyi oluşturduğunu söylüyor. Ve biz bunu herkese ispat ediyoruz. Biz hakikatleri ispat ettikçe din öğreticileri de bize kızıyor. Sevgili kardeşlerim, sevinmeleri lazım değil mi? Neden? Çünkü Kur'an bir mutluluk rehberidir. Kur'an bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an bir mutluluk reçetesidir. Kur'an bir mutluluk garantisidir. İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabesi ve sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir şey yoktu. 14 asır sonra Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife Kur'an. Kur'an'dan başka bir şey yok. Öyleyse dinler yoktur. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir sadece bir tek din vardı. Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar sadece bir tek din vardı. Bir tek din oluştu. İşte ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannedenlere en büyük ihtarı Allah-u Teala'nın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve senin sahabene de farz kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti İbrahim'le. Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti Musa'yla. Onun şeriatı Hazreti İsa'yla aynıymış. Onun şeriatı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynıymış. Beş tane ulul azm peygamber, onlara sadece ulul azm peygamber deniyor. Hepsi aynı.

Kilisenin pastörü ve Musevileri temsil etmek üzere de bir sinagogun başkanı. Biz üç imzayla Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Dedik ki dinler yoktur. Biz üç dinin temsilcisi orada Birleşmiş Milletler'de bir konferans vermek istiyoruz. Arkasında ne var? Arkasında dünya sulhu var. Arkasında kan dökülmesinin sona ermesi var. Sevgili kardeşlerim, kabul edilmedi davetimiz. Dediler ki, siz bunu kendi ülkenizin buradaki yetkilisine ulaştıracaksınız. Onlar bize ulaştıracak. Daha ilk etapta maksadımızın ne olduğu görüldüğü anda sulhun düşmanları harekete geçtiler. Sonra biz oradaki yetkiliye yazıyla ulaştık. Ve bir defa daha reddedildik. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz dünya üzerinde oynanan oyunları? İşte bu mutsuz, herkesin huzursuz olduğu bir dünyayı sadece Allah'ın bu ilmi öğrettiği biz huzur içine sokacak vasıfların sahibi kılındık. Ve bunu gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu adam geleceği nereden biliyor diye bize sormayın. Biz bilmeyiz. Biz sadece bir aynayız. O söylediklerini bu ağızla, bizim ağzımızla size ulaştırır. Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse onlar bunu biliyorlar. Şeytan bunu çok iyi biliyor. Şu anda şeytanın dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Ama en kötüsü de bize hiçbir şey yapması mümkün değil. Bu sebeple iblis kuduruyor. Ama kudursa da, kudurmasa da dünya sulhü bütün bu üçkağıtçılara rağmen mutlaka kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Hiçbirinizin en ufak bir endişesi olmasın. Ha, eğer bize nasıl kurulacaktır diyorsanız bunun cevabı bizde yok. Onun nasıl olacağını biz bilmeyiz, bilmek mecburiyetinde de değiliz. Ama anında her an ondan emirleri alırız ve onları bize söyletir. Biz bir aynayız. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yeryüzündeki aynası. Bunları bir övgü sözü falan diye kabul etmeyin sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar bizi artık tanıdınız. Evvelce söylediklerimizin hepsi birer birer gerçekleşti. Bakın ne kadar samimiyiz. Biz bir hiçiz diyoruz. Biz bir şey değiliz. Bir aileyiz sadece. O bizim ağzımızdan konuşuyor. Bizi konuşturan o. Onun tasarrufundayız. Tasarrufun ne olduğunu bilmeyen insanlar da bilsinler, öğrensinler ki bir kişinin iradi yapısı Allah-u Teala tarafından bütünüyle alınır da o huzur namazının imamlığına tayin edilirse o tasarruf altındadır. Kalp gözü açık olanlardan binlerce kişi huzur namazını görebilmiştir. Orada namazı kılanın gerçekten biz olduğunu görmüşlerdir. Bizim ruhumuz, ruhlarımızdan sadece bir tanesi, binlerce, on binlerce ruh, her bir insanın bugün kim tabi olmuşsa onun başının üzerine gelip yerleşiyor. O biziz. Sevgili kardeşlerim, bilmeniz, öğrenmeniz gereken o kadar çok şey var ki, hangisini söyleyebiliriz size bilmiyorum. Ama mutluluk diyorsanız, mutluluk bir uyum halidir.

Neden insanlar mutsuz? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var. İnsanlar doğdukları günden öldükleri güne kadar tasavvufu yaşamadıkça hep nefsleri %100 afetlerle dolu, ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaşarlar. Afetler Allah'ın emirlerine %100 karşı çıkar, yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Hasletler ise Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. İki düşman kardeş içinizde birbirini yiyor, devamlı kavga halindeler, devamlı savaşınız var. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Orada huzursuzluk vardır. Orada sıkıntı vardır. Ama orada mutluluk yoktur. İşte bütün dünya insanı kendilerine ne nefs tezkiyesi ne de nefs tasfiyesi öğretilmediği için bu korkunç manzara, her gün birçok masum insanın kanının dökülmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlara son verecek olan kişi o biziz. Söylediğimiz gibi biziz demekle kendimizi kastetmiyoruz. Onunla biz. Bu vücut sadece bir aynadır. Onun sizlere ulaştırmak istediği şeyleri söyleyen bir ağız, onların gerçekleşmesini gerçekleştirecek olan, oluşturacak olan bir fizik vücut. Yani biz. Aslında bir hiçiz. Sıfır. Sevgili kardeşlerim, biz bir hiçiz. Sadece o var. İşte bu hiçliğimiz sebebiyle Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Ki bu hiç gelecekte bütün savaşları bitirecek olan kişidir. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Ey insanlar, sizlere sesleniyorum. Neden mutlu değilsiniz? Arkanızda sadece şeytan olduğu için, nefsinizi tezkiye etmediğiniz için, tasfiye etmediğiniz için, bu büyük ilim, bu hazine size öğretilmediği için. Ne diyor Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. İşte o ballar balıdır. Mutluluk burada. Demin sözlerimizi bir hedefe yöneltmiştik. Neden insanların mutsuz olduğunu söylemiştik. Neden? Kendi içinde insan kavga halinde. Nefsiyle ruhu arasında bir ömür boyu sürecek olan korkunç bir çekişme. Ruhu hep güzellikleri yapmasını isteyecek, nefsi hep yanlış yaptıracak, arkasından da pişmanlık duyacak. Çünkü Allah Teala ona azap edecek her yaptığı yanlışın arkasından. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecek. Ömür boyu yanlışların işlenmesi, nefse tabi olmak, arkasından da hep huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak. Ömür boyu mutsuzluk. Peki ya bu insan nefs tezkiyesini yapmışsa, nefs tezkiyesinde durum aynı standartlarda başlar. Kişi nefsini tezkiye ettiği anda nefsinin kalbinde %51 nur vardır, %49 karanlık vardır. Dünyaya gelişinde de durum aynıdır. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu nurlar %91'e ulaşır. Nefsini teslim ettiği zaman %100'e ulaşır. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlandığı zaman ne olur? O kişi Allah'ın
bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim önemli mi? Çok önemli. Neden? Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, sadece duyabileceğiniz his huzurdur, mutluluktur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarabilirseniz, o zaman da mutluluktur, huzurdur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından bir huzursuzluk duyarsınız. Bir kişinin kalbini kırarsınız, vicdan azabı duyarsınız. Aslında bu Allah'ın size verdiği azaptır. Arkadan da ruhunuzun nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Her yanlışın bedelini mutlaka ödersiniz. Hele insanlara bu yanlışlıklar sebebiyle zulmediyorsanız, o zaman hiçbir zaman huzurlu olabileceğinizi zannetmeyin. Bir ömür boyu sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Kapkara kalpli bir insan olarak yaşarsınız. Şimdi Allah'ın yoluna girmiş, nefs tezkiyesini sonra da tasfiyesini gerçekleştirmiş birisine bakalım. Ne olmuş? Hiç. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuş. Yani nefsinin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yapmak için çırpınıyor. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlememek için. Ve de kişi öyle davranıyor. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. İnsanlar onu herhangi birisi zannederek ona karşı yanlış davranışlarda bulunabiliyorlar. Ama o bunları dikkate almıyor. O yanlışlıkları yaptıkları için kendisine dokunan kötülüklerin sebebiyle değil, onları kurtarabilmek için onlarla konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, aradaki farkı anlatabiliyor muyuz acaba? Kendisine yapılan bir kötülük sebebiyle onları zem etmiyor. Onlara kötü davranmıyor. Onların bu kötülükleri yaparak kendilerine ne kadar azap verdiklerini onlara anlatabilmeye çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın yolunda insanların dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.

Bütün insanlar, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın, hep mutsuz insanlar. Her tarafta bizim ülkemizde hırsızlık, yan kesicilik. Artık sokaklarda güpegündüz mağazaların içine girilip oradaki şeyler çalınabiliyor. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke, bu ülke Osmanlı'nın mirasının sahibi olan ülkedir. Bu duruma gelmemizin arkasında ne var zannediyorsunuz? Sadece bir tek şey: Allah'tan kopmak. Ve hala bir kısım insanlar dini ülke için bir tehlike diye düşünebiliyorlar. Tehlike mi, yoksa bütün dünyanın kurtuluşu mu? Her şey değişecek sevgili kardeşlerim. Bu fikri yapının sahipleri ait olduğu yerlerden sorumluluğu olanlardır. O sorumluluklarının gerçek anlamını anlayacaklar. Bir gün söylediklerimizi onlar da inceleyecekler ve sadece nefislerinin kurbanı olduklarını görecekler. O zaman bütün dünyayı kurtaracak olan bir yeni dünya söz konusu olacak. Bir yeni yaşam tarzı. Herkesin başkalarını kendinden üstün saydığı, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte mutluluk orada. Sahabeye baktığınız zaman herkesin kendisini onlardan daha fazla sevdiğini fark eden, ama bunun sebebinin de başkalarını kendisinden daha üstün olarak kabul etmesi olduğunu idrak eden bir insanlar dizisi sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını hep ömür boyunca Allah'tan dileyeceğiz. Zannetmeyin ki bu böyle gelmiştir. Hırsızlıklar, cinayetler devam edecektir. Hayır, devam etmeyecektir. Onları yapan insanlar Allah'ı tanımadıkları için nefslerinin kurbanı oluyorlar. Sonra da hayatları boyunca pişmanlığın çilesini yaşıyorlar. Ama öğrendikleri zaman tövbe edecekler Allah-u Teala'ya. Bu ülke dünyaya örnek bir ülke olacak. Şu anda dünyada en çok suç işleyen ülke olmak İtalyanlarda. Ama ikinci sırada da Türkiye var. Biz varız. Sevgili kardeşlerim, dünyada 600 yıl boyunca en az suç işlenen ülke şerefini korumuş olan Osmanlı'nın torunları olmakla şeref duyarız. Soykütüğümüz Osmanlı'nın başından sonuna Osmanlı olduğumuzu ispat eder. Onlara hayranız. İnsanlar bize kızıyorlarmış. Buz gelir. Biz
Allah'ın dostuyuz. İnsanların dostuyuz. Hepinizin mutluluğu için çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayın. Çok zikredin ki nefsinizin kalbindeki afetler yok olsun. Onları yok edebildiğiniz gün siz de bizim gibi olacaksınız. Bütün dünya düşmanınız olsa vız gelecek. Hiçbir şey sizi korkutamayacak. Çünkü ölümü hayattayken yaşamış olacaksınız defalarca, defalarca. Çoğunuz ne demek istediğimizi anlayamazsınız. Ama olsun, öyle de olsa biz sizi çok seviyoruz. Öyle de olsa kurtuluşun mutlaka gerçekleşeceğini net ve kesin olarak biliyoruz. Şu dünyadaki hiçbir şeyin bu gelişmeyi durduramayacağını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe güvenle bakın. Hiçbir şeyden korkmayın. Gelecekte bu ülke dünyanın yıldızı olacaktır. Çünkü dünya sulhünü kuracak olan temel yapı gene Osmanlı kanından kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ederek mutluluğun yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Ama bu aşağı yukarı bedavadan size verilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Şimdi daha öteye geçtiğinizi düşünelim. Ne olacak? Daha öteye geçtiğiniz zaman nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman bu dünya size kucak açacak. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden mutluyum diye. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş bitmiş olacak. Çünkü nefsinizde afet yok. Nefsiniz %100 nurlarla dolmuş. %98 fazıl, %2 rahmet. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik. Peki, dış dünyanızda insanlar size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. O zaman bütün dünyayla barışıksınız. Siz barışıksınız, onlar olsun olmasın. Öyleyse dış dünyanızda da hiç kimseyi incitmeyen, başkalarının incitici davranışlarında da o yaptıkları hata sebebiyle kaybettiği dereceleri yakinen bildiğiniz için onların değişmesi için gayret sarf eden bir insan olursunuz. Ondan intikam almak için değil, ona güzeli, doğruyu anlatıp da onu da o nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o muhteşem güzelliği ve mutluluğu yaşayabilecek bir hale getirmeyi hedeflersiniz. Herkese davranışlarınız aynı standartlarda olur. Hataları görürsünüz. İnsanlar düzeltemezler. Söylersiniz, düzeltemezler. Sabredersiniz. Çünkü Allah-u Teala size sabrı öğretmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İşte bu minvan üzere bir hayat söz konusu sevgili kardeşlerim. Yaşamak, ne diyorsunuz, güzel bir şey mi? Bize göre öyle. Şartlar ne olursa olsun öyle. Geleceği Allah'ın öğrettiği bir sıfatıyla geleceğe bakabiliyoruz. O güzel günleri görebiliyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada sulh-i sükûnun kurulduğu o muhteşem dünya sulhu. Evet, o günler gelecek. Hiç kimsenin
kuşkusu olmasın. Eğer bunu engellemekse insanların hedefleri, evvela karşılarında en büyük engelin biz olduğunu bilsinler. Ha, bizi ortadan kaldırmayı falan düşünebilenler olursa bilsinler ki bu mümkün değil. Deneyenler görecekler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizler bizim canımızsınız. Sizler bizim ciğerimizsiniz. Sizler mutluluğun, gelecekteki mutluluğun sahipleri ve muhafızlarısınız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, önce nefs tezkiyesine, sonra da tasfiyesine ulaştırarak sonsuz mutluluklara hasıl etmesini ve dünyada mutluluk yaşanırmış dediğiniz bir güne hepinizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz bu mutluluk sohbetinde. Hepiniz mutlu olun. Emi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi ve şeytan hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere gene beraberiz. Konumuz cüz'i irade, külli irade, ilahi irade. İrade, Arapçada istek, dilek anlamına kullanılıyor. Bir şeyi irade etmek, onu istemek lügat manası itibariyle. Ama irade, isteme yetkisi aslında. İnsanın da dilediğini seçme yetkisi var. İlahi iradenin elbette olacak. Çünkü o ilah yaratan. Bir de ilahi iradenin yarattığı kainat kompütürü var. Allah'ın yarattığı bir kompütür, bir kainat kompütürü, bu bilgisayar kainattaki, bütün kainattaki her zerreyle ayrı ayrı meşgul. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cüz'i irade, Allah'ın insanlara ve cinlere verdiği bir irade. Dikkat edin ki meleklerin iradesi yoktur. Melekler diledikleri şeyi yapmak için değil, sadece Allah onlara ne emretmişse, sadece o emrin hudutlarında kalarak Allah'ın emrini yapmak için yaratılmışlardır. Yani iradeleri olsaydı Allah'a teslim edilmiş olacaktı. Nasıl bir insan iradesini Allah'a teslim ettiği noktadan itibaren talep etme standartının kesinin sahibi değilse, melekler yaratılışlarından itibaren öyledirler. Her konu için programlanmışlardır. Görevleri kendi iradelerini devreye koymadan o görevi, sadece o görevi yapmaktır. Cennetteki melekler, huriler ve gılmanlar oluyor. Görevleri cennet ehline hizmettir. Hizmet için yaratılmışlardır. Onlar yemek yemezler ama yemek servisini onlar yaparlar. Onların yaşamak için havaya, doymak için yemeğe ihtiyacı yoktur. Cehennemde de zebaniler gene meleklerdir. İradeleri yoktur. Sadece belli görevleri yapmak üzere yaratılmışlardır. Bu belli görevlerin yapılması söz konusu.
Ama insanlar ve cinler cüz'i iradeli mahluklardır. Allah Teala'nın kimsenin iradesine müdahalesi söz konusu değildir. Müdahale etmeme konusunda kesin hüküm sahibidir. Peki Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez mi? Eder. Kimin iradesine müdahale eder? Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah onun iradesini ref eder, kendi iradesine bağlar. İşte Allah Teala'nın iradi yapısında bir bağlama müessesesi var. İradi yapının, iradenin, talebin Allah'ın iradesine bağlanması ve ref edilmesi, kaldırılması, yok edilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse her şeyin ait olduğu standartta en güzele ulaşması için size cüz'i irade verildi. Cüz'i irade sizin emrinizdedir. Nasıl dilerseniz öyle kullanırsınız ve size dokunacak olan hayrı ve şerri siz vücuda getirirsiniz kendi iradenizle, isteyerek, bilerek. Ve Allah'ın katında cüz'i iradenizin çok büyük bir önemi vardır. Sizin cüz'i iradeniz devreye girmedikçe Allah'ın size kapalı olan kapıları açılmaz. Şeytanın size açık olan kapıları kapanmaz. Öyleyse hayata Allah'ın sizin faydanıza sunacağı bütün kapıları kapalı olarak başlarsınız. Ve şeytanın da bütün kapıları açık olarak başlarsınız. Yani her türlü kötülüğe açıksınız ama şeytanın ivası sizi felakete götürür. Bu kötülükler, açık olduğunuz kötülükler size sadece felaket sağlar. Kim şeytanın kapısını kapatamazsa, Allah'ın kapılarını açamazsa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata şu baş gözlerinde Hicab-ı Mesture isimli bir gizli perdeyle başlarlar. Bütün insanlar hayata kulaklarında Vakra isimli bir işitme engeliyle başlarlar. Bütün insanlar hayata kalplerinde Ekinnet isimli bir idrak edememe, fıkıh edememe engeliyle başlarlar. Bütün insanların kalplerinde hem zulmet kapısı vardır, hem nur kapısı vardır. Zulmet kapısı şeytana aittir, açıktır. Nur kapısı Allah'a aittir ve mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinden Allah'a açılan, Allah'a ulaşan, Allah'ın nurlarına ulaşan bir yol açılmamıştır. O yol mevcut değildir. Bütün insanların kalp gözü ve kalp kulağı da ayrıca kördür ve sağırdır. Bütün kapılar ve bu sebeple insanlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine göre ölü olarak doğarlar.
baş gözleri irşat makamına baktığı ama görmediği için kördürler. O kişiyi, mürşidi irşat makamı olarak görmediği için kördürler. Allah Teala diyor ki, Habibim sana baktıklarını görürsün ve seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar seni görmezler, sadece bakarlar. Onlar ölüdürler, diyor Allah Teala. Habibim diyor, sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar sağırdırlar. İnsanlar da kulaklarındaki vakra sebebiyle, engel sebebiyle sağırdırlar. Seni işitmezler diyor Allah-u Teala. Mezardaki ölüler gibidirler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Ve En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sadece işitebilenler davete icabet eder diyor. Allah-u Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Yani kalplerinde ekinnet adı verilen bir engel olduğu için kalpleriyle idrak edemezler. Senin söylediklerinin derin manasına varamazlar. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitemezler. Çünkü kulaklarında vakra vardır. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler diyor Allah Teala. Çünkü gözlerinde hicabı mesture vardır. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizi kuracak olan bütün sistemler kapalı. Kör, sağır ve dilsiz olarak doğarsınız. Neye karşı? Allah'ın ayetlerine karşı. Allah'ın kurtuluş standartlarına karşı. Ve şeytanla alakalı konular bütünüyle faaliyettedir. Kalbinizde küfür kelimesi vardır. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizin içinde küfür kelimesi vardır. Şeytanın alameti farikası. Küfür kelimesi. Ve şeytana açılan kalbinizdeki kapı açıktır. Her an şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye devamlı girerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbinize giren bu karanlıklar kalbinizde afetleri daha çok konsantre eder. Öyleyse Allah'ın sizinle ilişki kurarak sizi daha güzele ulaştırabileceği, sizdeki bütün vasıtalar kapalıdır, mühürlüdür, kilitlidir. Hiçbirisinin çalışması mümkün değildir. Onlara bu çalışmayı verecek olan, çalışma alanına onları sokacak olan
kapalı kapıları, mühürleri açacak olan şey sizin cüz'i iradenizdir. Allah, Allah'a ulaşmanızı istiyor ve kendisine sizi ulaştırmak istiyor. Hem o sizi kendisine ulaştırmak istiyor, hem de sizin kendisine ulaşmayı dilemenizi bekliyor. Dilemeniz ise iradi yapınızı, cüz'i iradenizi devreye sokmanız ve istemeniz, dilemeniz demektir. İşte bu sebeple insanlar daha başlangıçtan itibaren ikiye ayrılıyorlar. Allah'a açık, bütün sistemleri kapalı ve kilitli olan insanlar, bu insanlar tek grup olarak geliyor birinci ve ikinci basamaklarda. Ancak üçüncü basamakta ikiye ayrılıyorlar. İradelerini kullanabilenler bunların dışına çıkıyor. Bu iradenin kullanılması sadece tek bir istikamette isteniyor Allah Teala tarafından. Bir tek istikamette Allah'a ulaşmayı dilemek. Neyi ulaştıracaksınız? Sizde bir emanet olan ruhu. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan ona teklif ettiğimiz zaman emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve zalimdir diyor Allah Teala. İşte o yüklendiğiniz emanet Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanet ve bu dünya hayatını yaşarken üzerinize 12 defa farz. Ve Allah Teala cüz'i iradenizle Allah'a geri dönmeyi dilemenizi istiyor. Cüz'i iradenizle Allah'a geri dönmeyi dilemenizi istiyor Allah Teala. İstemezseniz ömrünüz boyunca körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz sevgili kardeşlerim. Ve kalbinizde hep küfür yazılı olarak yaşarsınız. Ve Kur'an-ı Kerim kalplerinde küfür yazılı olan herkes için kafir kelimesini kullanıyor. Kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız diyor. Tabi olmadıkça mümin olamazsınız diyor. Cüz'i iradenizdir ki size derecat kazandırır veya kaybettirir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olduğu takdirde Allah'ın cennetine girersiniz. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, yani birincinin tam tersi bir olay varsa, o zaman da gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse herkes kendisine göre bir hayat yaşar. Kazandığı dereceler vardır, kaybettiği dereceler vardır. Herkesin kazandığı ve kaybettiği dereceler birbirinden farklıdır. Milyarlarca derece kazanırsınız, milyarlarca derece kaybedersiniz. Ve kimin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazlaysa Allah'ın cennetine girecek olanlar, onlar değildir. Kaybettiği dereceler fazla olanlar cehenneme girecek olanlardır. Onlara Allah Teala hüsranda olanlar diyor. İşte bütün insanlar doğuşlarından itibaren bütün davranışlarıyla daima günahları, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Derecelerin hüküm ferma olduğu devir, akil ve bali olduğunuz noktadır. Ondan evvel sübyan sınıfındansınız. Yani sabi, yani rüşte ermemiş.
Rüşt erdiğiniz zaman dilimi İslam'a göre 15 yaştır. 15 yaştan itibaren iradeniz Allah'a göre çok değerlidir. O iradenizle bir karar vermek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Dilemezseniz ömrünüz boyunca kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınızdan fazla olacaktır. Bir başka alternatifiniz ne yazık ki yok. Ben çok sevap işlerim, kazanırım diyorsanız yanılıyorsunuz. Kendi iradenizle işlediğiniz bütün sevapların karşılığında kazanmanıza, hem de 1'e 10 kazanmanıza rağmen kaybettikleriniz daima kazandığınızdan fazla olacaktır. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Yunus 62 ve 63'te, affedersiniz, Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَابِ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatının getirdikleriyle mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için ölçüyü koymuş Allah-u Teala. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Müminin 103'te Allah-u Teala bu durumun sonucunu belirtiyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'ın kendilerine verdiği cüz'i iradeyi Allah yolunda kullanmayanlar. Sen, sana ulaşmamı diliyorsun. Ben dilemek istemiyorum, dilemeyeceğim diyor adam. Bir kısmı özellikle böyle diyor. Bir kısmı Allah'ın söylediklerinden haberdar olmadan yaşıyor. Ne yazık ki bilmemek insanı kurtaramaz. Ama şurası muhakkak ki insanlar hangi devirde, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka Allah'ın söylediklerinin hayati olanlarından haberdar edilirler. Allah mutlaka bunu sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden neden daha fazladır? Çünkü bu insanlar her saniye derece kaybederler. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı için onlar da hiç zikir yapmadıkları için devamlı derece kaybederler. Ayrıca onların günahları sevaba çevrilmez. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse nasıl oluyor da Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin sevabı günahından büyük oluyor? Çünkü Allah-u Teala onların dilemesi üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine onların gözlerindeki hicab-ı müstüreyi kaldırıyor. İrşad makamına baktıkları zaman onu herhangi bir insandan artık ayırt ediyorlar, o diyorlar mürşittir. Onun mürşit olduğundan emin oluyorlar. İrşad makamının sahibi olduğundan, Allah'tan vahiy aldığından,
emin oluyorlar. Sonra Allah-u Teala onların kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitmeye başlıyorlar irşad-ı mütalik şeylerin manasına varmaya başlıyorlar. İşitince de davete mutlaka icabet etmeleri söz konusu. Yaşarlarsa davete icabet edecekler. Arkasından da Allah-u Teala onların kalplerindeki ekinleti alıyor. İdraki önleyen müesseseyi alıyor. Ve onların kalplerinin içine ihbat koyuyor. Yani idraki sağlayan bir kompütür. Bir bilgisayar. Ne oldu? Allah'a açılması lazım gelen baş gözleri açık değildi, kördü. Açtı Allah-u Teala. Ve açarken o kişiye derecat ihsanında bulundu. Allah-u Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı açtı. Kişi işitmeye, irşada mütalik olan şeyleri idrak etmeye başladı. Ruhunu Allah'laştırmasının üzerine 12 defa farz kılındığını öğrendi. Ve kalbine indirdi bunu. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti aldığı ve yerine ihbatı koyduğu için o kişi irşat makamının sözlerini idrak etmeye başladı. Mutlaka ruhunu Allah'laştırmak konusunda bir büyük talebin sahibi oldu kişi. İdraki de açılınca başlangıçtaki Allah'a ulaşma dileği çok daha büyük bir arzu şekline büründü. Ne yaptı? Allah-u Teala o kişinin kör olan gözlerini açtı. Sağır olan kulaklarını açtı. İdraksiz olan kalbindeki idrak müessesesine idraki verdi. Neyle verdi? Kişi iradesini kullandığı için yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaştı. Kalbine hidayet koydu. Yani o kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük iken Allah'a döndürdü. Bununla da yetinmez Allah-u Teala. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar kişinin kalbine ulaşsın diye. Kişi iradesini Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmasaydı o kişinin göğsünden kalbine hiçbir zaman Allah-u Teala nur yolunu açmayacaktı. Enam suresi 125'te Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder ve İslam'a teslime, Allah'a teslim olmaya açar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün kapıları kapalı. Bu kadar mı? Hayır. Daha da kapalı olan var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah bununla da kalmaz. Talebiniz üzerine size mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman
kalbinizin mührünü açar. Kalbiniz mühürlü. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı atar. Kalbinizde küfür kelimesi var. Ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz gün. Ve bu hazırlık devresinde, yani üçüncü basamağa ulaştığınız zaman birkaç dakika içinde yedinci basamağa da ulaşırsınız. Çünkü bundan sonraki dört işlem hepsi ard arda birkaç dakika içinde tahakkuk eder. Allah'ın rahim esması ve tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mesturenin alınması, kulaklarınızdaki bakranın alınması, kalbinizdeki ekinnetin alınması, yerine ihbat konulması, kalbinizin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünüzden kalbinize nur nur yolunun açılması birkaç dakikada tamamlanır. Ve irşat makamının tarafınızdan sevilmesi sağlanır. Sizde bir iştiyak haline gelir. Mutlaka mürşidinize ulaşmak ve tabi olmak istersiniz gözyaşlarıyla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse başlangıçtaki kapalı olan bütün kapılar açılıyor. Cüz'i iradenizi devreye soktuğunuz için ve bunlar birkaç dakika içinde olduğu zaman her birine verdiği pozitif derecelerle her bir ihsanda bulunurken size baş gözlerinizdeki hicab-ı mesturenin alınmasında, bakranın alınmasında, ikinetin alınmasında, ihbatın konulmasında, nur kapısının Allah'a döndürülmesinde, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmasında her birinde dereceler ihsan ederek Allah-u Teala bunu yapar. Siz buna layıksınız çünkü iradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde sevk etmişsiniz, kullanmışsınız, devreye sokmuşsunuz. Öyleyse mutlaka sevaplarınızı, günahlarınızı öteye geçirecektir Allah-u Teala. Bu noktada öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ertesi gün öldünüz. Bir saat sonra öldünüz. Her iki halde de mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü o yaptığı işlemler sebebiyle Allah'ın size verdiği dereceler sizin kaybettiğiniz derecelerden mutlaka öteye sizi geçirmiştir. Ve Allah Teala kesin şekilde diyor ki kim amin olursa Allah'a ulaşmayı dilerse o hüsranda olanlardan değildir. Yani günahları sevaplarından fazla olanlardan değildir diyor. Gideceği yerin cennet olduğu açıklanıyor kişinin. Öyleyse böyle olmayan, kalbinde ikindet olan, gözünde hicab-ı mesturu olan, kulaklığında bakra olan kişi, onların gideceği yer mutlaka cehennem olarak adlandırılıyor.

Ve cevap. Evet, bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ayrıca biz seni sapıklıkta görüyoruz. Ve böyle dedik diyorlar. Bir defa irşat makamını irşat makamı olarak görmedikleri kesin, onu sapıklıkta görüyorlar. Yani baş gözlerindeki hicab-ı mestüre duruyor adamların. Sözlerini anlamadıkları kesin, Allah hiçbir şey indirmemiştir diyorlar ve sen bir sapıksın diyorlar ona. Demek ki kulaklarındaki vakra da yerinde. Sözlerini idrak edemedikleri kesin. Onu dalalet olarak gördüklerine göre Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerine göre sistem bütün boyutlarıyla negatif işaretler veriyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhtevadan bahsetmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu insanların cehenneme girdikleri kesin ama şöyle söyleyerek cehenneme giriyorlar. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakıra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınmış yerine ihfat konulmuş olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse cüz'i irade bir kişinin mutlaka Allah'a karşı kullanması lazım gelen bir muhteva taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müesseseye dikkatle bakın. Her açıdan iradenizin devreye girmesi asıldır. Mutlaka iradenizi devreye sokmak mecburiyetindesiniz ki Allah'ın kapalı kapıları açılsın, mühürleri açılsın. Emanetinizi onun sahibine, Allah'a gönderebilin. Eğer iradenizi kullanmazsanız, o zaman

O takdirde sevgili kardeşlerim, sizi kurtaracak olan sistemler harekete geçemez. Bütün sistemleriniz Allah'a açık olması lazım gelen, açılması lazım gelen sistemleriniz kapalı olarak, mühürlü olarak kalır, kilitli olarak kalır ve şeytanın bütün sistemleri en rahat standartlarda çalışır. Oysa ki daimi zikre vardığınız zaman şeytanın kalbinizdeki en ufak bir tesiri artık mümkün değildir. Çünkü nefsinizin kalbinde

0: Şeytanın tesir edebileceği alan yani afetler, nefsinizin afetleri tamamen yok olmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün afetlerin tamamen yok olduğu bir dizaynda iblisin bütün kapıları kapanmıştır. O artık size hiçbir zarar veremeyecek olan bir zavallı mahluktur. Size hiçbir negatif tesiri olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cüz'i iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Gene cüz'i iradenizle ikinci işlemi gerçekleştireceksiniz. Allah-u Teala'dan aldığınız 10 tane ihsanı aldıktan sonra kendi iradenizle mürşidinize ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Tabiyetiniz ikinci defa iradenizi kullanmayı ifade eder. Bunun neticesinde üç açıdan birden hidayete adım atacaksınız. Allah'ın yeni bir olayıyla karşı karşıya olacaksınız. Ruhunuz otomatik olarak sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak. Ne yaptınız? İkinci defa iradenizi kullandınız. Siz gene kendi iradenizi kullanarak zikir yapacaksınız. Allah'ın üzerinize farz kıldığı zikri gerçekleştireceksiniz. Elbette namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz. İmkanlarınız varsa hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz. Ama özellikle en büyük ibadet olan zikri yapacaksınız. Zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kalbinizin içine ulaşacak ve faziletler nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaklar. Ona yapışarak toplanmaya başlayacaklar. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nurların nefsinizin kalbinde toplanmasıdır ki sizin için bir muhteva taşır. Bu nefsinizin kalbinde nurların toplanması sizin iradenizi kullanarak zikir yapmanıza bağımlı. Yapmazsanız bu işlem vücut bulmaz. Ama siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala saydığımız engelleri alır ve size zikri sevdirir. Size bütün ibadetleri sevdirir. Bütün ibadetleri seversiniz sevgili kardeşlerim. Severek yaparsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah-u Teala tarafından bütün ibadetler kendisine sevdirilmiş bir insandır. Yapmaması mümkün değildir ibadetlerini. Öyleyse bu istikamette size düşeni yapmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, 10 ihsanı alınca da irşat makamına ulaşıp tabi olmanız söz konusu. Tabi olduğunuz zaman serbest iradenizin ikinci adımında üç hidayete birden başlarsınız. Nefsiniz nefsinizin kalbinde faziletin birikmeye başlamasıyla tezkiye olmaya başlar. Fizik vücudunuz nefsinizin aklanan kesimi kadar afet iken afetlerin yerine faziletlerin kaim olması kadar şeytana kul olmaktan fizik vücudunuz kurtulur ve Allah'a kul olur. Aynı orandadır. Nefsinizin kalbinde ne kadar fazilet birikimi varsa o kadar fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a o kadar kul olmuştur. İşte böyle bir dizaynla daha ileride daha çok zikir yapacaksınız. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Dik yokuş buradadır. İradenizin en çok kullanılması lazım gelen yer daimi zikre ulaşma safhasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her bir merhale sizi daha güzele, daha büyük bir dünya saadetine ve daha üst bir cennet saadetine ulaştıracaktır. Ömrünüz boyunca mutluluğunuzun iradenizle kesin bir ilişkisi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradeniz sizi daha ötede fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ulaştıracak. Nefsinizin teslimi daimi zikre ulaştığınız merhalede gerçekleşir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar iradi yapınız sizin için sizi daha büyük mutluluklara ulaştıran bir kılavuz olacaktır. Bir gösterge olacaktır. Bir müşevvik unsur, teşvik edici ve ulaştırıcı unsur olacaktır. Motive edici bir unsur olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iradenizi Allah yolunda kullandıkça ancak o standartlar altında her geçen gün biraz daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edeceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cüz'i iradeniz her şeyin müsebbibidir. Eğer cüz'i iradenizi hayırda kullanırsanız derecat kazanırsınız. Yani kendi iradenizle derecat kazanacak olan işler gerçekleştirirseniz derecat kazanırsınız, hayır kazanırsınız. Eğer gene cüz'i iradenizle yanlış işler yaparsanız, başkalarına zarar verirseniz, Allah'ın emirlerine karşı çıkarsanız, yasak ettiği fiilleri cüz'i iradenizle işlerseniz, o zaman devamlı derecat kaybedersiniz ve devamlı cezalandırılırsınız. Bir hüzün duyarsınız, bir huzursuzluk duyarsınız. Yaptığınız bütün kötülüklerin karşılığı olarak Allah-u Teala mutlaka size azap eder. Arkasında ne var? Cüz'i iradeniz var. o iradenizle işlediğiniz suçlar var, hatalar var, kabahatler var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenizi, cüz'i iradenizi en güzel standartlar altında kullanmalısınız diye düşünüyorum. Önce Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Birinci adım. Sonra irşat makamına tabi olmalısınız. İkinci adım. Siz bu iki adım attığınız zaman Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan, 10 tane de nimet alırsınız. İkinci adım sizi 3 hidayete birden ulaştırır. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar açılır. Şeytanın kapanması lazım gelen kapısı yarıya kadar kapanır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlası, yuvarlak hesap yarısı diyelim, yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %50 azalmış. Yani şeytanla olan ilişkinizde kayıplarınız %50'nin altına düşmüştür. Yani şeytanın size verebileceği zarar %50 aşağı inmiştir. Ama Allah'ın açık olması lazım gelen bütün kapılarını açmayı başarmışsınızdır. Ve mümin olmak şerefine ermek bu standart içinde 14. basamakta gerçekleşir. Nefsinizin kalbinde vücut bulması lazım gelen 7 tane faktör oluşmuştur. Ekinlet alınmıştır, ihbat konulmuştur, nur kapısı Allah'a dönmüştür, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmıştır, kalbinizin mührü açılmıştır, kalbinizdeki küfür kelimesi alınmıştır, kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bir insan kalbi mühürlüyse içinde mutlaka küfür kelimesi vardır. Mühürü açılmışsa mutlaka iman kelimesi vardır. Açıldıktan sonra tekrar mühürlenirse gene küfür kelimesi vardır kalpte. Tekrar açılırsa gene iman kelimesi vardır kalpte. Öyleyse mühürle küfür bir aradadır nefsinizin kalbinde. Mühür olmaması halinde, kapının açık olmasıyla da iman kelimesi paralellik gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzelliği daha beraber yaşamanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Böyle olduğu için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi, cüz'i irade konusundaki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
2: Arap suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan firavunların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
1: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
2: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
1: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ya benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz.
1: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
0: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
1: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen
Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu belde ki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a
Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, ''Muhakkak ki sen apaçık azgınsın.'' dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ''Ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun.'' dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa! Kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar, dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu,
ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, sizin haliniz, derdiniz nedir dedi. O iki kadın, çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü ve Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. İki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir dedi. Yaşlı adam, gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa aleyhisselam, bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem, artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir dedi. Böylece Musa aleyhisselam, süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, durup bekleyin, gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Musa! Geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Musa aleyhisselam, Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Ve kardeşim Harun ki o, lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dediler. Ve Musa aleyhisselam, Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler dedi. Ve Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum, dedi.
Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama, insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin. Ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek,
yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz, onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin, ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ve biz, onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe, ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey, aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa ameni olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki
gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, "Sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez," demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, "O servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi," dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziynetiyle, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, "Keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazzın sahibidir," dediler. Ve ilim verilenler, "Size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz," dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca, "Vay! Öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay! Demek ki kafirler felaha ermez," dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu, yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebût Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü? Kim

Birini günahlarını mutlaka örteceğiz ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel, nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah, alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancılardır. Ve yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufan aldı ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki onlar için elim azap vardır. Buna rağmen onun kavminin İbrahim Aleyhisselam'a cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim Aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir
ve sizi

için bir yardımcı yoktur, dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu. Ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O, ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz, mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsidler kavmine karşı bana yardım et, dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var, dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak, dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak, dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi. Görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı. Ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl, idrak edemez. Allah
semaları ve arzı hak ile halk etti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aa, bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz. Takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır, ruhumu sana ulaştırmamı temin et, sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürşidinize ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz ve Saffat Suresinin 25. ayet-i kerimesiyle İnşallah konumuza giriyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ lekum lâ tenâserûn. Mâ lekum, size ne oldu? Lâ tenâserûn, yardımlaşmıyorsunuz. Tenâserûn nasara kökünden geliyor. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Ayet-i Kerime'nin açıklaması. İnsanlar arasında yardımlaşma müessesesi.

Bel hümül yeme müsteslimun. Bel aslında negatif suallerin pozitif cevabı. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Onun cevabı bel onlar bugün teslim olanlardır.

Şimdi size ne oldu ki yarımlaşmıyorsunuz diye soruluyor. Bu sual birbirlerini şirke düşenlere sorulan sual. Birbirleri üzerine insanlar tesir sahası vücuda getiriyorlar ve kendileri Allah'ın yolunda değiller, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz suali, evvelce birbirinizin yardımcılarıydınız. Allah'ın yolundan kendiniz çıkmış olmakla kalmıyordunuz. Başka insanları da Allah'ın yolundan çıkarmak konusunda gayret sarf ediyordunuz. Ama şimdi kıyamet gününde orada cehennemde artık yardımlaşmıyorsunuz. Hakikatleri anladınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu ve artık birbirinizle bir sıkı ilişki içerisinde biriniz diğerini Allah'ın yolundan saptırmaya artık çalışmıyor. Olay bitmiş. Hepinizin gideceği yer cehennem. Hayır diyor Allah Teala, onlar bugün teslim olanlardır. Belki de burada evet demek lazım.

Bu insanlar isteyerek değil, kerhen teslim oluyorlar. Bu insanlar teslim olanlar. Yapacakları hiçbir şey yok. Cehenneme gitmek mecburiyetindeler ve cehenneme teslim olmak mecburiyetindeler. Cehennemin kapıları açılıp onlar içeri alınıyor. İşte teslimden, burada ayet-i kerimenin teslimden muradı Allah'a teslim olmak değil. Nasıl Allah'a teslim olunur? Dünya üzerinde ruhunuzu teslim edersiniz. 22. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamaktasınız. Birincisinde nefsinizin kalbinde %49 karanlık kalmıştır. İkincisinde nefsinizin kalbinde %19 karanlık kalmıştır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır, afet kalmamıştır. İradenizi teslim ettiğinizde hem afet kalmamıştır hem de nefsinizin kalbi 19 mertebede müzeyyen olmuştur. Öyleyse buradaki teslim müessesesi Allah'a teslim falan değil, cehenneme bir mecburi teslim. İnsanlar ya cehenneme girerler ya cennete. Bunlar cehenneme teslim olanlar. 27. ayet-i kerime ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn ve akbele ve karşılıklı mukabele kelimesi, akbele kelimesi aynı kökten geliyor. Karşılıklı demektir. Mukabele etmek karşılıklı. Bir şeye karşılık vermek demek. Akbele karşılıklı. Ba'duhum ala ba'din birbirlerine yetesâelûn

birbirimize karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. O cehennemdekiler orada cehennemde birbirlerine sorarlar, sual ederler. Aslında burada bir hesap sormak müessesesi. Birbirlerine sorarlar. Neyi sorarlar? Taraflardan biri karşı tarafın kendisini nasıl tuzağa düşürdüğünü söyleyerek ona hesap sorar. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine aslında hesap sorarlar. Nasıl tuzağa düşürüldüklerini söylerler. Diğerleri de tabii buna itiraz edeceklerdir. Biz sizi tuzağa düşürmedik. Siz zaten tuzaktaydınız. Siz zaten Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz. Kafirlerdendiniz gibi karşılıklı müesseseler oluşuyor. Öyleyse karşılıklı iki taraf birbirine yönelip soruyor. Hesap soruyor. Birbirlerini suçluyorlar. 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu innekum kuntum te'tunena anil yemini. Kalu dediler. İnnekum muhakkak siz, gerçekten siz, kuntum siz oldunuz. Te'tunena bize geliyorsunuz. Anel yemini sağ taraftan. İşte şimdi zamanımızda din ilminin sahibi olduğunu düşünen insanlar tam buradakiler gibi. Gerçekten biz, siz bize sağ taraftan Allah taraftaymış gibi, Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler. Ne diyorlar? Size Allah'a ulaşmayı dileyen, dileyin diyen bir takım sahtekarlar var. Sakın onlara inanmayın. Allah'a ulaşmayı dilemek falan diye bir şey yoktur diyenler. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ne cehennemden kurtulması mümkündür, ne küfürden, ne dalaletten. Ne şirkten kurtulması mümkündür. İşte ne oluyor? Sağ taraftan geliyorlar. Allah'ın Allah tarafıymış gibi geliyorlar. Bir ilmi temsil ediyorlar. Ama o ilimleri sebebiyle dalalettiler. Burada ifade çok açık. Sağ tarafımızdan geliyordunuz, yani dini anlatmak üzere geliyordunuz bize ama siz de bilmiyordunuz ve bizi siz tuzağa düşürdünüz. Allah'a ulaşmayı dilemekten sizi bizi siz men ettiniz. Sevgili kardeşlerimiz, yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men edenler onlara bunu söylüyorlar. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Siz beş vakit namazınızı kılın. İslam'ın beş şartını yerine getirin namazla beraber. Yeter. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Bunları yaptınız mı? Doğru cennete gideceksiniz diyen insanlar sağ taraftan geliyorlar. Ama ne kendileri kurtulabilirler ne de başkalarını kurtarabilirler. 29. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu vel lem tekunu müminin.
Kalu dediler, bel hayır, lem tekûne, siz olmadınız. Müminine, müminler, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler.

Ötekilere diyorlar ki, hayır siz mümin olmamıştınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz.

taraflardan biri diğerini suçluyor. Siz bize sağcılar olarak giriyordunuz. Yani dinin temsilcileri olarak geliyordunuz, yaklaşıyordunuz bize, bilgiler aktarıyordunuz. Onlar da onlara, yani bu sebeple bizi dalalette bıraktınız. Hidayet ermemize engel oldunuz. Bu, buna muhatap olanlar da, yani sağcı olarak sağ taraftan gelenler de hayır diyorlar. Tam aksine siz mümin olmamıştınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz. Dediler yani derler.

Zaten bütün mesele bu mümin olmak meselesi. Ya Allah'a ulaşmayı dileyip mümin olacaksınız, ya da Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, küfürde kalacaksınız. Bütün insanlar için seçim Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dinde var olmak ve yok olmak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi dinde yoktur, dinde değildir. Dinin gereklerini hiçbir şekilde yerine getirmesi söz konusu değildir. Kurtuluşu da mümkün değildir. Ve 30. ayet-i kerime, Saffat suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kâne lena aleykum min sultanin. Sultan. Bel kuntum kâmen tâgîn. Ve kâne ve olmadı lena bize, bizim aleykum sizin üzerinizde min sultanin bir sultanlık, zorlayıcı güç, kuvvet. Bel hayır, kuntum siz oldunuz, kavmen bir kavim, tagine azgın. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, gücümüz, kuvvetimiz olmadı. Hayır siz azgın bir kavim olmuştunuz.

sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı. Biz size bir tesir icra etmedik. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Siz kendiniz

İki tarafta gördüğünüz gibi birbirini suçluyor. Birinci taraf ikinci tarafa siz bize sağ taraftan yaklaştınız, bizi yoldan çıkardınız, yola girmekten men ettiniz demiş oluyor. İkinci tarafta hayır, bunda bizim bir kabahatimiz yok, siz kendiniz Allah'a ulaşmayı dilemediniz diyorlar. Burada da daha kesin bir şekilde aslında bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, bir hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz kendiniz azgın bir kavim olmuştunuz. Ayet 31. Bismillahirrahmanirrahim. Fe hakka aleyna kavlu Rabbina inna le zaikun. Ve o zaman artık hakka hak oldu, aleyna üzerimize kavlü söz. Rabbina Rabbimiz, inna muhakkak ki biz, le elbette mutlaka zaikun, tadacık olanlar. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu mutlaka tadacık olanlarız. Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu mutlaka tadacak olanlarız. Onu, yani azabı. Allah'ın azap sözü üzerimize hak oldu. Şimdi hatırlayalım ayet-i kerimeyi.

Allah Teala Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde olayı anlatıyor. Cehenneme insanlar zümre zümre sürülüyorlar. Cehennem bekçileri onlara diyor ki, size, sizden olan Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyip de buraya cehenneme geleceğinize, bugüne ulaşacağınızı söylemediler mi? Allah'ın Resulleri gelmiş üzerlerinize, sizden olan Resuller, hem de cinlere cinlerden olan, insanlara insanlardan olan Resuller, her kavme kendisinden olan Resuller gelip de onlara Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ya Allah'a ulaşmayı dileyin, kendinizi kurtarın, ya da bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Demedi mi Allah'ın Resulleri size gelip de? Onlar da derler ki, dediler. Ama azap üzerimize hak oldu. Öyleyse Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Biz bütün kavimlere mutlaka Resul göndeririz diyor Allah Teala. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. İşte bir kısım insanların üzerine dalaletin hak olduğu bir nokta. Dalalet azabın habercisidir. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyecek. Resul onlara diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor, bu kadar. Geri kalanını diyor Allah yapacak. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Resul, mutlaka Allah'a ulaşırsınız. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısının sahibi olursunuz. Hem de garantidesiniz. Resul bunları söylüyor. Onlar da hayır diyorlar. Azap sözü üzerimize hak oldu. İşte burada da Allah-u Teala'nın sözü, azap sözü bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Burada da aynı şey söz konusu. Dalaletin hak olması, azabın hak olması. Nahl 36'da dalalet hak oluyor. Zümer 71'de azap hak oluyor. Allah'ın Resullerine onları inkar ederek sırt çevirenler, yüz çevirenler, onlar için azap söz konusu. Ayet 32. Bismillahirrahmanirrahim. Fe aveynâkum innâ kunnâ gavîn. Gavîn. Fe artık öyleyse, böylece, evet, aveynâküm, sizi biz azdırdık. İnna muhakkak ki biz, gerçekten biz, kunna biz olduk, gavîn, azgın olanlar. En sonunda taraflardan biri baklayı ağzından çıkarıyor. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. Evet, sizi biz azdırdık diyor

her ne kadar bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız yoktu demişlerse de başlangıçta, burada artık itiraf ediyorlar, biz o azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık ve gerçekten biz azgınlar olmuştuk. Önce azgınlardan oluyor birinci taraf. Yani kendileri Allah yolunda değil, başka insanları da saptıran bir özellik taşıyorlar. De burada açıkça söylüyorlar. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İgva, şeytanın igvası, azdırmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmesi halidir. Öyleyse Saffat suresinin 33. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe innehum yevme izin. Fiil azabı müşterikun. Fe artık işte innehum muhakkak ki onlar yevme izin, izin günü fi el azabi, azabın içinde, azapta müşterikün, müşterek ortak olanlar. İşte muhakkak onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Yani hem birinci taraf azapta olacaktır, hem de ikinci taraf azapta olacaktır. Azanlar da azapta olacaktır, azdıranlar da azapta olacaktır. Öyleyse taraflardan biri İkinci tarafı azdırıyor. Onları Allah'ın yolundan men ediyor. Yani bu insanlar Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesindeki insanlar. Orada Allah-u Teala açık bir şekilde şöyle söylüyor: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَتَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalettedirler. Sadece kendileri dalalette olsaydı dalalette olacaklardı. Ama Allah'ın yolundan saptırdıkları için, hidayetten saptırdıkları için uzak bir dalalet içinde insanlar. Ve dalalet içinde olan bu insanların özelliğine bakıyoruz. Bu özellik onların başkalarına zulmetmeleri, ama başkalarına zulmedince derecat kaybedecekleri için her derecat kaybeden kendisine zulmetmiştir. Kendilerine de zulmetmeleri. Öyleyse yoldan çıkaranlar da yoldan çıkmış olanlar da her ikisi de müştereken azabı tatacaklardır. Her ikisi de cehennemde olacaklardır. Ama azdıranlar başkalarının alalaşmayı dilemesine bilerek mani olanlar, onların azabı muhakkak ki daha büyük bir azap olacaktır. Ve 34. ayet-i kerime: İnna kezalike nef'alu bil mücrimin. İnna muhakkak biz, gerçekten biz, kezalike işte böyle, nef'alu biz yaparız, bil mücrimin, mücrimlere, suçlara, günahkarlara. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız diyor Allah-u Teala. Onları cezalandırırız diyor. Suçlular, günahkarlar, mücrim, günahkar. Aslında mücrim, suçlu demek, cürüm işleyen demek. Cürüm de günahlardan bir tanesidir.
O zaman aynı zamanda günahkar oluyor ama lügat manası suçlu. Bir suç işleyen kişi, mücrim, cürüm işleyen kişi. İşte böyle yaparız. Yani onları cehenneme koyarız. Cehennemde onlara azap ettiririz diyor Allah Teala. Ayet 35. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum kânu izâ kîle lehum la ilahe illallahü yestekbirûn. İnnehum muhakkak onlar kânu oldular. İzâ olduğu zaman kîle denildi lehum onlara la ilahe ilah yoktur illa Allahü, Allah'tan başka. Yestekbirûn, kibirlenirler, büyüklenirler. Onlara Allah'tan başka ilah yoktu denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyordu. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Yani Allah'tan başka ilah yoktur sizine. Karşı çıkıyorlardı. Biz bunu söylemeyiz diyorlardı. Allah'a ulaşmak falan diye bir şey yoktur diyorlardı. Tabii her grup farklı bir şey söylüyordu. Saffat Suresi 36. ayet-i kerime. Ve yekulune inna le tariku alihetina li şairin mecnun. Ve kelimeler ve yekulune söylerler derler inna muhakkak ki biz le elbette mutlaka gerçekten tariku terk eden kimseler alihetina ilahlarımız li şairin şair için mecnunin mecnun deli ve onlar mecnun yani deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk eden kimseler mi olalım diyorlardı.

terk edenler mi olalım? Onlar diyorlardı. Mecnun, yani deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi

apologize. Yani terk etmek istemiyorlardı. İlahlarını terk etmek istemiyorlardı. Ve bütün devirlerde hep aynı şey olmuştur. İnsanlar ilahlara ilahlar edinmişlerdir. Onlara tapmışlardır. Ve karşılarına her devirde Allah'ın Resulleri çıktıkça hep aynı şeyi söylemişlerdir. Bu demişlerdir, delidir. Veya bir şairdir. Bu deli şair için putlarımızı terk mi edeceğiz? 37. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bel ca'e bil hakkı ve saddakal mürselin. Bel hayır, ca'e bi getirdi, el hakkı hak ve saddaka ve doğruladı, tasdik etti. El mürselin, gönderilen Resuller, elçiler. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan Resulleri tasdik etti.

Öyleyse deli diyorlar, Mecnun diyorlar, şair diyorlar. Allah Teala diyor ki hayır, o hakkı getirdi size. Yani hangi peygamberden bahsediyorsa, Hazreti Musa ise Tevrat'ı getirdi, Hazreti İsa ise İncil'i getirdi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise Kur'an-ı Kerim'i getirdi. Ve kendisinden evvel gönderilmiş olan Resulleri de tasdik etti. Görülüyor ki insanlar hep büyük yanlışların içinde yaşamışlar. Hep ilahlar edinmişler kendilerine. Ve Allah'ın yolundan uzak kalmışlar. Allah'ın yoluna ulaşamamışlar, sırat-ı müstakime ulaşamamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Safat Suresi'nin 38. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. İnneküm lezalikul azabil elim. İnnekum muhakkak ki siz le elbette mutlaka zayiku tadacak olanlar el azabi azap el elimi elim acı. Muhakkak ki siz elim azabı acı azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Allah Teala burada hem inne kullanmış hem de le kullanmış. İnne muhakkak, mutlak, muhakkak, le de mutlaka. O bütün cehennemdekiler için bu söyleniyor. Muhakkak ki siz acı elim azabı elbette tatacaksınız, mutlaka tatacaksınız. Ama ayet 39, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tuczevne illa ma kuntum ta'melun. Ve ma tuczevne, cezalandırılmazsınız illa den başka ma şey kuntum, siz oldunuz ta'melun, yapıyorsunuz. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Yani yapmış olduğunuz kadar, işlediğiniz suç kadar cezalanırsınız. Yapmış olduğunuz, vücuda getirdiğiniz suç neyse, hangi hüviyetteyse, ne kadarsa, o kadar cezalandırılırsınız. Allah Teala ne diyordu? Her kaybettiğiniz dereceye karşılık amel defterinize bir derece yazılır. Onun misli yazılır. Tam kendisi kadar yazılır. Ama eğer derecat kazandınızsa o zaman 10 katını alırsınız diyor Allah Teala. Es-Saffat suresinin 40. ayet-i kerimesi, İlla ibadallahi hil muhlesin. İlla hariç ibadallahi, Allah'ın kulları, el muhlesin, muhlis olan, halis olan. Allah'ın halis muhlis kulları hariç. Yani onlar cezalandırılmaz. Allah'ın halis kulları, muhlis kulları, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini tamamlamış olan kulları, onlar cezalandırılmaz. Onlar hariç. Ve Allah Teala 41. ayet-i kerimede buyuruyor ki Ulaike lehum rızkun ma'lum. İlaki işte onlar, lehüm onlar için vardır. Rızkun bir rızık, malumun malum, bilinen. İşte onlar için malum, bilinen bir rızık vardır. Onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. Ve o cennette sonsuza kadar rızıklandırılacaklardır. Ve cennet olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede
ifade ediyor 42. ayet-i kerime. Fevakih ve hum mükremun. Fevakihu meyveler ve hum ve onlar mükremun, ikram olunanlar. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Yani kendilerine meyveler ikram edilenlerdir. Fi cennatin naim. Fi içinde cennatin cennetler, naimi, naim nimetler. Naim cennetlerinde. Yani nimetlerle donatılmış cennetlerde. Öyleyse bu fi cennatin naim, naim cenneti, nimetler cenneti, bütün cennetler nimetlerle donatılmıştır. Çok geniş kapsamlı bir ifade. Naim kelimesi belki bütün cennetleri kaplıyor. Fi cennatin naim, naim cennetlerinin içinde, naim cennetlerinde, yani nimetler içinde, nimetler bulunan cennetlerde. Ala sururin mütekabilin, karşılıklı tahtlar üzerinde. Sürur, tahtlar, mütekabilin, karşılıklı. Ala sururin mütekabilin, karşılıklı tahtlar üzerinde. Yani her biri birbirinin karşısında tahtlar üzerinde yaslanırlar, tahtlar üzerinde otururlar. Ve 45. ayet-i kerime yutafu aleyhim.

devamlı ikramdadırlar. Etraflarında kadehler dolaştırılır diyor Allah-u Teala. Ve cennettekilerin muhtevası devam ediyor. 46. ayet-i kerime Beyda'e lezzetin liş şaribin. Beyda'e beyaz, berrak, lezzetin lezzetli liş şaribin, içenler için. Berrak, içenler için lezzetli. Berrak bir şarap onlara bir şerbet ikram ediliyor. Beyaz bir şerbet içenler için lezzetli. Onlara kaynaktan su getiriliyor. Ve burada cennetteki ikramlar sırasıyla yer alıyor. Evvela su, sonra bir içki, içenlere lezzet olan bir içecek. Beyaz renkte veya şeffaf. La fiha gavlun ve la hum anha yunzefun. La yok. Fiha onun içinde gavlün aklı bozan, aklı gideren ve lahum ve onlar olmaz anha ondan yünzefun sarhoş. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur ve onlar ondan o maiden sarhoş olmazlar.

sarhoş olan kişinin ne olur? Aklı başından gider. Ne yaptığını bilmez. İnsanlara kötülük edebilir o devrede sarhoşken. Hudutlar kalkar kendisine göre. Ve yanlış şeyler yapar kişi. Yani aklı sarhoş olduğu sürece bir nevi aklı gitmiştir. İçki, alkol onun aklını gidermiştir. Ama Allah-u Teala diyor ki onlar o maiden sarhoş olmazlar. Ve 48. ayet-i kerime ve indehum kasiratut tarfı in ve indehum ve onların yanında kasiratu hapseden, saklayan, kısan et tarfı bakışlar inun güzel göz ve onların yanında bakışlarını saklayan sadece onlara çeviren güzel gözlü kadınlar vardır.

Dice, burada da yalnızca eşlerine bakışlarını saklayan, sadece onlara çeviren. Güzel gözlü kadınlar vardır diyor Allah Teala. Ayet 49 ke enne hünne beydün meknun ke enne gibi muhakkak hünne onlar beydün yumurta meknunun ekinletli örtülü muhafaza.

muhafaza edilmiş saklı. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Yani yumurtaya el değerse ne olur? Yumurta kırılıp içindeki yenir. Ama yumurta el değmeden evvel bir bütündür. O kırılmamış olan, hüviyetini kaybetmemiş olan yumurta gibidirler diyor Allah Teala. Çarpıcı, pürüzsüz bir yumurtanın güzelliği. Fe akbele ba'dühüm ala ba'din yetesâelûn. 50. ayet-i kerimesi Saffat suresinin. Fe artık bundan sonra akbele karşılıklı ba'dühüm ala ba'din birbirlerine yetesâelûn karşılıklı sorarlar. Karşılıklı sual ederler. Yani karşılıklı konuşurlar. Ve Saffat suresinin 51. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Kale kailun minhum inni kâne li karîn. Karînun. Kale dedi, kailun konuşan minhum onlardan, inni muhakkak ki ben, gerçekten ben, kâne oldu idi, diye benim var, karînun. Karîn yakın, yakın olan. Onlardan konuşan birisi, gerçekten benim bir yakınım vardı der. Neler olduğunu bundan sonraki ayetler söyleyecek. Allah Teala bu ayetler boyunca, son ayetler boyunca cennetten bir kesit vermiş. Orada insanların nasıl yaşadığını, nasıl karşılıklı tahtlar üzerinde oturduğunu, nasıl sohbet ettiğini, onlara pınarlardan nasıl sular getirildiğini, nasıl şeffaf veya beyaz bir içecekten içtiklerini ama sarhoş olmadıklarını anlatıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir Kur'an tefsirinde birlikte olmayı Allah bizlere nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salam. Dalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir sohbette yeniden birlikteyiz. Dinimize giren birçok hurafeden birinden bahsetmek istiyoruz size. Dünyada rahat yoktur diyorlar. La rahate fil dünya. Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmıştır diyor. Kulluksa hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin adım adım daha ilerisine geçmektir. Öyleyse Allah insanlardan ne ister? Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak.

Öyleyse Allah'a kul olmanın standartlarına bakıyoruz. Tam 7 safhada gerçekleşiyor. Birinci kulluk, aminular kulluğu. Bu insanın başka insanlardan, dini yaşamayan insanlardan bir farklılığı yok. Ama Allah'a kul olduğu andan itibaren bu kişi büyük değişiklikler geçirecektir. Zümer suresinin 17. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar diyor tağuta kul iken bundan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Arapçası şöyle ayet-i kerimenin vellezî neştenevut tağute en yâbuduha ve enâbü ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da tağuta kul olmaktan iştinav etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Öyleyse onlara müjdeler var. Kullarımı müjdele. Yani şu adına sahabe dediğimiz herkes, bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağuta kul idi. Yani onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabe tarafından, sahabe olmadığını belki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Yol kesip kervan soyuyorlardı. Fal oklarına bakıyorlardı. Küçücük kız çocuklarını küçücükken, 2-3 yaşındayken, belki de daha henüz bebekken diri diri mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Herkes birbirini öldürüyordu.

kadınlara saldırmak, yanlış davranışların hepsi sahabede, sahabe olmadan evvel mevcuttu. Öyleyse bunlar için gerçekten dünyada rahat yoktu. Her an tetik üzerindeydiler. Her an düşmanlarından biri onları öldürmek için gelebilirdi kan davaları sebebiyle. Onun için Allah Teala siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Sonra diyor Allah sizin kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah Teala sizi o ateş çukurundan kurtardı. Kalplerinizi telif etti ve sizleri birbirinize dost kıldı diyor Allah Teala. Birbirinize sevdirdi. Birbirinizin dostu kıldı, can dostları yaptı. Öyleyse ondan evvel sahabe de dünyada rahat yüzü görmeyen insanlardı. Ama ya sahabe olduktan sonra ya daimi zikre ulaştıkları zaman o zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Şu mutluluğa gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala insanları Allah'a kul olmayı emrettiği cihetle acaba nereye yönlendirmek istiyor? Mutluluğa sevgili kardeşlerim. Şu dünyada rahat yoktur iddiasının aksini ispat etmeye çağırıyor Allah-u Teala. Mutluluk Allah'ın temel emridir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü nefs tezkiyesini de, nefs tasfiyesini de farz kılmış üzerimize. Nefsimizin kalbindeki nurların yarıdan fazlasını giderdiğimiz zaman nefs tezkiyesinin sahibi oluyoruz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa dünya saadetinin %100'üne ulaşıyoruz. Cennetin de 5. katının sahibi oluyoruz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa hem dünya saadetinin %100'ü bizlerin oluyor hem de ahiret saadetinin en üstünü, çünkü 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi oluyoruz. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bu dizayn içerisinde olaylara bakıyoruz. Gördüğümüz ne? Allah'ın bütün saadetleri bize emretmiş olması. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabede bu 7 safhayı yaşamıştır. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu. Saadet devri oldu. Dünyada rahat yoksa, mutluluk yoksa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı asr-ı saadetten ne haber? Demek ki Kur'an-ı Kerim mutluluk vardır demiyor. Mutluluğu farz kılıyor üzerimize. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış üzerimize.
bütün teslimleri farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum el azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ki mutluluk başlasın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da asıl emri veriyor ve Allah'a teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dileyin demek zaten. Sonra da ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Her teslim mutluluğunuzu biraz daha arttıracaktır. Cennette cennete gidecekler olan, cennete gidecek olanlar için mutluluğun olduğuna neyse bizim bu dünyada rahat yoktur diyen zümrede inanıyor. En azından cennette mutluluk var. Peki cennetteki mutluluğu Allah Teala insanlara hedef gösteriyor da dünyada mutsuz mu olun diyor. Emirleri neden teslim? Çünkü her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha arttırır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin yarısına ulaşabilirsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman %100'e çıkar. Ve Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Yani nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Yetmez. İrşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmanızı açık ve kesin bir şekilde Allah Teala emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an neyi emrederse sahabe aynen gerçekleştirmiş. 28 basamaklı bir İslam skalasında, İslam merdiveninde her şeyin artan bir mutluluğu hedeflediğini görüyoruz. Her kademede daha sonraki bir mutluluk için hazır olmak söz konusu. Ve nihayet sonsuz bir dünya saadetine ulaşmak söz konusu. Ve cennete ulaşan kişi zaten sonsuz bir cennet saadetine ulaşacaktır. Konumuz dünyada rahat var mıdır, yok mudur? Dünyada rahat yoktur diyenler şu sualin cevabını bize vermek mecburiyetindedirler. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı devre, sahabeyle beraber yaşadığı o muhteşem hayata asr-ı saadet deniyor. Eğer mutluluksa söz konusu olan, o zaman mutluluğun muhtevasından bir tanesi rahattır. Yani sulh ve sükun hali. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demek. Acaba rahattan ne kastediliyor? Ne zaman rahat edersiniz, rahat hissedersiniz kendinizi? Probleminiz olmadığı zaman. Nedir rahat olmak? Rahat olmak, mutlu olmak demektir. Rahat olmak ve mutlu olmak neyle ifade edilir? Sulh ve sükun haliyle ifade edilir. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesin bir mutluluk hali oluşmalıdır. Kesintisiz bir rahatlık, bir mutluluk. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim bunu farz kılmış mı? Şimdi farzlara bakıyoruz. Allah Teala ve Allah'a teslim olun diyor.
bu teslimin muhtevasının ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor Allah Teala, bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun diyor. Bir hakkın takva ise iradenin de Allah'a teslimini gerektirir. Öyleyse bir hakkın takva bir muhteva tayinidir. Bir hakkın takva Allah'ın söylediklerini son noktaya kadar götürebilenlerin ulaşabilecekleri, Resullerin dışında herkesin ulaşabileceği son noktadır. Resuller bundan sonrası için, bütün kavimlerin risaleti için vazifelendirilirler ve bu noktaya da mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani elde ettikleri her şey kesbi değildir, vehbidir. Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir, armağan edilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala demek ki 7. safhayı da iradenin Allah'a teslimini de üzerimize farz kılmış. Ne diyor Allah-u Teala buna Kur'an-ı Kerim'de? Ahdallahi diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmektir. Bu 4 teslimin hepsi bir araya geldiği zaman bunun adı Allah'ın ahdine riayet etmemizdir. Allah'ın ahdi Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim irademizden talebidir. Ve bu ahitle Allah Teala bizi bağlıyor, son kulluğa istikametliyor. İrademizin de Allah'a teslim edildiği noktaya. Ve bunun adına Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'ın bizden aldığı misak diyor. Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıralım diye fizik vücudumuzdan ahd almış, fizik vücudumuzu Allah'a teslim edelim diye, nefsimizden yemin almış, nefsimizi Allah'a teslim edelim diye, irademize de müracaat edip ondan misak alıyor, kesin söz alıyor, irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Öyleyse mutluluğun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği, mutluluk iç dünyamızda da dış dünyamızda da, yani başka insanlarla ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Ve Allah-u Teala bunun sonuna kadar gitmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi kesin bir şekilde emretmiş durumda. Öyleyse Allah-u Teala sulh ve sükuna, yani rahata ulaşmamızı farz kılıyor üzerimize. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Teslim, bütün teslimler. Ve bunun hakka tukatihi takvaya kadar ulaştığı
Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine kesinleşmiş. Yeter mi? Yetmez. Bütün sahabenin de bunu gerçekleştirdiği tövbe yüzde açık bir şekilde ifade ediliyor. O sahabe Kuner Ebe'nin var ya diyor Allah-u Teala, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olan tabiindendi diyor Allah-u Teala. Hem Ensar'ın hem Muhacirinin hem de tabiinin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple sahabe Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada bu ayete tövbe yüzde Fevzül Azim'in sahipleri olarak ifade ediliyor ki kim Fevzül Azim'in sahibi ise o irşat makamındadır, iradesini Allah teslim etmiştir. Kim Hazzül Azim'in sahibi ise o iradesini Allah teslim edip bir insanın, normal seviyedeki bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. İrşad makamına tayin edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Kim Fazlül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Kim Ecrül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Azim, azami seviyede, en üst seviyede mutluluk onlarındır. Mutluluksa rahata tam bir eşitlik sağlar. Öyleyse şu dünyaya gelen bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. Her şey onunla başlar. Dilerse kişi bu noktadan itibaren mutluluk için ilk adım atılacaktır. Diler dilemez Allah Teala bundan derhal haberdar olur ve derhal Rahim Esması'nda tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin o güne kadar görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir ve Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Ne yapar? Daha Allah'laşmayı dilediği anda kişi cennet mutluluğunu mutlak olarak kazanmıştır. Neyle kazanmıştır? Bir tek dilekle. Dünya saadeti, hayır. Bu noktada o kişi la rahate fid dünyanın içerisindedir henüz. Dünyada o kişiye bu noktada rahat yoktur. Ama Allah'laşmayı diledikten sonra rahat başlar. Neden başlar? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutla devamlı bir ilişki içerisindedir. Tağut insan ve cin şeytanlar ve tağut o insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. Nur 21'de Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor. Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına dahi ulaşamazsınız. Hep şeytanın, insan ve cin şeytanların telkinlerine açık olursunuz ve hep huzursuz olursunuz, hep büyük sıkıntıları yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre, Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor, gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor kişinin bu 7 furkanla ve o kişinin bütün günahlarını örtüyor, o kişiyi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Çünkü cennete girebilmek için sevapları mutlaka günahları aşması lazım. Bir talep üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek üzere, dilemek söz konusuysa, söz konusu olduğu anda Allah Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli edip bu olayı tahakkuk getiriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ameli olmamış, ertesi gün ölmüş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra
Sonra Allah-u Teala bu kişiyi eğer 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Öyleyse o safhalarda da mutluluğu giderek artacaktır. Peki bu noktada mutluluğu başlamış mıdır? Evet, başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başkalarından farklı bir insan olmuştur. Neden? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kulun üzerinde tesir sahası icra etmiştir. Ve bu tesir şeytana karşı bir zırhla onu artık koruyacaktır. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan o kişiye tesir edip de o kişiyi Allah'ın yolundan kesinlikle alıkoyamazlar. Bunun manası bütün alanlarda o kişi Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla şeytanın tasallutundan korunuyor. O zaman şeytanın onu rahatsız etmesi artık söz konusu değil ama hala telkinlerini devam ettirir. Öyleyse böyle bir noktada kişi için Allah'a ulaşmayı dilemekle beraber şeytanın, insan ve cin şeytanların tahakkümü kesilmiştir. Artık onlar bu kişiye hükmedemezler. Tek başına bu bir mutluluk vesilesidir. Ama nefsinin afetleri var olduğu için hedefleri daima Allah'ın emirlerinin dışında olacaktır. Çok büyük bir oranda eski hayatının taleplerini isteyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı arzu duymaya devam edecektir. Böyle bir ortamda olması lazım gelen muhtevaya bakıyoruz. Bu kişi huşu sahibi oluyor, göğsünden kalbine yol açılıyor ve Allah'tan mürşidini talep ediyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Ve Allah-u Teala bu kişiye namaz kılmayı sevdiriyor, oruç tutmayı sevdiriyor, zikir yapmayı sevdiriyor. Bütün ibadetleri sevdiriyor Allah ona. O kişi sevmiyor ibadetleri. Allah ona sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah Teala bu kişi üzerinde öyle hususlar vücuda getiriyor ki bu kişi irşat makamını talep ediyor Allah'ın ona verdiği sevgi üzerine ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidine karşı derin bir sevgiyle bağlanıyor. Bu sevgi Allah'ın kişide yarattığı sevgidir ve bu sevgi Rabbani'dir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı söz konusu. Allah mürşidi sevdiriyor kişiye. Mürşid zaten farzdır ve bu farzı yerine getirmek için arada sevgi halesinin mutlaka oluşması gerekir. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala mürşidi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye sevdirir. Öyleyse tabiyet ne sağlar? Mürşidine tabi olan kişi çok önemli bir adım atmıştır. İkinci safhaya geçmiştir. Bu ikinci safhada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. O kişinin kalbine iman yazılacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelecektir. Ve kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilediği için tahakkuk ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın bütün yardımları başlıyor.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Şura 13'te diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yeşti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah Teala'nın mutlaka insanları kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kimleri? Kendisine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte nefs bu noktada tezkiyeye başlar. Mürşidimize ulaştığımız noktada zikir yaparız. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührünü aşağı doğru indirerek kalbimizi fazıl, rahmet ve salavat nurları doldurur. Rahmet nurlarından %2'si zaten daha evvel kalbimize girmiştir. Şimdi sıra fazıllardadır. Nefsimizin kalbi %98 fazılla dolacaktır ki nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolabilsin. İşte bu cümleden olarak nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazla adı verilenler Allah'ın nefsimizin kalbine yazdığı iman kelimesinin çekim gücünün tersi manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zıt kutuplar mıknatıs da birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında nefsimizin kalbinde fazıllar kişiyi faziletli kılmak üzere toplanmaya başlar. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki nurların birikimi nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bu nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman ruhumuz bizden ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşan ruhumuz oradan ilk yolculuğuna başlar. Birinci kata kadar yükselir. Diğer ruhlarla beraber diğerleri ikinci ve üst katlara çıkarlar. O çıkamaz. Birinci kata kadar çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuzun ikinci kata çıkmasını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki birikimler 2, 7, 2, 7 %49 eder. 2'de rahmet birikimi %2'de tahakkuk etmiştir evvelce. %51 nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Burada mutluluk oranına bakalım. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bunların adı fazıldır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Hasletlerin ve fazıların özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek istemeleridir. Yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istememeleridir. Yani nefsimizin afetlerinin tamamen tersi. Nefsin afetlerine gelince onlar Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek isterler. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse şeytanın nefsimize bir şey yaptırması, herhangi bir talebini nefsimizin vasıtasıyla gerçekleştirmesi hiç zor değildir. Çünkü şeytanın talepleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri %100 birbirinin aynıdır. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyi, emrettiğini işlememeyi hedef alırlar. Öyleyse şeytan her istediğini nefsimize kolayca yaptırabilecek bir hüviyetedir. Bunun için emir vermesi falan zorlaması gerekmiyor. Onu biraz cazip göstermesi yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman ne olur? Her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselmiştir. 7 defa yükselip de en son 7. gök katına yükselmiştir. Bunun
alemlerini geçmiştir birer birer. Son alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Müntaha. Buraya kadar ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Farz mı? Hem de kaç defa farz? İşte bir tanesini söyledik. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. İkincisi Müzemmil 8. Diyor ki Allah Teala vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Zariyat 50. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Yunus 125'te Allah-u Teala buyuruyor ki Allahü yedü darü selamü ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakîm. Ve yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmak isterse onları sırat-ı müstakîme ulaştırır. Sırat-ı müstakîminde Allah'a ulaştırdığını biliyoruz. Nisa 175'te Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Öyleyse burada Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Nitekim 126. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bu selam yurduna davet eder dedikten sonra onlara ahsenül hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor. Davetin iki veçhesi var. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Ahsenül Hüsna'ya ulaşmaktır. Ziyadesi 28. basamağın 5. kademesinde o Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse farklı bir muhtevadan bahsediyoruz. Birisi ulaşmak, herkes ulaşır. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan kesim konusunda hepinize teminat veriyor. Diyor ki aranızdan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir dilek karşılığından bahsediyorum şimdi o dileğin. 3. kat cennet. 1. kat değil, 2. kat değil, 3. kat cennet. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, uzun ömürler dileriz hepinize. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka 3. kat cennete ulaşır. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve dünya saadetinden bahsedelim şimdi. Şu dünyada rahat yoktur diyenlere ibret olmak üzere. Burada o kişinin dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Yani dünyadaki rahatı %50'yi aşmıştır. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi düşünüyordu. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhunun da muhtevası aynen. Öyleyse 200'ün %100 bölümü ruhun iç dünyasında, ruhun kalbinde bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi dilemiyor. Hepsini reddediyor. Nefste nasıldı başlangıçta durum? Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor.
yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Yani ruhun tam tersi. Böylece dengeyle hayata başladınız. Kendi ruhunuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyordu. Tamamen negatif faktörler nefsinizde. Bu nefsinize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün afetlerini, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor nefsiniz. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek istiyor. Öyleyse ruhunuz ve nefsiniz iki zıt kardeş olarak iç dünyanızda mevcut. Bu yüzden devamlı savaş var içinizde. Bu yüzden huzursuzsunuz. Bu yüzden dünyada sizin için rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu geçerlidir. Dünyada asla rahat edemezsiniz. İçinizde kesilmesi mümkün olmayan bir kavga hep devam edecektir. Ama ne zaman bunun ötesine geçebilirseniz, bu dediğim noktaya ulaşırsanız, nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doludur. Yani 200'de 151 pozitif situation. 200'de 151 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir topluluk. Ruhun hasletleriyle nefsteki fazıllar. Bu 200'lük bütünde sadece 49, 200'de 49, yani %24,5 Allah'ın emirlerine karşı çıkan yasak ettiklerini işlemek isteyenler. Öyleyse burada %50'den daha fazla mutlu olmak imkanınız söz konusu. Şeytanın da tesirleri olunca %50'den daha fazla şeytanın tesirlerine rağmen mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın söz verdiği kesimdir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Kendi zatında yok eder. 22. basamak. Bu noktada nefsin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Ruh Allah'ın zatına yok olduğu zaman bu rakam mutlaka daha öteye geçecektir. Öyleyse dünya saadeti en az %50'dir. O kişi dünyada, dünya hayatını yaşarken yarı yarıya rahatı yaşayacaktır. Yani mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Nefsinin afetlerinin yarısından fazlası Allah'ın emirlerini artık dinliyor. Ruh da ona yardımcı. Şeytansa karşısında. Ama %50'den daha fazla mutluluk mutlaka bu kişi tarafından yaşanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden bahsediyoruz? Dünyada mutluluk, rahat vardır. Kaldı ki bu sizin gayretinizde oluşmamıştır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi kendisine ulaştırdı. %50'den fazla dünya mutluluğunu da elde ettiniz. Yetmez, 3. kat cennet de sizin. Ama burada bitmiyor olay. Eğer sabit kademseniz, ayaklarınızı sağlam yere bastıysanız ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, bu talebi daha evvelkini gerçekleştirdiğine göre Allah mutlaka bu talebi de gerçekleşir diye bir düşüncenin sahibisiniz, o zaman zikrinizi arttıracaksınız demektir. Zikriniz artışa devam ederse mutlaka kısa bir süre sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği yerde dünya saadetiniz %80'e ulaşır. %80 sevgili kardeşlerim.